0: tecrübe okuyup araştırıp yanlışı varsa sakat yerlerini göstereceksin. Kaynaksız kitap yazamam. Yazmayı sevmem. Salih Efendi, müktesebatınız, hafızanızdaki ilimler buna yeter diyorsa da ben buna pek yanaşmıyordum. Hapishanedeki günlerimde Salih Efendi müftü olduğu için izin alıp yanıma geliyordu. Çamaşır filan getiriyordu. Bu sırada istediğim bazı lüzumlu kitapları arayıp bulup getirdi. Hapiste epey kaldım. Musa Çağrullah'a olan cevabı yazıp bitirdim. Fakat müsveddeyi kime emanet edeceğim? Salih Efendiler de kalıcı değil. O sırada kimse de kitap filan bastıracak hal yoktu. Sabri Efendi kitabı çok küçük harflerle elindeki kağıtları sığdırmaya çalışarak yazdı. Zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da elinden alınmasından çok korkuyordu. Çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları alabilirlerdi. Bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Salih Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisinde bu kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Salih Efendi istediklerini aynen yapıp ibriği Mustafa Sabri Efendi'ye getirdi. Hapiste kaldığı 6 ay süresince ibriği muhafaza etti. Sultanın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sabitlerin, "Efendim sizi meclise mi, harbiyeye mi teslim edelim?" şeklindeki sorusuna, Talat'ın müstehsi yüzüyle karşılanmaktansa Enver Paşa'yı tercih ettiğini söyleyerek mukabele etti. İhtimal cezası daha ağır olacaktı ama Enver dine diyanete saygılıydı. Alay etmezdi en azından. Enver Paşa, "Tamam muhalif ama ben bu adama kıyamam. Uzaklaştırın gitsin İstanbul'dan." dedi. Bunun üzerine Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutuldu. 1918'den 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Bilecik'te sürgünde yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi. İbriği açtı ve kağıtları içerisinden çıkardı. Ardından 1919'da Yeni İslam Müştehitlerinin Kıymet-i İlmiyesi ismini verdiği bu kitabı neşretti. Mustafa Sabri Efendi Bükreş'te kaldığı müddet içerisinde bir ev satın almıştı. Evine bakması için İbrahim Temo isminde, aynı zamanda İttihat Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil bıraktı. O da Sabri Efendi'nin evini gasp edip kendi mülkiyetine geçirdi. Cihan Harbi tam onun tahmin ettiği gibi sonuçlandı. Alman ordusu perişan oldu. Osmanlı'nın askeri de silahı da kalmadı. Burada şunu özellikle işaret etmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi ısrarla savaşa girilmemesinden yanadır ama yine de girilecekse galiplerin yanında durulması gerektiğini söyler. İşte bu yüzden İngiliz muhibbi olarak yaftalanır. Ancak bunun İngiliz muhibbiyle bir alakası yoktur. O bizzat yorgun olan Osmanlı'nın dağılmasından korkmaktadır. Mustafa Sabri Efendi 1918'den sonra yeniden siyaset ve fikir dünyasının içine girdi. Bir müddet İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisliği yaptı. 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. 7 ay süren bu vazifesinden sonra görevden alındı. Paris Konferansı'na giden sadrazama vekillik yaptı. Aynı yıl kabinenin düşmesi üzerine Ayan Azanlığı'na atandı. 1919'da Teali-i İslami Cemiyeti'ne dönüştürülecek olan Cemiyet-i Müderris'in birinci reisliğini yaptı. Bu cemiyette Mustafa Saffet, İskerpli Mehmet Atıf ile birlikte çalıştı. 1920 yılında yeni damat Ferit Paşa kabinesine dönemine tekrar Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu dönemde de 2 ay görevde kaldı. Merhum Ali Ulvi Kuruçu Hoca, Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislamlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği önemli işleri şu şekilde anlatır. Onun Şeyhülislamlık makamında yaptığı en mühim hizmet, akidesi ve niyeti düzgün olan insanları seçerek mühim noktaları onları tayin etmeye intimam göstermesidir. Aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvete karışmış, batılılaşma ve Avrupalılaşma sevdasıyla yanıp tutuşan kişileri bu mühim noktalardan uzaklaştırmak olmuştur. Bunun yanında resmi organlarda, özellikle de eğitim ve hukuk alanlarında yaptığı ıslah çalışmalarını da belirtmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi bu dönemde Ahmet Naim ve İzmirli İsmail Hakkı gibi birçok kişiye önemli görevler verdi. Mehmet Akif Ersoy'u da yakından tanıyan Sabri Efendi onu çok sever ve birçok şiirlerini de ezbere bilirdi. Mustafa Sabri Efendi Sevr Anlaşması'nın şartlarını görüşmek üzere Sultan Vahdettin'in toplandığı Saray-ı Saltanat'a katıldı. Burada Mustafa Sabri Efendi'nin konjüktür gereği anlaşmanın imzalanması yönünde müspet kanaat belirttiği ifade edilmektedir. Ayrıca kabine toplantısında Anadolu'daki milli mücadele hareketi konusundaki görüşlerinin benimsenmemesi üzerine 22 Eylül 1920 yılında Şeyhülislamlık görevinden istifa ederek Muhtedil Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruculuğunu yaptı. 21 Mayıs 1920'de Sultanahmet mitinginde konuştu. Ankara hükümete güç kazanırken İstanbul'da bulunan padişaha büyük destek verdi. Padişaha sadıkta yurt dışına çıkarılırken Vahdettin Han'ı yalnız bırakmadı. Padişahla birlikte bindikleri gemiyle Mısır'a gitti. Önce İskenderiye'ye geçti. Mısır'daki Türk konsolosluğunun yönlendirilmesiyle hareket eden Mısırlıların çok kötü muamelelerine maruz kaldı. Bunun üzerinden fazla geçmeden Hicaz'a gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar Mısır'a döndü. Oradan Beyrut'a geçti. Sonra da Romanya'ya. Zira orada Müslümanlar çoktu ve Romanya müftüsü Kazanlı Salih Efendi gibi dostları vardı. Aynı zamanda burada gasp edildiğini öğrenince çok şaşıracağı bir evi vardı. Buradan Yunanistan'a, Gümülcine şehrine geçti. Burada oldu İbrahim Sadri ile birlikte Yarın gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazeteyi İslam aliminin birçok noktasına dağıtıyor, Türkiye'ye de ulaştırıyordu. Yunan tarafını Başbakan Venizelos'un temsil ettiği Türk-Yunan anlaşmasının ilk maddelerinden biri, Yarın gazetesinin yayınına son verilmesine ve Mustafa Sabri Efendi'nin Yunanistan'dan çıkarılmasına neden oldu. Böylece Yarın gazetesi fiilen kapandı. Sabri Efendi de sadece Hristiyan din adamlarının ve dindar Hristiyanların yaşadığı bir Yunan adasına nakledildi. Sabri Efendi sürgün edildiği bu adada son derece endişeli ve sıkıntılı bir durumdadır. Zira burada ölürse cenazesini papazların kaldırılmasından ve onların mezarlarına defnedilmekten korkmaktadır. Bu sebeple buradan herhangi bir İslam memleketine gidebilmek için girişimlerde bulunur. Kendisini sığınmacı olarak kabul etmeleri için Müslüman memleketlerin devlet başkanlarına mektuplar yazar. Fakat hiçbirisi müspet cevap vermez. Son çare olarak oğlu İbrahim'le birlikte Atina'ya gidip bütün Müslüman devletlerin sefaretlerini tek tek dolaşmaya başlar. En son Mısır konsolosluğuna giderler. Konsolos iyi bir insandır ve kendilerine Mısır vizesi verir. Vizeyle ailesiyle birlikte Mısır'a giderler. Mısır'a gitmeden önce Hristiyan din adamları Sabri Efendi'ye gelerek mülteci olarak sığındığı halde kendisine sınır dışı eden Yunan hükümeti aleyhinde dava açmasını, kilisenin bütün keşişleri ve rahipleriyle birlikte arkasında olduğunu söylerler, ancak o buna razı olmaz. Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'da bulunduğu sıralarda bir ara Romanya'ya giderek Şehzade Nizamettin Efendi'nin çevresinde yer aldı. Ancak daha sonra Yunanistan'a geri döndü. Bu arada Yunan Müslümanlar Birliği'ni kurdu. Bu birlik ilk kurulduğunda 5000 üyesi vardı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
2: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
1: Özel efem. En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: yuqinun.
1: Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.

0: في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ.
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.

Ey Muhammed! İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

0: Gib.
1: Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. Kutibe

0: وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

Muhammed, sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: الآخرة.
1: Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

Adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: قسَّتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
0: لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ اَشْهُرُ

0: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو

0: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa işte onlar zalimlerdir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: Anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: المعروف حقا على المحسنين.
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

Eğer korkarsanız yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.''

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et."

Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün alemlere ikram sahibidir.

0: Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.

0: إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
1: Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَا

Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.''

0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ

0: أحبوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.

0: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
0: Fezkuruni ezkurkum veşkuru li ve la tekfurun.
1: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Onlara bir musibet geldiğinde, şüphesiz biz Allah'ın kuluyuz ve mutlaka ona döneceğiz derler.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

0: لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: Uyanlar şöyle derler: keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder.

Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: بسبب المغفرة فما أصبرهم على النار.
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.

0: من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ

0: Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: Kutibe aleykum iza hadara ahadakumul mevtu intereke hayranil vasiyyetu lil valideyni vel ekrabine bil ma'rufi hakkan alel muttakin.
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
1: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ

0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.
1: Eyyâmen me'dûdâ

0: خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: O sayılı günler Ramazan aydır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an İnsanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.

0: الإنسان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
0: Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaikum.

0: النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.
0: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.
1: وَلَيْسَ

0: evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
0: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
1: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
0: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
1: اَشْشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. El Haccu eşhur.

0: Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun.
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

0: Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

haç ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Onlardan bazıları da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daniyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul gashiyah. Vucuhun yawma idin khashi'ah.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
0: Özel efem.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
12: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme الحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış

Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu. Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu! Unutma! Sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun be yolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler, varsın acılarımızı derinleştirsin, derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin be yolcu, doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun be yolcu, bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün demi kaçıyor be yolcu. Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz be yolcu? Varsın, varsın Yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana. Ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak. Bir bak ey yolcu.

0: Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimize emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle, Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 7.
9: 7.
2: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net
10: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
2: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Allah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel FM 103.2.
2: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulümeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

Öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlasla.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

İslam ve ekonomik hayat. İslam hayatı bir bütün olarak ele alır. İslam insanı ne tek başına ekonomik bir varlık ne de tek başına sosyal bir varlık olarak görür. İnsanın yaşayabilmesi için hem çalışmasına hem de insan ve toplumla ilişki kurmasına ihtiyaç vardır. İslam'ın yüklediği bu misyon, hayatın çeşitli alanlarında insana deney ve gözlem imkanı sağlar. Bu deney ve gözlemin öznesi insandır. İnsanın insanla olan ilişkileri, insanın toplumla olan ilişkileri bir bakıma insan tecrübesine önemli katkı sağlar. İslam, insana bu deney ve gözleme yeteneğini kazandırırken onun yaratılış sebebini hatırlatır. İslam'a göre insanın yaratılış sebebi Allah'a kulluktur. Cenab-ı Hak kainat nizamına bir ahenk vererek insanların ihtiyaçlarını gidermesini, rahat ve huzurlu yaşamasını sağlamıştır. Dünyanın bütün nimetleri insanlar için yaratılmış ve onların emrine verilmiştir. Kimi insanlar bu nimetlerden istifade ederken helal yolu tercih ederek Allah'a şükretmiş, kimi insanlar da haram yolu tercih ederek isyan etmiştir. Halbuki Allahu Teala insanın rızkını temin etmesi için kainata bir nizam ve intizam vermiştir. Maddi hayatın ne tam esiri olmak ne de ondan tamamen kopmak doğru değildir. İnsan hayatını sürdürebilmesi ve ahiret saadetini elde edebilmesi için bu dünyada yaşamak zorundadır. Dünyada hak ve adalet ölçüleri içinde çalışıp ahiret hayatına hazırlık yapanları Mevlamız Ali İmran suresinde Allah da onlara hem dünya karşılığının hem de ahiret karşılığının en güzelini verdi. Çünkü Allah güzel davrananları sever buyurarak müjdelemektedir. Hayatın bir bütün içinde devam ettirilebilmesi için insanın dünyevi geçimini sağlaması zorunludur. Bu bakımdan insan maddi ihtiyaçlara gerek duyan bir yaratıktır. Ne var ki onun maddi eğilimleri ebedi hayatı unutturacak kadar baskın değildir. En'am suresindeki dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Günahlardan korunanlar için elbette ahiret yurdu daha iyidir. Düşünmüyor musunuz? İlahi prensibi asla unutulmamalıdır. Hayata bu açıdan bakan mümin, ekonomik hayatın

kaliteli mal, iş sağlığı, iş güvenliği ve benzeri konular iş ahlakında uyulması gereken kurallardır. İslam ekonomi sistemi bunları bir bütün içinde ele alır. Tüm haksızlıkları ortadan kaldırarak sosyal adaleti yerleştirir. Ne kapitalist sistemlerdeki gibi tekelci yola başvurur, ne de kapitalizmin bir türevi olan Marksizm'de olduğu gibi merkezi planlama yoluna. İslam öncelikle insanların zorunlu ihtiyaçlarını gidermelerini öngörür. Bunlar beslenme, giyinme ve barınmadır. Bunların dışında kalanlar ikinci aşamada kalan ihtiyaçlardır. İslam toplumun farklı kesimlerinde temel ihtiyaç sahipleri varken ikinci lüks ihtiyaçlar kategorisine girebilecek şeylerden uzak durulmasını emretmiştir. İleriki derslerimizde göreceğimiz gibi İslam ekonomi sistemine has zekat gibi önemli bir kurum, insanların temel ihtiyaçlarını gidermek ve toplumda adaletin yerleşmesini sağlamak için önemli hizmetler yapmaktadır. Ekonominin temeli olan çalışmak, dinimizin de emridir. İslami ölçülerde çalışmak ibadet sayılmıştır. Bu da helal ve haram sınırlarını gözetmek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de insana çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da yakında görülecektir buyurulmuştur. Müslümanın geçimini helal sınırlar içinde kazanmak, kazancının fazlasını Allah rızası için harcamak, yani infak etmek gibi bir sorumluluğu da vardır. Onun çalışması mal yığmak için değildir. Çalışma konusunda İslam el emeğine çok büyük bir önem vermiştir. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiçbir kimse kendi elinin emeğiyle kazandığı rızıktan daha güzel bir rızık yememiştir buyurmaktadır. Nitekim İslam miskin miskin oturup asalak gibi başkalarının sırtından geçinmeyi kötü bir davranış olarak görmüştür. Gücü ve kuvveti yerinde olanların çalışarak rızıklarını kazanmaları gerekir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi çok manidardır. Kişinin sırtında odun taşıyarak rızkını kazanması, başkalarından bir şey istemesinden daha hayırlıdır. Başka bir hadiste ise yine şöyle buyurulmuştur: dilencilik ederek Allah'ın huzuruna çıkan insanın yüzünde bir dirhem et kalmaz. Kişinin rızkını kazanmak için harcadığı emek kutsaldır. Bazı yanlış anlayışlar vardır ki işçilik yaparak rızkını kazanan kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılmaktadır. Bu İslam'ın tamamen yasakladığı bir durumdur. İslam'da işçi işveren münasebetlerinde karşılıklı insani ilişkiler söz konusudur. Ahmet Tabakoğlu bu konuyu şöyle açıklıyor: İslam'da işçi sınıfı kavramı olmadığı gibi batılı anlamda bir müteşebbis kavramı ve olgusu tarihi olarak teşekkül etmemiştir. İslam toplumlarında çalışanlarla çalıştıranlar kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılmamışlardır. İslam'da işçi kavramına dahil olan bir zanaatkar, yanında başkalarını çalıştırıyorsa aynı zamanda da işverendir. Görüldüğü gibi işçi işveren ilişkileri mutlak değil, nisbi ilişkilerdir. Yani bir kimse aynı zamanda hem işçi hem de işveren olabilir. İşte bu temel vakıa İslam toplumlarında sadece emeğiyle geçinen, batıdakine benzer bir işçi sınıfının doğmasını

0: yapmıştır. Sadece emeğiyle işe başlayan bir kimsenin bir müddet sonra sermaye sahibi olmasının önünde hiçbir engel mevcut değildir. Bu vaka mülkiyetin yaygınlaştırılmasını sağlar ve sermayenin belli ellerde toplanmasına da mani olur. Oysa materyalist sistemlerde işçi tamamen bir robot gibi çalıştırılmakta, hiçbir özel mülkiyet hakkına sahip olamamaktadır. Kapitalist sistemlerde de işçinin işçi olarak kalması öngörülerek işçi işveren ilişkileri bir alt üst ilişkisine bürünmüştür. İslam'da ise her konuda olduğu gibi bu konuda da sınıf farkı yoktur. İnsanlar eşit olarak yaratılmışlardır. Onların birbirine üstünlüğü ancak Allah'tan en fazla sakınmakla mümkün olabilir. Kapitalist ve Marksist toplumlarda işçinin durumunu yine bir düşünür şöyle anlatmaktadır. Her şeyden evvel kapitalist bir toplumun sınıf çelişkisine dayanır. Üretim araçlarına sahip azgın, sorumsuz, şımarık ve sömürücü burjuva sınıfının yanında emeğinden başka hiçbir şeye sahip olmayan, ezilen, sömürülen ve gerçekte tüketiminde bile burjuvaya hizmet eden bir işçi sınıfı vardır. Her türlü ekonomik güce sahip olan hakim sınıf aynı zamanda dolaylı bir biçimde devlete ve yönetime de hakimdir. Onun yönetime ağırlığını koyması, varlığına siyasi ve hukuki bir nitelik kazandırmak istemesinden ileri gelir. Bu durum gelişmiş kapitalist ülkelerde olduğu gibi bu modeli kabul eden az gelişmiş ülkelerde de böyledir. Marksizmin iktisadi yaklaşımını ele alırken de şöyle söyleniyor. Marksizm insan tipini üreten ve tüketen bir araç olarak tarif etmiştir. İnsan madem ki üretime katılmak istemiyor, o halde hem tüketemez hem de yaşayamaz. Miras hukukunun tanınmayışı, vasiyet hakkının yasaklanması bir anlamda bundandır. Komünizm insanı üreten ve tüketen bir araç olarak görmektedir. Bunun dışında onun bir takım yanları, eğilimleri, ihtiyaçları varsa da bunlar maddenin ürünüdür ve daha çok üst yapı kurumu olup burjuva özlemlerini ifade eder. Kapitalist bir toplumda burjuvalar kar ve kazanç için, işçiler aç kalmamak için çalışır. Komünist toplumlarda ise yoldaşlar kamplara sürülmemek ve polisle jandarmanın copları altında kalmamak için çalışırlar, üretime katılırlar. İslami anlayışa göre ise çalışmak sadece ferdi ihtiyaçların giderilmesi için yapılmaz. Sosyal işlerin tanzimi içinde çalışma yapılır. Bu bakımdan çalışmayı iki şekilde ele almak mümkündür. Bedenen çalışmak ve zihnen çalışmak gibi. Aslında bu ikisi birbirini tamamlar. Marksist sistemlerde olduğu gibi insan mekanik bir aygıt değildir İslam'da. Onu yalnız işi ilgilendirmez. Toplumdaki sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik sıkıntıları gidermek için zihni faaliyette de bulunmak gerekmektedir. İşte İslam insanı bu yönüyle ele alır ve onu yüce bir varlık olarak görür. Kısaca İslam'da çalışmak öngörülmüş, tavsiye edilmiş ve emredilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de çalışmaya büyük önem vermiştir. Hatta önceleri çobanlık yapmış, delikanlılık yıllarında ticaretle uğraşmıştır. Allah çobanlık yapmamış hiçbir peygamber göndermemiştir. Ashab, sen de mi ya Resulallah diye sorduklarında, evet ben de Mekke'de koyun güderdim buyurmuşlardır.
1: emanet olunuz.
2: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: şehit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli, sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mus'hab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad. نصر أو استشهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 donluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye umut ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612 Maslak.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
18: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün gene önce aile arasındaki kavgalar üzerine konuşacağız. Sonra ki aile kavgası, yani aile içinde işte kavga derken illaki böyle yumruk yumruğa gelmek gerekmez. Dil kavgası da olur. Efendim böyle arada takışır insan, işte küser, barışır filan. Bu gibi şeyler her ailede olur. Hatta bu gibi şeyler işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde dahi işte arada böyle hanımlarıyla ufak takışmaları oluyor. Hatta Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasında, ki radıyallahu anhuma arasında, ki işte Hazreti Ali bir şeye kızmış, böyle darılmış, gitmiş camide yatıyor. Yani bir şey olmuş aralarında. Demek ki onların arasında bile böyle ufak tefek takışma illaki oluyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ile mesela Hazreti Ayşe arasında birçok şey geliyor. Hadislerde de geliyor. Hatta işte hanımlar bazen böyle kadınlık gayretiyle ya da bir hırçınlık ile öyle şey söylüyor ki başka biri söylese bu itikadi bir mesele olacak ama işte artık o anki kavga haliyle mesela deniyor ki bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu anh geliyor evine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ayşe böyle işte bir aralarında bir mesele var. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bak diyor baban diyor hakem olsun aramızda diyor, ya da işte sen hakem ol diyorlar Hazreti Ebubekir'e radıyallahu anh. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben anlatayım diyor meseleyi. Hazreti Ayşe diyor tamam diyor sen diyor söyle diyor ama diyor doğru söyle. Hazreti Ebubekir dönüyor bir yumruk çakıyor Hazreti Ayşe'nin ağzını, kanatıyor böyle ağzını. Diyor ki o diyor her zaman doğru söyler. Hazreti Ayşe tabi o yumruğu yiyince koşuyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına saklanıyor, babası dövdü ya. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun için diyor hakem etmedik, yani hemen vurdun diyor. Şimdi bu artık böyle kadınlık gayretiyle, yani bu işte dilinde olan bir söz, yani yoksa haşa o da bilir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her zaman doğru söyler. Tabii ki o olayı da doğru anlatacak ama böyle söylüyor. Şimdi ya da bakıyoruz mesela arada böyle darılıyorlar. Şimdi bir Müslüman dese ki ben peygambere haşa, yani Aleyhisselatü Vesselam beraberinde yaşasa ben ondan konuşmayacağım, küseceğim filan. Bir başka hiçbir Müslümandan böyle bir şey nakledilmez. Yani küsmüş olsun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bir gün konuşmasın, surat atsın filan. Böyle bir şey hiçbir Müslüman yapmamıştır ama hanımlarına bakıyoruz mesela. İşte bazen diyor Hazreti Ayşe mesela diyor ki Peygamberimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ben diyor senin bana diyor işte böyle bir kalbinde bir şey olduğu zamanı diyor anlıyorum diyor. Yani bana bir dargın olduğun zamanı, kalbinde değil miyim? İşte o zaman diyor normalde diyor Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki dersin, ya da işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adıyla ediyor. Onun Rabbine tabii ki yemin olsun ki. Ama diyor biraz diyor işte bir kırgınlık olunca diyor diyorsun ki İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki, İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine. Hazreti Ayşe de diyor ki ama diyor sadece diyor dilimde terk ederim diyor. Yani şimdi çekişmişler ya, aile arası bir çekişme olmuş. Yani kalbimde diyor sevgi gene devam ediyor ama diyor dilimde sadece diyor böyle ederim. Ama bunu başka bir Müslümanın böyle işte yok ben kızdım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, İşte dilimde onun adını anmıyorum, böyle bir şey bir başka Müslümandan rivayet edilmez. Demek ki böyle aile arasında olunca Hatta bir defasında Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bir şey deyince hanımı cevap veriyor. Diyor ki bana cevap mı veriyorsun? Tabii diyor, senden daha hayırlısına da diyor cevap veriyorlar. Hanımlara diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a cevap veriyor diyor. Öyle mi diyor yapıyor ki diyor kızı Hafsa'ya radıyallahu anh'a diyor ki siz diyor cevap mı veriyorsunuz? He diyor biz bazen diyor böyle gündüz diyor biraz küseriz konuşmayız falan diyor. Olur mu diyor öyle şey, yani öyle şey yapmayın diyor. Bir şey istediğin zaman benden iste diyor. Ondan isteme, hani babası ya Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Hafsa'nın radıyallahu anh'ın benden diyor iste bir şey. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir şey yapma diyor. Gene de tabii ki hanımları da hanımlık hasebiyle de işte bir müsamaha alanı olsa da gene de bakın Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer de radıyallahu anhuma diyorlar ki işte dikkatli ol diyorlar yani Peygamber aleyhissalatü vesselam, ama nihayet aile içinde bir müsamaha alanı olduğunu da görüyoruz. Bir başka Müslümanın o şekilde bir davranış göstermesi olmaz, ama işte hanımları hanımlık hasebiyle bazen böyle aile içinde böyle olaylar oluyor. Şimdi niye olur böyle? Tabii başka insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'la o kadar haşir neşir olmuyor. Yani iki değişik insan. Yahu illaki Allah Teala herkesi tek tek şahıs şahıs yaratmıştır. Yani zahiren bakıldığı zaman insanların parmak izi bile aynı değil. Şimdi 6 milyar insan vardır yeryüzünde, aşağı yukarı öyle kabul ediliyor. Efendim geçmişten beri milyarlarca insan gelip geçmiştir. Bu insanların hepsinin parmak izleri farklı farklı. Bu çok garip bir şeydir. Ya küçücük bir şey, yani şu parmağa bakın, 1 santime 1 santim, 1 santimetre kare, çok çok 2 santimetre kare, 3 santimetre kare bir alan, çizgiler var burada. O çizgiyi bastırıyorsun, bir başkası bastırıyor. Aynı çizgi, yani çok böyle karmaşık bir şeyler de değil. Şöyle bakınız parmağınıza. 6 milyar ya da 60 milyar insanın parmak izini yan yana getiriniz, iki tanesi bile birbirinin aynı değil. Ya nasıl olabiliyor böyle bir şey? Böyle bir şey oluyor. Allah Teala bizim her birimizi ayrı ayrı birer şahsiyet yaratmış. Tabii parmaklar böyle olduğu gibi huyumuz, mizacımız, aklımız da farklı farklı. Yani iki tane adamın aklı aynı şeyi düşünmez. O zaman niye iki tane adam? Allah Teala her birimizi ayrı şahsiyet yaratmış. Niye iki tane adam olsun? İki tane adam ama aklı, birinin aklı mutlak olarak öbürüne mutlak teslim değildir aklı. Onun da kendine göre bir bakış açısı vardır. Bir başka açıdan bakar. Bir şeyi daha önemser, bir şeyi daha az önemser. Yani birçok şeyde de bu önemseme sebebiyle bir fark oluyor. Yani şu önemlidir, öbürü diyor o kadar mühim değildir gibi. Şimdi insanların aklı da farklı farklıdır. Ve şahsiyet böyle ortaya çıkıyor. Hatta sahabe mesela Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy gelen bir konuda itiraz etmiyor. Hatta dünyevi bir şey. Mesela bir yerde Bedir harbinde savaş için bir yere yerleşecek insanlar. Diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki şuraya inelim diyor. Orduyu indiriyor bir yere. Harp düzeni alacaklar. Sahabenin biri gelip diyor ki ya Resulallah diyor, bu diyor vahiyle midir, senin diyor bir harp görüşün müdür, yani şahsi görüşün müdür? Dese ki vahiyledir, itiraz yok. Çünkü vahiyle olan bir şeye itiraz edemez. Çünkü Allah'tan gelmiştir, mutlak doğrudur. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şahsi bir görüştür, reydir diyor. Yani harp hakkındaki benim bir görüşümdür. Şimdi bakınız bu neye geldi? Peygamber aleyhissalatü vesselam kuldur. Hani kelime-i şehadette abduhu ve rasuluh diyoruz. Biz şahitlik ederiz ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın kuludur ve rasulüdür. Şimdi iki sıfat var. Kuldur, rasuldür, elçidir. Eğer Allah'ın elçiliği ise bize söylediği, o zaman diyoruz ki biz Allah mutlaka her şeyin en doğrusunu bilir. Allah'tan gelen şey mutlak doğrudur. İtiraz edemez bir mümin. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam ki Kur'an-ı Kerim zaten Allah'ın kelamıdır. Bakın peygamberin kelamı değildir. Bir adam dese ki Kur'an dese Muhammed'in kelamıdır, bu adam kafir olur. Çünkü biz Kur'an'ın Allah'tan indiğine iman etmemiz gerekiyor. O Allah'ın elçisidir, kendi sözü değildir Kur'an. Kur'an Allah kelamıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde vahyi metlub, yani tilavet olunan vahiy indirmiştir. Bunun yanında bir de sünnete de alimler vahyi gayri metlub diyor. Tilavet olunmayan vahiy. Yani bu Allah Teala kalbinde bir bilgi yaratıyor. Bazen diyor ki mesela Cebrail diyor kalbime üfledi ki diyor işte kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir mesela. Bakın Cebrail aleyhisselam üfledi kalbine. Mesela namaz nasıl kılınacak Cebrail aleyhisselam öğretiyor ona. Bir ayeti kerime nazil oluyor. Orada bir mesele. Mesela vekarne fî buyutikün evlerinize oturun diye ayet geliyor. Hanımlarından biri diyor ki hiç diyor çıkmayacak mıyız evimizden? Şimdi bu ne manaya geliyor? Bekliyor biraz, diyor ki kardeşim Cebrail diyor geldi, dedi ki işte hacetiniz için çıkabilirsiniz. Yani vahiy bazen vahiyle açıklanıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Kalbinde bir bilgi yaratılıyor. Bazen bir şeyi, ki bu bir yönü, söylediği şahsi olarak söylediği sözlerin bir kısmı vahye müstenittir. Zaten bu sebeple sahabe soruyor. Bu vahiy sebebiyle mi? Yani orduyu buraya indirdik. Bu diyorlar vahiy ile mi? Buraya indirdik orduyu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de tilavet olunmayan gene bu şekilde vahiy ile gelen bilgi var. Çünkü diyor ki vahiy ile mi bu? Buraya indirdik. Ha diyor ki hayır diyor, işte benim şahsi görüşümdür harp hususundaki. O zaman diyor şahıs, şimdi bakıyor ki iş beşeri yönden geldi. Diyor ki o zaman ey Allah'ın Resulü diyor buraya değil de diyor şuraya diyor orduyu indirsek daha iyi olur. İşte o zaman diyor işte kuyuları tutarız filan, bir kısım gerekçeler söylüyor. Şimdi demek ki o da onun dediğine yapıyor, yani oraya geçiyor hakikaten. Gene mesela Hendek Savaşı'nda benzer durum oluyor. Bir sahabe diyor ki işte şurada diyor ordugahı kursak daha iyi olur gibi. Bazen böyle sahabenin vahiyle mi, şahsi görüş ise şöyle olabilir gibi bakıyoruz, görüş beyan ediyorlar. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir bu şekilde Resul yönü var. Kul, gene kul tabi Resul olunca kulluktan çıkmıyor ama diyor ki bak bu benim sözüm değil. Şimdi ben bir şey söylüyorum, diyorum ki bu benim sözüm. İşte isabetliyse diyorum Allah'tandır, isabet edemediysem nefsimdendir, bu diyorum benim görüşüm. Efendim işte Allah Teala inşallah diyorum bana Furkan vermiştir. Kalbime doğrusunu ilham etmiştir. İnşallah, ama yanılabilirim. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'dan bir ayet indiği zaman şimdi bu doğru mu değil mi bilemem demiyor. Bu çünkü Allah'tan geldi. Yani onun sözlerinin bir kısmı Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir beşerin sözü gibi değil, Allah'ın sözü. O naklediyor bize. O sadece elçi arada. Ki bazı Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri kelam da, yani Kur'an-ı Kerim ayetleri söz de Allah'tandır, mana da Allah'tandır. Mesela hadisi kutsiler vardır, mana Allah'tandır, söz Peygamber aleyhissalatü vesselam'dandır. Bir kısım şeyleri şerh ediyor, açıklıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir kısmı kendine bildiriliyor, vahyedilmiş oluyor. Kalbinde bir bilgi yaratılıyor, kalbinde bir anlayış yaratılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayetleri açıklıyor bize. Ama bir de beşer olarak, işte insan olarak bir kısım görüşü var. İşte bu görüşler için sahabe diyor ki böyle değil de böyle de olabilir. Ki bakınız Müslümanların teslimiyeti nereyedir? Allah'tan gelen şeylere mutlak teslimiyet vardır. Peygamberin vahye dayalı şeylerine mutlak teslimiyet vardır. Ama peygamber beşer olarak söylediği zaman tabi o beşerdir, ben de beşerim. Hani sahabe diyor ki böyle olsun ama dese ki burada durulacak, orada duruluyor. Zaten Hendek Harbi'nde diyor ki şuraya alalım diyor bir şahıs ordugahı. Bugün böyle dursun diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, yarın alırız. O gün duruyor orada. Tabi orada itaat edeceksin. Seninki de görüştür, onunki de görüştür. Ama bakınız Allah Teala akılları demek ki farklı yaratmış. Ve bize mutlak itaat etmemiz gereken Allah'ın kelamıdır. Peygamber'e hayatta iken insanlar diyorlar ki tabi bir kısım böyle ayrıntı işlerde şöyle değil de böyle olabilir mi diyorlar. Ama onda zaten bazen en evlaya isabet edemediği zaman Kur'an-ı Kerim'le vahiyle düzeltildiğini görüyoruz. Böyle değil, böyle olacak. Ama ondan bize kalmış olan şeyleri biz diyoruz ki doğrudur ve ona itaat ediyoruz. Hatta şu anda sünnete, sünnet-i hüda ve sünnet-i zevaid diye iki kısma ayırıyor alimler. Sünnet-i hüdaya uymamız gerekiyor. Sünnet-i zevaid için peygambere ittiba maksadıyla uyarsın, Yani o niyetle uyarsan sevap kazanırsın ki insan olma hasebiyle yaptığı işlerdir. Ama uymazsan da bir günahın olmaz. Zevaid sünneti. Ama sünnet-i hüdaya o uyulması içindir. Demek ki kişilerin böyle ayrı ayrı aklı var. Ve her birimiz şahsiyetiz. Yani bir evde erkek bir efendim evin reisidir erkek ama kadın da ayrı bir şahsiyettir. Ya da bir toplumda işte idareciler bir şahsiyettir, yönetilenler de bir şahsiyettir. Yani yönetilen efendim bir yerin müdürü de şahsiyettir, çalışanı da şahsiyettir. Bizim her birimiz ayrı ayrı şahsiyetiz. Ben de şahsiyetim, ben de insanım. Ve bir noktada yani işte kişiler aslında bir kişi ideolojilerde, beşeri ideolojilerde garip bir şey var. Bir şahsiyeti sanki ilah gibi yanılmazlık noktasına çıkartıyorsunuz. Bir insanı. Halbuki o da bizim gibi insandır. Bir insanı yanılmazlık, mutlak her dediğine uyulacak noktasına çıkarttığın zaman ona sanki ilah gibi davranmış oluyoruz. Bir insanı ilah, mutlak uyulacak noktasına çıkarttığın zaman ilahlaştırmış oluyorsun onu. Çünkü her şeyi biliyor gibi düşünüyorsun. Olur mu? O da bir insandır. Onun da aklı var. İsabet de eder, isabet de etmez. Demek ki kişiler ayrı ayrı şahsiyetiz biz. Bu resmi ideolojiye karşı böyledir. Yöneticilere karşı böyledir. Bir dairenin müdürüne karşı böyledir. Evde karı koca arasında da ayrı ayrı şahsiyettirler. Beşer olarak erkek başka bir şahsiyettir, kadın başka bir şahsiyettir. Kadının şahsiyetini sıfırlaması gerekmez. Yani böyle biri olmayacak gibi böyle bir şey gerekmez. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamla işte hanımlar arasına baktığımız zaman şahsiyet yani beşer yönüyle bir şey yapıyor. Hanımı bir şey yapıyor. Bakıyorsun ortada beşeri yöndür. Yoksa Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a da vahye dayalı herhangi bir şeyine haşa itiraz etme gibi bir şey yapmıyor. Mesela Hazreti Zeynep binti Cahş'la evlenirken işte evlenme talep ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Zeynep binti Cahş bir düşünecek, vahiy geliyor, vahiy gelince düşünecek bir şey kalmıyor. Onunla nikahlandığı Allah'ın emri olarak nikahlanınca düşünecek bir şey kalmıyor. Ama beşer olarak evlenmek istese hanım mesela diyebilir ki ben de işte evlenmeye de bilir. Mesela Ebu Talib'in bir kızı var. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha sonraki dönemde talip oluyor. Kadın mazeret beyan ediyor evlenmek için. Evlenmiyor kadın. Olamaz mı? Olabilir. Evet demek ki ümmühane olması lazım radıyallahu anh. Müslüman hanım da ama işte dul ileri bir yaşta Peygamber aleyhissalatü vesselam evlenmek talep edince bakın beşer yönüyle evlenme talep ediyor. Evlenmiyor yani evlenmeyi kabul etmiyor kadın. Yani bir mazeret beyan ediyor. Diyor ki şu sebeple diyor pek uygun gelmiyor bana. Mazeretini kabul ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi evli şahıslarda da demek ki erkek kadına mutlak olarak bu kadın bütün şahsiyetinden çıkacak, soyunacak. Efendim sırf böyle benim emrimde biri olacak. Yani benim sesim olacak. Mutlak benim elimde olacak. Emrimde olacak. Şahsiyetinden tamamen çıkacak derse bir erkek yanlış eder. Kadın şahsiyetinden tamamen çıkmaz. Kadının kocasına karşı hakları vardır, hukuku vardır. Peki erkek ve kadın yani ikisi de ayrı birer şahsiyet ama ki çocuklar da birer şahsiyettir. Yani bu konuda da yanılıyor anne baba. Yani erkek mesela dese ki kadına ben ne istesem sen de onu isteyeceksin. Yanlış bir şeydir. Çünkü o ayrı bir şahsiyettir. O başka bir şey isteyebilir o. Efendim çocuğa dese ki baba, anne, ebeveyn işte burada dur diyelim ki çocuk işte bir oynamak istiyor, hareket etmek istiyor. Burada dur. Efendim sabah mesela kalkmış kahvaltı edecek. İşte şundan ye, sonra bundan ye. Efendim işte şimdi çayından iç bir bardak. Reçel koy bakalım ekmeğin içine. Ye bakalım. Otur. Yeter. Doydun. Kalk filan gibi. Ya o da bir çocuk yani bir şahsiyet. Çocuk oynamak istiyor. Otur orada. Niye? Ben emrediyorum. Oturacaksın. Emrin olur. Otur. Kalk. Yat. Yani çocuğu bir insan gibi değil de bir eşya konumuna koymaması lazım anne babanın. O da bir insan. Erkek hanımını bir eşya konumuna koymayacak. O da bir insan. Kadın da diyelim ki bazen böyle kocasına galebe eden kadınlar oluyor. Onlar da bir eşya yerine koymayacak. O da bir insan. Efendim, bir iş yerinin yöneticisi çalışanlarını eşya yerine koymayacak. O da insan. Devletliler vatandaşını eşya yerine koymayacak. Onlar da insan. Hepimiz insanız. Ve hepimiz ayrı ayrı şahsiyetiz. Yani herkese benim parmağımın izlerinden gibi. Şimdi bir devletli kalksa hepiniz parmaklarınızı benim parmağımın izinden kazıyacaksınız dese yanlış etmiş olur. Diyorlar ki bir tarihte bir imparator başı kel olmuş. Sonra demiş ki tevazına hepiniz demiş başınızın tepesini demiş tıraş edeceksiniz demiş. Niye ben kel oldum hepiniz kel olacaksınız. Yani nasıl olur şimdi kral imparator hazretleri kel kafayla gezecek siz saçlı saçlı gezeceksiniz ha olur mu diyor. Hepiniz tepenizi diyor kazıyacaksınız. Şimdi böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey diyor bir zaman bir devletli. Demek ki kişi başkalarının da ayrı ayrı birer şahsiyet olduğunu, nasıl ki parmak izleri farklıdır, aynı şekilde aklının, isteklerinin, mizacının, talebinin, efendim işte iştahının, yemesinin, içmesinin, zevklerinin de farklı olacağını kişi kabul edecek. Birinci mühim nokta bu. Erkek farklı bir şahsiyettir, kadın farklı bir şahsiyettir. Kadının erkek karşısında şahsiyetsizleşmesi, erkeğin kadın karşısında şahsiyetsizleşmesi ya da çocuğun anne baba karşısında şahsiyetsizleşmesi iyi terbiye değildir. Efendim geçimin şartı bu değildir. Peki erkekle kadın nasıl geçinecekler? Yani ikisi de ayrı şahsiyet de nasıl olacak? Her birinin farklı farklı talepleri olabilir. İşte bu noktada işin içine hukuk girer. Evet dedik ki netice olarak erkek de bir şahsiyettir, kadın da bir şahsiyettir ama peki bu birlikte hayat nasıl devam edecek? O zaman ikinci bir konu araya girer ki bu hatta işte anne baba da şahsiyettir, çocuk da şahsiyettir dedik. Peki nasıl gidecek birlikte hayat? Ya da devletliler de şahsiyettir ki bu işte İslami rejimler içinde, gayri İslami rejimler içinde devletliler de şahsiyettir. İşte vatandaş da şahsiyettir. Peki nasıl gidecek bu işler? İşte bunun için zaten araya hukuk giriyor. Yani erkekle kadının anlaşmasında, anne baba ve çocuğun anlaşmasında, uyuşmasında ya da yöneticilerle yönetilenlerin, amirle memurun, müdürle idare olunanların, çalışanların arasında işin yürüyebilmesi için hukuk gereklidir. Ve bu konular arasındaki yani kişiler arasında bir kısım kaideler vardır. Bunlar mutlak olarak mecbur olarak yerine getirilmelidir. Yani kişinin hakları vardır. Mesela kadının kocasına karşı, kocanın hanımına karşı hakları vardır. Vazifeleri vardır. Tabii ki kadının mesela işte erkeğin hanımı üzerinde hakkı vardır. Hanımına karşı vazifesi vardır. Yani kadının da kocası üzerinde hakkı vardır. Efendim anne babanın çocuk üzerinde hakkı vardır. Çocuğun da anne baba üzerinde hakkı vardır. Ki bunun bir derecesi mecburi olarak ödenmesi gereken haklardır. Ki bu işte devletli vatandaş arasında, amir memur arasında mecburi olarak karşılıklı yerine getirilmesi gereken haklar vardır. Tabii işin bir mecburi yönü olduğu gibi mesela Allah'a karşı bir vazifelerimiz var bizim. Allah'ın üzerimizdeki hakkı. Bir kısmı mecburidir, farzdır. Yani şimdi öğle namazını mecbursun, kılacaksın Müslümansın tabii ki. Efendim ikindi namazını kılacaksın. Efendim mesela bir kadın örtünecek, farzdır bu. Namahreme karşı örtünmek mecburiyetindedir. Yani Allah mecbur kılmıştır. Hatta bu farzların bir kısmını işte kişinin diyelim ki birine borcu vardır, imkanı vardır, ödemesi gereklidir, farzdır üzerine. Ama kişi mesela dese ki hatta bunun böyle dünyevi zorlanacak farzlar vardır. Dünyevi olarak zorlayamayacağın diyani farzlar vardır. Diyaneten yapman gerekir. Şimdi ya da vacip vardır. Mesela ben birinden diyelim ki 5 milyon lira aldım. Şu gün ödeyeceğim dedim. O günde param var, ödemiyorum. Onu ödemek üzerime hem farzdır, ödemem gerekir. Hem de harici olarak devlet beni zorlayabilir. İslam devleti de zorlar. Öde adamın borcunu diye. Paran da var, niye ödemiyoruz? Hem de diyaneten farzdır üzerime, ödemem gerekir. Ama ben kendi kendime diyorum ki, nezirim olsun diyorum. Şu şahsa diyorum 5 milyon lira vereceğim. Sonra şu gün diyorum, şu işim olursa boşalsa 5 milyon lira vereceğim, ben kendi kendime söylüyorum. Ondan sonra gün geliyor. Şimdi ben vermiyorum ona 5 milyon lira. İslam devleti de gelip sen nezretmiştin, şuna 5 milyon lira verecektin, ver hadi diye beni zorlayamaz. Derim ki sana ne? Ama çünkü onu ama diyaneten üzerime vecibedir. Yani varsa benim param, vacip olur ona o parayı vermek. Çünkü nezrettim, üzerime vazife kıldım. Diyaneten ve ahirette mesul olurum eğer vermezsem onu. Demek ki bir de dünyevi mesuliyeti vardır. Şimdi kişinin Allah'a karşı yapması üzerine farz olan vecibeler var. Şimdi namazın işte farzını, yani öğle ezanı okundu. 4 rekatlık bir farz vardır. Onu bir Müslüman mecburen kılar Allah'a karşı. Yani Allah'ım işte müsamaha et diyemezsin. Eğer bir engelin yoksa namaz kılmaya, kalkacak kılacaksın. Ama 4 rekat farzdan sonra evvelinde ve sonrasında nafile ibadet etmek istiyorum. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam nafile olarak kılmış. Sünnet diyoruz. Nafiledir bu. Yani farz olmadan, mecbur olmadan öğle namazın farzından önce ve sonra namaz kılmış. Şimdi ben bunu kılarım da kılmam da. Hani bir bedevi geliyor, işte Allah neler emretti diyor. Bildiriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. 5 namaz diyor. Başka diyor emretti mi Allah? Yok diyor, ama istersen diyor kılarsın. Artırmam diyor. Hiç de diyor artırmayacağım. Sadece diyor onları kılacağım. Bunları yaptıysa kurtuldu diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani artırmayacağım diyor. Nafile kılmayacağım diyor. Sırf diyor farzları kılacağım. Şimdi demek ki işin bir farz kısmı var. Efendim işte Ramazan orucu farzdır. Mükellef olan ve bir engel olmayan kimseler için. Belli zenginliğe ulaştın, o malından vermen farz olur. İşte hacca gitmen farz olur. İmkan bulduysan, imkan bulduğun zaman. Bir de bunun yanında mesela zekat farzdır. Ama işte birisi, komşun mesela acından ölüyor. Ona da artık yardım etmen üzerine vecibe olur. Ama diyorsun ki ya ben çocuklarıma diyorsun işte güzel bir meyve aldım. Şu fakir komşuma da göndereyim. E şimdi bunu göndermek üzerinde farz olmaz. Yani bir de böyle kapalı getirdin eve, çocuk görmedi etmedi. Ama diyorsun ki ya ben diyorsun bu bak güzel şeyleri benim çocuklarım yiyor, ben varlıklı bir adamım. Öbürünün çocukları aç değil, yani acından ölecek, işte hastalanacak bir durumda değil. Onlar da bir şey yiyor da o lüks meyveyi yiyemiyor. Mesela muz almışsın. Diyorsun ki ya şu komşum diyorsun, o alamıyordur çocuğuna. Şundan göndereyim ya diyorsun. Şimdi bu nafile bir şeydir. Ama buradan sevap kazanırsın, ama farz değildir üzerine. Göndermeye de bilirsin, ama bu da artık senin yapacağın ilaveten faydalı bir işte bir hayırlı iştir. Şimdi kadının kocası üzerinde, kocanın hanımı üzerinde, çocuğun anne baba üzerinde, anne babanın çocuğu üzerinde bu şekilde farz olan hakları var. Yani o hakkının ödenmesi lazım. Yani kişi efendim kadın kocasına karşı bu hakları ödeyecek, koca hanımına karşı bu hakları ödeyecek, efendim çoluk çocuk anne babaya, anne baba çocuğuna karşı bu hakları ödeyecek. Yani bir adam mesela, varlıklı bir adam, çocuğunu geçindirmek mecburiyetindedir. Bir insan imkan buluyor, çalışıp hanımına, çocuğuna işte yedirmek, içirmek, giydirmek mecburiyetindedir. Bir adam dese ki ben oğluma bakmıyorum, mal benim değil mi, vermiyorum senden. İslam devleti de bunu zorla alır, çocuğuna verir. Geçineceği kadar, yiyeceği kadar şeyi, efendim yani bir ölçüye kadar zorla alır verir çocuğuna. Hatta mevcut kanunlar da yapar bunu. Yani kadının bir hakkı var ise onu ödemesi gerekir erkeğin hanımına karşı. Efendim kadının kocası üzerinde, kocanın hanım üzerinde bu şekilde yerine getirilmesi gereken bir kısım hakları vardır. Bunları yerine getirmek mecburiyetindedir ki artık bir yerde gücü ölçüsünde. Çünkü Allah Teala insanları gücünün yetmediğiyle mükellef tutmaz. Hatta kişi kendi üzerinde, nefsi üzerinde de böyle farz olan hakları vardır. Mesela ben desem ki ben yemeyip acımdan kendimi öldüreceğim desem, böyle bir şeye hakkım yoktur. Allah beni mesul tutar. Ölmeyecek kadar yemeye mecburum ben. Nefsimizin üzerimizdeki hakkıdır bu. Şimdi erkeğin hanım üzerinde, hanımın kocası üzerinde bu şekilde hakları vardır. Bu bu hakların ödenmesi gerekir. İşte maruf vecih ile bir hadis-i şerifte, hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde de bundan bahsediyor. Hatta deniyor ki vefatından önce namaz ve sağ elinizin sahip oldukları diyor. Yani erkeğin artık işte yönetimindeki kişiler diyor. Yani hanımı, işte çoluğu, çocuğu. Vefatından önce de uyarıyor bunu. Veda hutbesinde de bunu uyardığını görüyoruz. Kadınlarınızın sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız vardır diyor. Şimdi kadınların hakkı nedir? İşte maruf vecihle giyimini, giyimini temin etmek. Efendim işte yüzüne mesela vurmamak, hakaret etmemek gibi işte bir kısım şeyler var. Kadınların hakları var. Onu inşallah hadislerden hazırlayıp vereyim. Nakledeyim size. Kadının kocası üzerinde hakları var. İşte kocanın hanımı üzerinde hakkı var. İşte evini muhafaza etmesi lazım. Yani evini istemediği kimselerden muhafaza edecek. Namusunu, şerefini muhafaza edecek. İşte cinsi olarak erkek hanımını yatağa çağırdığı zaman itaat edecek. Bu şekilde ve gene hanımların ya da bütün yönetilenlerin, yönetenler üzerinde meşru olan, şer'i olan, Allah'a isyan olmayan konularda itaat hakkı vardır. Yönetici olmak kaydıyla. Şimdi çocukların anne baba üzerinde böyle hakları vardır. İşte çocuğun mesela geçimini temin edecek, güzel bir isim koyacak, ona din öğretecek, dinini öğretecek, meslek öğretecek. Hatta mesela erkek hanımına dinini öğretmekle de mükelleftir. Yani bilmediği konuları öğretecek. Kendi öğretemiyorsa ya işte kitaplar bulacak, getirecek okuması için, ya gönderecek ilim öğreneceği bir yere. Farz olan ilimleri öğretmesi de gerekir. Anne baba da çocuğu üzerinde bu şekilde ilim öğretecek. Farz olan ilimleri öğretmekle mükelleftir. Geçimini temin edecek bir meslek öğretmekle mükelleftir. İşte isim koymakla, efendim sünnet ettirmekle, işte güzel terbiye etmekle, edep öğretmekle ve buluğa erdikten sonra imkana göre anne baba üzerine evlendirmek de düşer çoluk çocuğunu. Şimdi demek ki çocuğun da anne baba üzerinde bu şekilde hakları var. Anne babanın çocuk üzerinde de tabii ki işte itaat hakkı var. Efendim güzel davranılma hakkı var. Kötü bir söz söylemesi, insanın anne babaya öf bile demesi yasaktır. Ve Allah'a isyan olmayan konularda iyi geçinmesi lazım dünya işlerinde. Anne babanın bir itaat hakkı var çoluk çocuğu üzerinde. Şimdi bunların her birinin bir mutlak yerine getirilmesi gereken kısmı vardır. Bir de ihsan babından, yani yapılsa güzel olur babından da gene işte bu hakların bir de böyle bir boyutu vardır. Yani yapılsa güzel olur. Efendim o kişinin, hatta bu yapılsa güzel olurlar da derecelendirilebilir. Yani bir kısmı vardır ki iyice genişliktir. Bir kısmı da vardır ki işte hatta maslahatlar denir. Bir zaruri maslahat vardır, haci maslahat vardır, tahsini maslahat vardır. Bir şey zarurettir, yerine gelmelidir. Bir şey hacettir, yerine gelmezse sıkıntıya düşer insan ama hayat devam eder. Bir şey de güzelliktir, yani tahsin için, hayatı güzelleştirmek için bir kısım şeyler yapılabilir. Demek ki bu hakların böyle üç boyutu da var. Şimdi kadının da kocasına karşı hukuku var, kocanın hanımına karşı hukuku var ve işler burada hukuk çerçevesinde gitmeli. Ve hukuk çerçevesi içinde bir itaat boyutu vardır işin. Tabii işin bir yönü de şu. Şimdi denir ki çocuk anne babanın dünyevi emirlerine, Allah'a isyan olmayan emirlerine itaat etmeli çocuk. Ama anne baba da yani çocuğa, ey çocuk sen bana itaat etmekle mükellefsin. O halde işte bütün hayatının her dakikasını, her anını ben emrimle hudutlayacağım derse doğru bir şey yapmış olmaz anne baba. Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuklara, evlada, anne babaya itaat emrettiği gibi anne babaya da çocuklarının kendine olan itaatini kolaylaştırmayı emrediyor. Yani anne baba da yardımcı olmalı çocuğun kendine itaatine. Denir ki böyle alim bir zat varmış, alim, fazıl bir zat. Bu çocuğu bir şey isteyeceği zaman çocuğundan istemiyor. Diyorlar ki niye istemiyorsun? Ya olur ki diyor, şimdi sıkıntılı bir anı olur. Çocuk diyor yerine getirmez, babaya asi olma diyor, vebalini yüklenir çocuk diyor. Onun için diyor yüklemek istemiyorum. Yani kolaylık gösteriyor çocuğuna. Gene denir işte bir zat, şöyle olsa diyor, yani oğluna böyle yap diye böyle sıkıntıya sokmuyor da diyor ki böyle olsa daha güzel olmaz mı? Yani bir kolaylık sağlıyor. Şimdi aynı şey işte erkeğin hanımı üzerinde de, kadının kocası üzerinde de benzer şey var. Kişi karşıdakinin gücünü bir kere göz önüne alacak. Diyecek ki ben gücünün yetmediği şeyi insanlara yüklemeyeyim. Birinci nokta bu. Gücünün yetmediği şeyi yüklemeyeyim. Yani kadın kocasına diyor ki işte şunu şunu yemek, şunu şunu giymek, şöyle bir evde barınmak istiyorum. İmkanı yok. Ben istiyorum. Canım imkanı yok adamın. Allah da insanlardan gücünün üstünde istemiyor. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bir nefse vüs'atının haricinde yüklemez. Yani gücünün yetmediği bir şey, imkanı olmayan bir şey Allah mecbur tutmuyor insanlara yap diye. Ve bakınız biz bu ahlak ile ahlaklanması lazım erkeklerin de hanımların da. Yani erkek hanımına diyecek ki öyle şeyler emretmeliyim ki ben, öyle şeyler talep etmeliyim ki bu yerine getirilecek şey olsun. Kadın kocası için diyecek ki öyle şeyler talep etmeliyim ki bu yerine getirilecek şey olsun. Gene çocuktan ve çocuk anne babadan yerine getirilebilecek şey istemeli ve yöneticiler de yönettikleri şahıslardan yerine getirilebilecek şey isteyecek. Şimdi demek ki işin içinde bu şekilde bir yönetim var. Tabii bir ailede efendim kim yönetici olacak? Bu erkek ve kadının hakları üzerine geleceğiz inşallah. Şimdi bir yönetici illaki olur. Yani evde efendim erkek kadın eşittir. Şimdi ikisi de ayrı şahsiyettir. Başka bir şeydir. İkisi de eşittir. Kim yönetecek evi? Evde bir kişinin yönetici olması lazım. Birinin yönetici olması onları insaniyet olarak eşitlikten çıkartmaz. Şimdi şurada bir kurumdayız. Bir radyo kurumunda çalışıyoruz. Yani ben desem ki biri işte müdür, biri yayın yöneticisi, biri efendim işte şuranın idarecisi filan. İşte birileri de çalışan. Şimdi dese ki biz hepimiz eşitiz ya. Nasıl iş yürüyecek? Biri yürütecek bu işleri, biri idare edecek. Efendim şimdi Cumhurbaşkanı, Başbakan, efendim bir kısım görevliler, bunların emrinde çalışan memurlar var. Şimdi desin ki efendim ya ben Cumhurbaşkanı ile eşitim. Niye bu eşitsizlik var? Olur mu canım, iş nasıl yürüyecek? Yani biri yönetici olacak, öbürü de onun memuru olacak. Yani bir amir olacak, bir memur olacak. Yönetici olacak, yönetilen olacak. İki kişi bile bir yola gittiği zaman hadisi şerifte, yani sünnette bu vardır. İki kişi giderken biri birine diyecek ki ya birimiz birimize emir olalım. Ki dünyevi basit işlerde. Tabii bu yönetici ve yönetilenler Allah'ın çizdiği hukuk içinde tabii ki bir söz hakkı vardır bunların. Yani

0: Ama Allah'a isyan olan bir nokta değil. Akli olarak düşünülen, efendim, bir maslahata yönelik işler yürütülecek ve Allah'a isyan yok bir konuda, maruf bir şey söyledi. Böyle konularda itaat vardır. Kime? Allah'a itaat eden kimseye. Bir, ikincisi Allah'a isyan olmayan konularda. Şimdi böyle konularda iki kişi bir yola gidiyor. İki kişiden de biri öbürüne der ki ya biz, yani birimiz birimize yol boyunca uymaya söz versin. Birimiz emir olsun, birimiz efendim işte bu şekilde ona tabi olsun, böyle gitsin. Bir evde de bir emirlik, bir yöneticilik gereklidir. Ya erkek ya kadın, biri yönetici olacak. Başka türlü yürümez. Şurada işte 5-6 kişi ya da 10 kişinin çalıştığı bir radyoda bir kişi müdür olacak. Yoksa yürümez bu iş. Ve bu kişinin insaniyetine, haysiyetine, insanlığına, şahsiyetine hakaret değildir. Yani benim de gene şahsiyetim var, haysiyetim var, radyonun müdürünün de var. Ben de insanım, o da insan. Ama işlerin yürümesi için iş hususunda biri idareci olacak. Evde de erkek ve kadın biri idareci olacak. Bu onların haysiyetine, şahsiyetine hakaret değildir. Dolayısıyla er-ricalu kavvamuna alennisa, erkekler kadınlar üzerine yöneticidir, kavvamdır. Bu kadınlara hakaret değildir. Haysiyetsizlik, şahsiyetsizlik veren bir şey de değildir. Evet, inşallah bu konu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Selamun aleyküm.
1: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

Her şeyin bir daveti var. Sesi soluğu olmasa da her şeyin çağrışımıyla bir daveti, çağrısı var. Güler güzelliğe çağırıyor. Boynundaki diken safa için cefa çekmeye, sabra çağırıyor. Bülbüller çileyerek çileye çağırıyor. Ney içli yanık sesiyle asıl vatanı anmaya ve ayrılık için yanmaya davet ediyor. Hazan mevsiminin sararıp dökülen yaprakları hiçbir sese, harfe, söze ihtiyaç bırakmadan kışa hazırlanmaya davet ediyor. Müezzinler namaza, felaha, tevhide, imana çağırıyor. Müezzinler susunca minareler, kubbeler davete devam ediyor. Huzurlu mazimizin mimarları şehrin her köşesine müsbet davet ve tedaileri yerleştiriyordu. Bugünün mimarları da farkında olarak veya olmayarak davet ettiriyorlar eşyayı. Fakat davetler dünyaya, tamaha, şehvete, kibre, gurura. Allah selamet yurduna, cennete davet ediyor. Oraya nail olmak için Allah'ın davetçilerine, peygamber ve kitaplarına, onların izindeki mabetlerin davetine icabet şart. İnsanın ve Allah'ın düşmanı şeytansa kendi yurdu olan ateşe çağırıyor. Fakat alev alev ışıltılarla süslüyor çağrısını. Nefse cazip gelen promosyonlarla, kampanyalarla çağırıyor. Allah ve Habibullah'ın daveti insana hayat veren esaslara, şeytan ve avanesinin çağrısıysa ölümün bile çare olamadığı felaketlere. Şimdi size soruyoruz. Gönlünüz hangi davette?

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 0 65.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
12: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
6: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
17: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
0: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da Radyonuz Özel FM'de. Allah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
1: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim. Yoksa

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir 0532 585 2459.
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Yatırımcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyük baş kurban hisse bedeli 3900, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Özel FM. Gerçekler ve biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

Selamünaleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. İnşallah bugün sizlere yine elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu hafta sizlere yardımcı olmak istediğim konuların başında yine kişilik gelişimi geliyor. Ama 3-6 yaş arasındaki çocukların kişilik gelişimi bu. 3-6 yaş arasındaki çocuklarımızın kişilik gelişimlerine size yardımcı olacağım ama çocuğunuz yine hani 6 yaşından büyükse ya da 3 yaşından küçükse yine de dinlemenizi rica ediyorum. Her ne kadar çocuklarla ilgili de bahsetsek, büyüklerle de yeri gelirse yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani büyüklerin de kişilik yapılarıyla ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, başlık olarak konumuz 3-6 yaş arasındaki çocukların kişilik gelişimi. İlk 2 yaşının becerilerini başarıyla geliştiren çocuğu 3-6 yaşlar arasında daha da zor işler bekler. Yani çocuklarınız ilk 2 yaşı başarıyla atlatmışsa kişilik gelişimi olarak neydi onlar? İşte temel güven verilmişse, çocuğunuz güvenli olmuşsa, büyükleriyle ilişkileri sağlıklı olmuşsa ve bağımsızlığa doğru gidebilmişse çocuğunuz artık bağımsızlığını yavaş yavaş kazanıyorsa, başarıyla geliştirmişse çocuğunuz 3 yaşına gelmiş demektir. 3 yaşına gelen çocuğu artık 6 yaşına kadar zor dönemler beklemektedir. Tabii anne ve babalarını da zor dönemler beklemektedir. Bu yaşlarda çocuk şu konularda ilerleme göstermiş olması beklenir. Öncelikle çocuk ailesinin tutumlarını, adetlerini öğrenmelidir ve öğrenmiştir artık. 3 yaşına gelen bir çocuk annesinin hangi konuda nasıl tepki vereceğini öğrenmiştir. Babasının hangi konuda nasıl tepki vereceğini öğrenmiştir. Evinizdeki kültür yapısını, adet yapısını çocuğunuz artık öğrenmiştir. Hani namaz vakti geldiğinde babam namaz kılar ya da ezan okunduğunda annem ne yapar, namaz kılar ya da işte akşam babam gelmeden önce annem yemekleri hazırlamaya çalışır. Yani sizin adetlerinizi öğrenmiştir. Artı bu arada çocuğunuzu hangi konularda kızdığınızı, hangi konularda kızmadığınızı, sizin için nelerin değerli olduğunu, nelerin değerli olmadığını çocuğunuz artık öğrenmiştir. Yine bakın yeri geldi, örnek vereyim. İşte çocuğunuz nedir? Halının üzerine su döktü. Şimdi halı mı önemli, su mu önemli, yoksa çocuğunuz mu önemli? Çocuk burada ne yapmıştır? Şimdiye kadar bunu almıştır. Halının üzerine su döküldüğü zaman yavrucuğum sana bir şey oldu mu gibisinden, bak bu oldu. Hani halımız oldu ama sen nasılsın, iyi misin gibisinden. Gerçi su dökülünce bir şey olmaz da, diyelim ki sürahi döktü ve kırdı çocuğunuz. Sürahi döktü ve kırdı. Yerlerde sürahinin cam parçaları var. İşte o anda yavrucuğum sana bir şey oldu mu, eline bir şey oldu mu deyip çocuğa bakmak mı, yoksa sürahiye bakıp ah gitti bizim sürahi, dilbarım sürahi, bak kaç paralık sürahi kırıldı deyip çocuğa kızmak, bağırmak mı? İşte bütün bunları çocuk artık öğrenmiş olur. Yani sürahi mi değerli, ben mi değerliyim, halı mı değerli, yoksa ben mi değerliyim? Bunu çocuk öğrenmiş olur. Ne zamana kadar? İşte 2 yaşına kadar öğreniyor çocuklar. Evet, bu arada da 3 yaşında, 4, 5, 6 yaşında da artık ne yapıyor? İyice pekiştiriyor. Çocuk bunu iyice pekiştiriyor. Ailesinin tutumlarını, adetlerini öğreniyor. Ve öğrenmesi de gerekiyor. Tabii bunların dengeli olması gerekiyor. İkincisi, kendi cinsiyetine uyan davranışları da çocuk benimsemeli, öğrenmiş olmalı. Kendi cinsiyetine uygun davranışlar. Kızların bebeklerle oynaması, erkeklerin işte oyuncak tabanca olabilir ya da işte yapbozlar olabilir ya da güzel zeka açıcı oyunlar olabilir. Tabii kızlar da zeka açıcı oyunlar oynasın, yapbozlar oynasın ama yine bahsettiğimiz konu ne? Kendi cinsiyetine uygun oyunlar oynaması gerektiği. Evet, o bakımdan 0-6 yaş arasında, 3-6 yaş arasında çocuk kendi cinsiyetine uygun davranışları benimsemeli, kendi cinsiyetine uygun oyuncaklarla oynamalı. Bununla birlikte ailesinin dışındaki kişiler ve özellikle de yaşıtları ile artık ilişkiler kurmaya başlamalıdır. Ne zaman? 3 yaşında, 4, 5, 6 yaşında başka çocuklarla da normal ilişkiler kurmaya başlamalıdır. Sosyalleşmeye başlamalıdır. Ayrıca ailesinin ve toplumun ahlak kurallarını benimsemelidir ve vicdan geliştirmelidir. Yani vicdanını çocuk geliştirmiş olmalıdır. Bu konuları
tek tek ele alıp sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Öncelikle ailesinin tutumlarını benimsemesi. Çocuk için önemli varlıklar anne babasıdır. Onlara çok değer verir ve bu yüzden büyüdükçe onların davranışlarını, sözlerini, tutumlarını benimser. Önce farkına varmadan anne babasının davranışlarını taklit eder. Giderek sanki bunlar kendi davranış ve tutumları imiş gibi kendine mal eder. Şimdi baba arkadaşlar ya da bazı anne arkadaşlar, çocuğunuzun yanında sigara içerseniz çocuk da kalemi alır, sizi taklit eder. Sigara içiyor gibi taklit eder. Bu bile önemli. Evet, örneğin diyelim ki bir tane çocuk için babası önemli ve güçlü bir kişidir. Çocuk da babası gibi öyle olmak ister. Kardeşiyle evcilik oynarken tıpkı babası gibi tamircilik yapar. Evdeki bozuk şeyleri tamir eder. Bu oyunu oynarken kendisi kendisini babasının yerine koyar. Böylece erkekliğin bir parçası olan eve bakma görevini benimser. Bu tabi erkeklik kelimesi biraz kaba düşüyor ama yani erkeklerin görevi diyelim biz bunu. Erkeklerin görevlerinin bir parçası nedir? Eve bakma görevidir. Yani görevlerinin bir tanesi eve bakmadır. Çocuk bunu benimser, öğrenir ve ne yapar? Sonuçta kendisini babası gibi güçlü hisseder. Evciliği oynarken de bunu gösterir. Çocuğun anne babasının tavırlarını benimseyebilmesi için onlarla arasında sevgi, saygı ve güven olması gerekir. Babası çocuğun gözünde önemli, değerli bir kişi olmalıdır ki çocuk onun gibi olmak istesin. Babasını güvenen çocuk onun davranışlarını benimsedikçe kendisine güveni artar. Yine burada ne var? Annelere görev düşüyor. Anneleri baba evde yokken çocuğun yanında babası hakkında iyi şeyler konuşmalı. Güzel şeyler konuşmalı. Babasının arkasından negatif şeyler konuşmamalı. Bu aynı zamanda babalar için de geçerli. Annesi yokken ya da annesi mutfaktayken babalar çocuklarının yanında anne hakkında iyi şeyler konuşmalı, güzel şeyler konuşmalı ki çocuk anneyi özensin, annenin güzel davranışlarını özensin, annesine değer versin. Çocuğun anne babası ile ilişkisi kaygı dolu, korkutucu ya da soğuk ise çocuğun işi zorlaşır. Çocuk büyüyüp toplumun bir parçası olmak için anne babasından bir şeyler öğrenmeye mecburdur. Fakat anne babasından gördüğü hep olumsuz davranışlar ise çocuk olumsuz tavırlar benimser. Bunun yanı sıra tedirgin de olur.

ve saygısız davranışlarını benimser. O çünkü onları görmüştür, onları öğrenmiştir ve öyle hareket yapmanın normal bir şey olduğunu düşünür ve öyle hareket yapar. Bu çocuk da sabırsız ve saygısız olur. Babasının annesini sık sık azarladığını gören çocuk annesine karşı saygısız davranmaya, kadınların da hor görülecek varlıklar olduğunu düşüncesini benimsemeye başlayabilir. Fakat kendisi de annesi gibi büyüyünce kadın olacağı için babasına karşı korku ve ezitlik, kızgınlık duygularına sahip olabilir. Oysa babası yemek her geç geldiğinde kıyameti koparmasaydı, çocuk da onun sabırlı, saygılı ve hoşgörülü tutumunu benimseyecekti. Bu erkek çocuklar için de, kız çocuklar için de söz konusu. Yani baba eve geldi, yemek hazır değil, peki hanım bekleye durayım derse ve beklerken de işte bir abdest alayım, şöyle bir sayfa dahi Kur'an okuyayım derse ya da işte namaz kılayım derse çocuk ne yapar? Demek ki bir iş hazır olmadığı zaman onu beklerken sabırlı olması gerektiğini, faydalı bir şeylerle uğraşması gerektiğini çocuk düşünür. Ama diğer türlü baba geldi, yemek hazır değil, kızdı, bağırdı, öfkelendi, çocuk da ne yapacak? Kızmanın, bağırmanın, öfkelenmenin normal olduğunu düşünmeye başlayacak. Sonra demeyin ki yavrucuğum sen bu kızgınlığı kimden öğrendin? Bu bağırmayı kimden öğrendin diye çocuğunuza veryansın etmeyin. Bazı anne arkadaşlar, baba arkadaşlar çocuklarını getiriyorlar. Ben diyorum çocuk bunu muhakkak birisinden öğrenmiştir. Diyor biz de öyle bir şey yapmadık diyorlar. Annesi iyidir, babası iyidir diyorlar. O zaman kimden öğrendi bu çocuk? Muhakkak birisinden öğrendi. Bazen öyle oluyor ki anne baba bir hafta önce, iki hafta önce ya da bir ay önce yapmış oluyorlar. Böyle hal ve hareketlerde bulunmuş oluyorlar. Ama anne baba bunu unutmuş oluyor. Evet, bir diğer konu cinsiyete uygun davranışları benimseyebilmek. Yani çocuğumuzu bunu kazandırmak. Konumun başında bahsettiğim gibi çocuklar kendi cinsiyetine uygun davranışları kazanmalılar, öğrenmeliler ve benimsemeliler. Çocuk birçok davranış ve tutumlarını anne babanın davranış ve tutumlarını benimseme yoluyla öğrenip geliştirir demiştim az önce. Bu durum özellikle çocuğun cinsiyetine uygun davranışları benimsemesinde de ortaya çıkar. Örneğin diyelim ki bir kız çocuğu annesini mutfakta çok kez hayranlıkla seyretmiştir. Kendisi evcilik oynarken, yemek pişirip bebeklerini doyururken bir ölçüde annelik rolünü de deniyor, benimsemeye çalışıyordur. Böyle oyunları oynaya oynaya annesinde gördüğü becerileri ve duyguları, yani yemek pişirme, şefkatli davranma, doyurmaktan gelen memnun olma, tatmin olma işlerini benimser çocuk. Böylece hem bir kadın olarak kişiliği gelişir, yani kadınlık kişiliği gelişir, hem de annesine karşı duyduğu güveni kendine karşı da duymaya başlar. Başkaları ile ilişkileri de çocuklar öğrenmeli. Ne zaman öğrenmeli demiştik? 3-6 yaş arasında artık öğrenmeli demiştim. Çocuklar 3 yaşından itibaren başka çocuklarla oynayabilirler ve giderek yaşlarını büyüklere tercih etmeye başlarlar. Kendi yaşıtlarıyla oynamaya başlarlar. Bu dönemde çocuk evde kapalı kalmaktan hoşlanmaz. Bakın 3 yaşında, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuk evde kapalı kalmaktan hoşlanmaz. Eğer illa evde kalacaksa evde de meşgul olması gerekir. Çocuk evde sevdiği, ilgilendiği, hoşuna gittiği, giden ne varsa onlarla evde çocuk meşgul edilmeli. Yoksa çocuk sıkılır, patlar, çatlar. Hele hele bir de kardeşi yoksa. Bir evde tavsiyem, bir psikolog olarak tavsiyem en az iki çocuk olması. Yani tabi Allah'ımız verirse. Yani çocuklar evde birbirleriyle oynarlar, birbirlerine kızarlar, bağırırlar. Sonra yine barışırlar, küserler, barışırlar. İşte anne bu böyle, işte benim şeyimi aldı, baba benim şeyimi aldı diye çocuklar büyürler. Ama bu büyürken de çocuklar evde canları sıkılmaz, uğraşacak bir şeyler olur. Tek çocuktan ziyade ben en az iki çocuğu tavsiye ediyorum. Evet, çocuklar 3 yaşından itibaren ne yapıyordu? Başka çocuklarla artık oynayabiliyorlardı. Giderek yaşlarını tercih ediyorlar.

büyüklerden ziyade. Bu dönemde evde kapalı kalmaktan hoşlanmıyorlar ve çocuklar hareketli oluyorlar. Durdurak bilmiyorlar. Annelerin de bilemediği bir konu o oluyor. Çocuklarım çok hareketli diyor. Durdurak bilmiyor diyor. Şimdi 3 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki çocuk zaten hareketlidir. Hareketli olması da normaldir. Bunun için yapılacak iş çocuğunuza işte oyun oynayabileceği alanlar hazırlamalısınız. Oyun oynayacak hale getirmelisiniz. İsterseniz evinize getirin, isterseniz de yakındaki bir parklara götürün. Çocuğunuz doya doya oyun oynasın. Çünkü 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuk hareketlidir. Devamlı hareket ister, devamlı oyun oynamak ister. Ancak arkadaş konusunda seçicidir. Çocuklar bir iki çocuğa yakından bağlanır. Diğerlerine olan ilgisi gelip geçicidir. Bu da normal bir olaydır. Yani kalkıp da herkesle arkadaş ol, herkesle oyun oyna sözü de yanlış oluyor. Evet, çocuklar için bir iki arkadaş normaldir. Diğerlerine ilgisi gelip geçicidir. Herkesle oyun oynamasını beklememek gerekir. Üzüm üzüme baka baka kararır demiş yine büyüklerimiz. Çocuklar da arkadaşlarıyla ilgili ilişkilerinde onların davranışlarını benimser, taklit eder. Onlar gibi konuşmaktan hoşlanırlar. Onlar gibi davranış yapmaktan hoşlanırlar. Bu bakımda ne yapmak gerekiyor? Yine çocuklarınıza misafirliğe götürdüğünüz kişilerin çocuklarına bakmanız gerekiyor. Misafirliğe gittiğiniz zaman onların çocukları neler yapıyor? Onlara bakmanız gerekiyor. Eğer çocuğunuz ilkokul çağında ise, hani ilkokulu 1'e bile gidiyorsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyorsa, misafirliğe gittiğinizde tavsiyem odur ki misafirliğe gittiğiniz evin çocuğunun ayrı bir odası varsa odasına siz de girin bakın. O odasında hangi resimler var? O odasında çocuğun bilgisayarı var mı? Bilgisayarında çocuk neler oynuyor? Bilgisayarda nelere giriyor? Bunu kontrol edin. Mümkünse, eğer uygun değilse çocuğunuzu kendi yanınızda oturtmanız daha iyi. Hatta o eve misafirliğe gitmemeniz daha iyi. Siz büyükler olarak oturursunuz konuşurken, çocuğunuz orada onun odasında güvenirsiniz. Hadi git onunla oynayın dersiniz. O da der ki gel seni odama götüreyim der. Bilgisayara girer, televizyonu açar ya da olmayacak şeyler bir sürü ve sonra sizin çocuğunuza şöyle söyler. Bak bunları annene söyleme, babana söyleme, sonra bir daha misafirliğe getirmez sizi diye ne yapar? Çocuğunuza kafasına sokarlar. Kim sokar? Misafirliğe gittiğiniz kişinin çocuğu. O bakımdan dikkat etmelisiniz. Tavsiyem o. Yani gittiğiniz zaman misafirliğe bile çocuğunuz orada, ev sahibinin çocuğuyla neler yapıyor, odada neler görüyor, onları da inceleyin, onları da bakın. Evet, üzüm üzüme baka baka kararıyor. Şimdi bazı ailelere güvenip de bahsettiğim gibi çocuğunuzu onun çocuğunun yanına bırakmayın. Annesi babası çok iyi bir insan olabilir ama çocuklarını güzel yetiştirmemiş olabilirler. Kendi çocuklarıyla baş edemiyor olabilirler. Dolayısıyla o çocuk sizin çocuğunuza kötü örnek olabilir. Evet, bu yaşlarda, yani 3 yaşlarına geldiğinde, artık 3 yaş, 4 yaş, 5 yaşlarına geldiğinde rekabet de başlar. Örneğin bu yaşlarda çocuk oyuncaklarını paylaşma konusunda kararsızdır. Ama siz vermeyi alıştırırsanız çocuğunuza, çocuk da verici olur. Ama çocuklarda paylaşma konusunda kararsızlık vardır. Bu da normal bir olaydır. Arkadaşı oyuncakları görsün ister ama vermeyi de korkar çocuklar. Çocuğun rekabeti ya da dayanışmayı tercih etmesi evde ne gördüğüne bağlıdır. Örneğin bir çocuk evinde kimse malını başkalarıyla paylaşmazsa, yani çocuğun evinde kimse malını başkalarıyla paylaşmazsa, çocuk da anne babasının dikkatini çekmek için sürekli yarış ederler. Sofrada kimse kimseyi dinlemez. Herkes kendi sesini duyurmak için yarış eder ve sonunda babasından bir azarla susarlar. Bunun sonucu olarak çocuk evde de dışarıda da rekabet eden, paylaşamayan bir çocuk olur. Oysa diyelim ki başka bir çocuğun evinde herkesin
hakkına saygı vardır. Herkese değer verilir. Herkese hoşgörülü davranılır. O zaman böyle o evde yetişen çocuk da ne yapar? Başkalarına paylaşmayı öğrenir, dayanışmayı öğrenir. Sevgiyi, şefkati ve hoşgörüyü öğrenmiş olur. Yine bu yaşlarda çocuk kendini başkalarının yerine koyup onun derdine, duygusuna yakınlık göstermeyi öğrenir. İşte mümkünse yapabilirsiniz yine bunu da yapmaya çalışın. Yani çocuğunuz artık buna hazır demektir. Böyle 4 yaş, 5 yaş, 6 yaşında gelen bir çocuk kendisini başkasının yerine koyabilir. Eğer evde çocuğunuzun annesiyle problemi varsa baba olarak ona söyleyebilirsiniz. Yavrucuğum bak annen yemeğim yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. İşte bak biraz da sen kendini onun yerine koy diyebilirsiniz. Ya da aynı şekilde baba olarak da anneler de avukatlığını yapsın diyorum ben her zaman. Anneler de babanın avukatlığını yapsın. Yavrucuğum bak baban işten geldi, yorgun, baygın, işte şudur, şudur, şudur, şudur, şudur. Sen de biraz kendini onun yerine koy diye ne yapmalı? Çocuğa başkasının yerine, annesinin, babasının yerine koyabilir hale getirmelidir. Evet, yine bir örnek vermek gerekirse, şimdi bir tane çocuk ablasının azar işitip ağladığını görünce onun elinden tutup sever, hatta kendi de ağlamaya başlar. Bu da normal bir olaydır yerine göre. Neden? Çünkü çocuk ablasının ağlamasını istemez. İşte bu davranış çocuğun bencilliği aşmaya başladığının bir belirtisidir. Yani daha önce dediğim gibi hani ben merkezcidir demiştim ya, çocuk başkalarını algılayamazdı. Ama şimdi ne oluyor artık? 3 yaşına geldiği zaman çocuklar 3, 4, 5 yaşına geldiğinde ne yapıyor? Evinizdeki bir çocuk abisi ağladığı zaman ya da ablası ağladığı zaman onun yanına gidiyor, elinden tutuyor, onu seviyor. Bu ne demek? Ağlama ablacığım, ağlama abiciğim demek. Hani ben seni seviyorum demek. Diliyle demese bile haliyle, hareketiyle diyor. İşte çocuğunuz böyle olmasını teşvik etmelisiniz. Ne zaman? 3 yaşına, 4, 5, 6 yaşına gelmişse eğer. Hadi git abine söyle ki ağlamasın. Bak git abini sev, ablanı sev diye çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Ve yönlendirmelisiniz ki çocuğunuz ben merkezcilikten kurtulsun. Hatta yine bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki baba işten geldi, yorgun baygın geldi. Hani biraz da sinirli geldi. Anne olarak ne yapacaksınız? Çocuğunuza alıp mutfakta baba çok yorgun gelmiş, şimdi babamızın yanına gitmeyelim, bak babamızı üzmeyelim deyip çocuğunuzu yardımcı olabilirsiniz. Bu çocuğunuza yardımcı olmak demek ne demek? Babayı da yardımcı olmak demek. Hatta görevde verebilirsiniz. Çocuğunuza deyip de işte babaya git de babacığım su içmek ister misin? Sana bir su getireyim mi? Diye sorduğunuzu kabul edin mesela. Çocuğunuzu görev verdiğinizi kabul edin. Baba da ne yapacaktır? İnşallah sakinleşecektir. Evet, bu hafta 3, 4, 5, 6 yaşlar arasındaki çocuklar konusunda sizlere ben yardımcı olmaya çalıştım. Çocuk kişilik yapısı olaraktan %80'i 6 yaşına kadar atılıyor. Bunu devamlı söylüyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Yani 0 yaşında zaten başlıyor da hani 2, 0, 1, 2 yaşında çok önemli. Bu arada 3, 4, 5 yaşlarında da nedir? Çocuklarınıza vakit ayırmalısınız. Çocuklarınızın sağlam birer kişilik sahibi olmasına çalışmalısınız. Çocuklarınıza kazandırmanız gereken doğru kişilik yapılarını kazandırmaya çalışmalısınız. Tabii bunun için de tutumlarınız, yani tepkileriniz dengeli olmalı. Doğru olmalı, gerçekçi olmalı. Çünkü artık 3 yaşına, 4 yaşına, 5, 6 yaşına gelen çocukların gözleri fal taşı gibi açılıyor. Yani her şeyi hafızalarına alıyorlar çocuklar. Sizin yaptığınız her bir hareketin fotoğrafını çekiyorlar. Haliyle çocuğunuzun kişilik yapısının düzgün olabilmesi için, sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olabilmesi için öncelikle çocuğunuzun gördüğü örneklerin kişilik yapıları sağlıklı olmalı. Çocuğunuz kimleri görüyor? Sizi görüyor. Anne baba olarak sizi görüyor ve sizin anne baba olarak kişilik yapınız da sağlıklı olmalı.
her şeyi sinirlenmemelisiniz. Sinirleneceğiniz neler varsa onu çıkarmalısınız, onu öğrenmelisiniz. Ben sinirlenmeyin demiyorum, sinirlenebilirsiniz ama...

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kurban kelimesi lügatta kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey manasına gelir. Bu isimden de anlaşıldığı gibi kurban, Allah'a yaklaşma ve onun rızasını kazanma vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık. Allah'ın rızk olarak verdiği dört ayaklı davarlar üzerinde yalnız Allah'ın ismini ansınlar diye. O halde hepiniz ona teslim olun. Habibim, sen itaatli ve mütevazı olanları ebedi saadet ve selametle müjdele." El-Hac 34. Bu ayette kurban kesmenin Allah'ın hatırlanması, yeryüzünde mevcut bütün hayvanların Allah'ın mülkü olup sırf rahmet eseri olarak insanların istifadesine verilmiş olduğunun bilinmesi için emrolunduğu belirtilmektedir. İnsan zamanla gaflete düşüp sahip olduğu malın, mülkün, servetin Allah'ın kendisine bir lütfu olduğunu unutabilir. Karun gibi her şeye kendi çalışmasıyla, bilgi ve maharetiyle sahip olduğunu vehmederek, kendisinde bir kudret ve kuvvet görmeye, ilahi nimetleri şahsına mal etmeye başlar. Gururlanıp haddini aşar. İşte kurban emri ona sahip olduğu mal ve mülkün, bağ ve bostanın, hayvanların, servet ve paranın Allah'ın bir ihsanı ve lütfu olduğunu ve asıl mal sahibinin Allah olduğunu hatırlatır. Onun izni ve müsaadesi olmadan hiçbir şeye sahip olunamayacağını bildirir. O da gururu bırakıp mahviyet ve tevazuğa girer. Hakiki kulluk tavrını takınır, şükür vazifesini ifaya çalışır. Bu hal ise onun Allah'a yaklaşmasına ve rızasını kazanmasına bir vesile teşkil eder. İnsanın yaptığı bütün ibadetler gibi kurban kesmesine de Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ancak Allah, kurban kesme emriyle kullarını imtihan etmekte, onların takvalarını, ilahi emre itaatteki titizliklerini, Allah'a yakınlık derecelerini ölçmektedir. Hac suresi 37. ayette bu husus şöyle belirtilir: "Onların ne etleri ne de kanları hiçbir zaman Allah'a yükselip erişmez. Fakat sizden ona yalnız takva, Allah'ın emirlerine itaat ve yasaklarından içtinap titizliği ulaşır." Bu ayette de görülüyor ki, kesilen kurbanlarda gaye, ihlas, takva ve Allah'a yaklaşmaktır. Maksat, Allah'ı verdiği nimetlerle hatırlama ve onun rızasını kazanmaktır. Bu maksat ve gaye olmadıktan sonra kesilip dağıtılan etlerin, akıtılan kanların ne kadar çok olursa olsun Allah katında hiçbir değer ve kıymeti yoktur. Kurban aynı zamanda Hazreti İsmail aleyhisselamın Allah için kurban edilmekten bir lütuf eseri olarak kurtuluşunun hatırlatılmasına da vesiledir. Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselamı büyük bir imtihana tabi tutmuş, sevdiği biricik evladını Allah için kurban etmesini istemiştir. Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail her ikisi de bu isteğe tam bir teslimiyet ve sadakat içinde uymuşlardır. Hazreti İbrahim oğlunu kesmek üzere yatırmış ve bıçağı boynuna çalmıştır. Fakat bıçak İsmail'i kesmemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın muradı Hazreti İsmail'in kesilmesi değil, baba oğul iki şanlı nebinin erişilmez teslimiyet ve sadakatlerinin, feragat ve fedakarlıklarının melekler ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar tarafından bilinmesi, daima hatırlanmasıydı. Bu hikmet tahakkuk ettiği için bıçağı İsmail'i kesmemesini emretmiş,
Hazreti İsmail'in yerine onlara cennetten bir koç göndererek onu kurban etmelerini istemiştir. İşte kurban kesmek bu büyük ve ibretli hadisenin yıl dönümünü kutlamak mahiyetindedir. Her yıl Müslümanlar tarafından binlerce kurban kesilmektedir. Bu bir bakıma bir Müslümanın Allah'a ibadet ve onun emrine uymak için her şeyini feda edebileceğinin, Allah yolunda bütün varlığından vazgeçebileceğinin sembolik bir ifadesi olmaktadır. İslam'ın koyduğu kurban kesme hükmü aynı zamanda insanlar için büyük bir nimet ve rahmettir. Bir yıl boyunca pek çok sıkıntılar çekmiş, belki de ağzına bir lokma et koyamamış fakirler, Kurban Bayramı münasebetiyle bol bol et yeme fırsatına kavuşurlar. Fazla gelen etleri kavurma yapıp uzun zaman o etten faydalanma imkanını elde ederler. İslam'ın sosyal adaleti temin edici bir hususiyeti de böylece ortaya çıkmış olur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
20: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Özel FM.
1: Ey Doğu Batı, duy sesimizi. Uyandık artık, kalktık ayağa. Zulmün, işkencen yıldırmaz bizi. İslam'ı hakim kılarız çağa. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz. Aynı bedende tırnakla etiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz. Yararak doğan medeniyetiz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
10: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
14: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
15: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 500

ozelfm.net. Ozelfm.net. En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: Yine dediler ki, ya Musa, o zorbalar orada oldukları müddetçe biz asla giremeyiz. Haydi sen Rabbinle git, ikiniz onlarla savaşın. Biz işte burada oturuyoruz.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Musa, ya Rabbi, dedi. Ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu itaatsiz, bu yoldan çıkmış topluluk arasında sen hükmünü ver.

0: Buyurdu ki, o kutsal yer onlara 40 yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِ

Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de, birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine, seni öldüreceğim dedi. O da, Allah ancak müttakilerden kabul buyurur dedi.

Yemin ederim ki sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben isterim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Bu sözler Kabil'in hırsını kamçıladı. Nefsi kardeşini öldürmeyi ona kolay bir şey gösterdi. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu.

0: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermesi için yere eşen bir karga gönderdi. Kabil, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu.

İşte bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu, bütün bunlardan sonra, hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler.

Allah ve Resulüne savaş açanların, yol keserek, terör eylemi yaparak, yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası, öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır.

Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Ey iman edenler! Allah'ın hukukunu gözetin. Onun hukukunu ihlal etmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki, korktuğunuzdan kurtulup, umduğunuza kavuşasınız.

Kâfirler kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır.

Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikap ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Elem te'lem enne Allah lehu mulku's semavati

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir.
1: Ya

0: Ey peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zira onlar yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp tahrif ederler. Size şu fetva verilirse onu kabul edin. O verilmezse kabul etmekten geri durun derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun lehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı, dünyada rüsvaylık olduğu gibi, ahirette de müthiş bir cezadır.
1: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

Yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkündürler. Sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, istersen hükmetmekten geri dur. Geri durursan, onlar sana asla bir zarar veremezler. Şayet hükmedersen, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adilleri sever.

Kendi kitapları olan ve içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat ellerindeyken, nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar? Sonra ne diye peşinden dönüp senin hükmüne razı olmuyorlar? Aslında onlar mümin değildirler.

İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Hakk'a teslim eden Nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleriydiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam kafirdirler.

Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa, bu kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler.

O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona, kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere, içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik.

Ve dedik ki, ehli İncil de Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam fasıktırlar.

Sana da daha önceki kitapları hem tasdik edici hem de onları denetleyici olarak bu kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde bütün ehli kitabın aralarında Allah'ın sana indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu hakikati terk edip de onların keyiflerine uyma. Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Zaten hepinizin dönüşü Allah'a olacak. O da hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir. Haklıyı haksızı iyice belli edecektir.

Ve şu emri indirdik. Aralarında Allah'ın sana indirdiği ahkam ile hükmet. Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah, onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar.

Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi?

Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse, o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez.

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: Kalbinde nifak hastalığı olanların içlerinden ne olur ne olmaz. Başımıza bir felaket gelebilir. Şimdiki durumumuz değişebilir. Onun için biz tedbirimizi alalım diyerek kâfirlerle dost olmak için onların yanına girip çıktıklarını görürsün. Umulur ki Allah yakında bir zafer ihsan eder. Veya kendi tarafından peygamberi vasıtasıyla münafıkların maskelerini düşürme gibi bir başka durum ortaya çıkar da, onlar içlerinde gizledikleri bu nifaktan dolayı pişman olurlar.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Onların iç yüzlerini ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine hayret doğrusu. Onlar değil miydi siz müminlerle beraber olduklarına dair var güçleriyle yemin edip duranlar? Ama sonunda ne oldu? Gösteriş için yaptıkları bütün işleri boşa gitti. Dünyada da ahirette de ziyan edenlerden oldular.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar, müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfudur ki, dilediğine verir. Allah vasi ve alimdir. İhsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Onun Resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir.

Ey iman edenler! Ne dininizi alay ve eğlence konusu yapan, sizden önce kendilerine kitap verilenleri, ne de diğer kafirleri dost ve üzerinize yönetici edinmeyin. Mümin iseniz, Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının.

Siz ezan okuyarak namaza davet edince, bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi, akıllarını kullanmayıp bu güzelliği anlamamalarıdır.

0: يَعْلَمُونَ.
1: De ki, ey ehli kitap, sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur. Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, hem kendimize indirilen kitaba, hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz. Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız.

De ki, Allah katında bir ceza olarak bundan daha beterini bildireyim mi? O kimseler ki Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve tağuta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır.

0: Sizin yanınıza geldikleri zaman biz müminiz derler. Halbuki gerçekte onlar kâfir olarak girmişler, yine kâfir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü.

Bari onların mürşitleri ve fakihleri, onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya. Ama heyhat, bunların yaptıkları da ayrıca bir çirkin.

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar. Hayır, hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır. Bununla beraber, biz onların aralarına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir kin ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah müfsitleri sevmez.

Eğer ehli kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, elbette biz onların kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik.

0: Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi, muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan ve yerden biten nimetler içinde kalır, onlardan yerlerdi. Onlardan mutedil bir cümle de vardır. Ama onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir.
1: Ya eyyuhar rasulü belliğ mâ unzile ileyke min rabbik ve illem tef'al fe mâ bellagte risâleteh.

Ey peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah, kâfirleri emellerine kavuşturmaz. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى

De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı tatbik etmedikçe, hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız. Hiçbir dayanağınız yoktur. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlık ve inkârcılığını fazlalaştıracaktır. O halde o kâfirlerden ötürü gam yeme.

İman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar. Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve güzel işler yaparsa onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.

Biz İsrail oğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse, onlar bazı resullere yalancı diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Başlarına bir bela gelmeyeceğini sandıkları için kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiklerinde Allah da tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görüyor.
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ

Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz."

0: Allah üç asıldan biridir diyenler de kafir olurlar. Halbuki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu batıl iddialarından vazgeçmezlerse, içlerinden kafir kalanlara mutlaka can yakıcı bir azap dokunacaktır.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Hâlâ Allah'a dönüp ondan af dilemeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

Meryem oğlu İsa Mesih sadece bir Resul'dür. Nitekim ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et! Biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz? Sonra bak nasıl oluyor da akılları çelinip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar.

0: De ki, siz Allah'tan başka size zarar veya fayda vermeye gücü yetmeyen aciz mahluklara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

0: De ki, ey ehli kitap, dininize ait konularda haksız yere haddi aşmayın. Daha önce gelip geçenlerden hem kendisi sapmış hem de birçok insanları da saptırmış olan atalarınızın ve şimdiki durumda da doğru yoldan sapan bir takım kimselerin heva ve hevesine uymayın.
1: لُعِنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
0: İsrail oğullarından küfre sapanlar hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı.

0: سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
1: Onlardan çoğunun kafirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir, ne kötü bir davranıştır. Onlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen vahye imanları olsaydı, kâfirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

0: Sen iman edenlere düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise biz Nasara'yız, Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.
1: Sadakallahu l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Aksa Akustik.
12: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
16: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Başkaldasın tağuta,

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler.

0: olmamış şeyleri soracağına olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
1: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM.
1: Kul innes salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah!

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Manevi gelişimde züht 3. İmam İbni Teymiye ve talebesi İbni Kayyım, şükreden zengin mi, sabreden fakir mi daha üstündür sorusunu tartışırken bu meseleye genişçe yer verir. Fakat İmam İbni Teymiye ise konuyla ilgili olarak şu kısa değerlendirmeyle yetinir. İnsanlar kendi aralarında şükreden zengin mi, sabreden fakirin mi daha üstün olduğunu tartışırlar. Doğru olan, üstün olan Allah'tan en çok sakınandır. Talebesi İbni Kayyım ise konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alır ve Uddetüs Sabirin adlı kitabının 100'den fazla sayfasını bu konuya ayırır. Orada her iki grubun delillerini detaylı bir şekilde ortaya koyar. Sabreden fakirin daha üstün olduğunu iddia edenlerin dayandığı temel delilin, kıyamet günü fakir Müslümanların zenginlerden 40 yıl önce cennete gireceklerini belirten hadis olduğunu söyler. Fakirlerin zenginlerden daha önce cennete gireceklerini belirten bu hadis, aslında fakirlerin daha üstün bir dereceye sahip olduklarını göstermez. Aksine, hesaba çekilecek şeyleri pek olmadığı için hesaplarının daha kısa sürede biteceğine ve bu nedenle zenginlerden daha önce cennete gireceklerini gösterir. Ayrıca Kur'an ve sünnette geçen ifadeler insanları zenginlik veya fakirliğe göre değil, iman ve takvaya göre değerlendirmekte ve bu kritere göre insanları üstün saymaktadır. Bu aklen de böyledir. Bazı insanlara fakirlik, bazılarına da zenginlik daha yararlıdır. İmam İbni Kayyım meşhur zühdün hakikatini şu sözlerle açıklayarak tartışmaya son noktayı koyar. İmam Ahmed'e 1000 dinarı olan bir adam zahit olabilir mi diye soruldu. İmam Ahmed evet ama bir şartla, arttığı zaman sevinmeyecek, eksildiği zaman da üzülmeyecek diye cevap verdi. Dolayısıyla zühd dünya sevgisini kalpten çıkarıp atmaktır. Yoksa ellerin dünya ile uğraşmaması değil. Bütün bu anlattıklarımızla ortaya çıkan gerçek şudur. Zühd kalple ilgili bir olaydır. Zahid de kalbinden dünya sevgisini ve zevklerini çıkaran, bunun yerine kalbini Allah ve Resulünün sevgisiyle dolduran ve dünya sevgisinden hiçbir şey bırakmayan kimsedir. Onun dünya ile ilişkisi kalbin dışında gerçekleşen bir olaydır ve nefsin doğal özlem ve arzularıyla sınırlıdır. İbni Kayyım Medaricü Salik'in adlı kitabında zühd ve kuralları konusunda detaylı açıklamalar yaparken meşru zühd kavramı hakkında birçok alimin sözlerini de nakleder. Bu sözlerden birkaçını şöyle aktarabiliriz. Süfyan es-Sevri zühd hakkında şöyle der. Zühd ne aba giymek ne değersiz ve kaba şeyler yemektir. Asıl zühd uzun emellere sahip olmamaktır. Cüneydi Bağdadi ise şöyle der. Zühd kalbin elden giden şeylere ilgi duymaması, onlara sevgi beslememesidir. İmam Ahmed de şu açıklamayı yapar. Zühd 3 çeşittir. Birincisi haramları terk etmektir. Bu normal halkın zühd anlayışıdır. İkincisi helal ama gereksiz, fazlalık olan şeyleri terk etmektir. Bu Allah katında seçkin kulların, Havvas'ın zühd anlayışıdır. Üçüncüsü Allah'ı anmaktan meşgul eden her şeyi terk etmektir. Bu da ilahi sır ve hakikatlere vakıf Allah dostlarının, ariflerin zühd anlayışıdır. İbni Kayyım İmam Ahmed'in bu sözünü naklettikten sonra şu yorumu yapar. İlahi sır ve hakikatlere vakıf olan Allah dostlarının, ariflerin anlamı üzerinde görüş birliğine vardıkları zühd, kalbi bağlı olduğu 6 şeyle dünya vatanından postalamak ve ahiret durağında onu teslim almaktır. Bu 6 şey mal sevgisi, iktidar arzusu, uzun ümitler, insanlar, nefis ve Allah'ın dışında kalan her şeydir. Kul bu altı şeyden uzak durmadıkça asla zahit sıfatını elde edemez. Tabii ki bu altı şeyden uzak durmak onlara sahip olmayı istememek anlamına gelmiyor. Maksat kalben ve içtenlikle bu şeylere sıkı sıkı bağlanmaktır. Yoksa Süleyman ve Davut peygamberler kendi dönemlerinin en zahit kimseleriydiler. Ama bunun yanında kimsenin sahip olmadığı mallara, mülklere ve kadınlara sahiptiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz insanların en zahidi olmakla beraber 9 hanıma sahipti. Sahabilerin en ileri gelenlerinden Abdurrahman bin Avf, Zübey bin Avvam ve Hazreti Osman da geniş mal varlığına sahip olmalarının yanında büyük zahitlerden sayılmaktadırlar. Biyografi kitaplarını inceleyenler, samimi ve sadık alimlerin üzerinde bulundukları, kalplerinde karar kılmış, sağlam ve doğru zühd anlayışını anlayabilir ve zühdün dış görünüş olarak eski, yırtık ve kaba elbiseleri giymek olmadığını kavrayabilirler. Örneğin, alim ve zahitlerden İmam Ebu'l-Hasan el-Kazvini ölene kadar Kur'an ve hadis dersleri verdi. Bilinen birçok kerametlere sahipti. Kendisini dinlemeye gelenlere gerçek ve meşru zühd anlayışını anlatır, bununla beraber güzel ve şık elbiseler giymekten geri durmazdı. İmam Maverdi, İmam Kazvi'nin arkasında namaz kıldığını ve üzerinde güzel dikilmiş şık bir gömlek olduğunu görünce zühde böyle elbiselere yer var mı diye kendi kendine sorar. İmam Kazvi'ni namazı bitirip selam verdikten sonra döner ve Allah ne yücedir, şık elbise zühde zarar vermez der. Zühdle ilgili bir diğer konu. Zühd amacıyla mübahları terk etmek Allah'a yaklaşmak için bir vesile sayılır mı sorusudur. İmam Şatibi Muvafakat adlı kitabında bu konuyu genişçe ele alır ve güzel bir şekilde açıklığa kavuşturur. Kur'an ve hadislerde geçen ve dünyayı kötüleyen metinlerin mutlak anlamda olmadığını, bunların insanın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu için kötülendiğini söyler. Ardından mübah şeyleri 3 kısma ayırır. 1. Bazı mübahlar yasaklanan şeyleri işlemeye vesile olur. Bu yönüyle böylesi mübahların terk edilmesi istenir. 2. Bazı mübahlar yapılması emredilen şeyleri yapmaya vesile olur. Ahiretle ilgili bir ameli işlemek için kullanılan şeyler gibi. Salih adam için salih mal ne güzeldir hadisinde anlatılmak istenen durum buna örnek verilebilir. Dolayısıyla bu tür mübahlar Allah'a itaat ve ibadet etmeye vesile oldukları için yapılan ibadeti taşırlar. İbadet farz ise bu mübahları kullanmak da farz olur. İbadet nafile ise bunlar da nafile olur. 3. Bazı mübahlar ise hiçbir şeye vesile olmayan salt mübahlardır. Dolayısıyla mübahları terk etmek başlı başına mutlak bir ibadet değildir. Mübahların da diğer eylemler, farz, vacip, sünnet gibi gözetilmesi gereken rükünleri, şartları ve engelleri vardır. Bu yüzden mübahları terk etmek durumuna göre hüküm alır. Bu ümmetin ilk neslinden olan bazı önemli şahsiyetlerden rivayet edilen ve yiyecek, içecek, giyecek, binek ve ev gibi konularda iyi yaşamdan kaçındıklarını, bu nedenle birçok mübahı işemediklerini anlatan rivayetler vardır. İmam Şatibi aşağıda belirtilen noktaları göz önünde bulundurarak bu rivayetler hakkında şu değerlendirmede bulunur. 1. Onlar hakkında rivayet edilenler onların içinde bulundukları manevi durumları anlatan hikayelerdir. İncelemeden ve araştırmadan bu hikayelere delil göstermenin hiçbir anlamı ve değeri yoktur. 2. Bu anlatılanlar daha kuvvetli rivayetlerle çelişmektedir. Örneğin Allah Resulü'nün bal ve helvayı sevdiği, et yediği, özellikle budu sevdiği için bu eti tercih ettiği, her zaman kendisine tatlı su getirildiği rivayet edilmektedir. Aynı şeyler birçok sahabe ve tabiundan da rivayet edilmektedir. Eğer İslam dini bu tür şeyleri terk edilmesini isteseydi, sahabe ve tabiun bu emri yerine getirmekten kesinlikle geri kalmazlardı. Hatta bazı sahabiler bir takım mübah olan şeyleri terk etmek istediklerinde Allah Resulü onları o davranışlarından men etmiştir. 3. Eğer ilk nesil alimlerin sevap elde etmek için mübah olan bazı şeyleri terk ettiği sabit olursa, bu terk o şeylerin mübah olmasından değil, aksine harici bazı sebepler nedeniyle terk etmiş olmaları mümkündür. Onların mübahları terk etmelerine neden olan dış faktörlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Söz konusu mübahın ibadeti veya iyiliği yapmaya engel olduğu için. Yasak olan bir şeyi yapmaya yol açması. Herhangi bir nedenle ona dair kalbine şüphe gelmesi. Mübah olan şeyi kullanma yolunda kararlı bir niyetin olmaması için. Zira ilk nesil yaptıkları her amelin Rablerinin rızasına uygun olmasını isterlerdi. İlim ve ibadette buldukları haz dolayısıyla mübahlar işlemeye ilgi göstermemeleri. Bu anlattıklarımız ışığında şu sonuca varıyoruz. Mübah olan şeyleri tamamıyla terk etmek, dünya ile ilgili olan her şeyle bütün bağları koparmak, ona sürekli kötü ve nefret dolu gözlerle bakmak kesinlikle arınma ve manevi gelişim yöntemi olamaz. Böyle bir yöntem ancak uzlet, içe kapanma ve sorumluluktan kaçmak gibi bir yol olabilir. Zühdün gerçek anlamından uzak, böyle bir görüntünün toplumda yaygınlaşması sonucu toplumun zillet, çöküntü ve zayıflık haline uğrayacağı, Müslümanların düşmanlar için yutulması çok kolay bir lokma haline geleceği açıktır. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
14: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: ZFM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
2: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresi 121'den başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde bize nelerden bahsediyor bu ayet-i kerimeden itibaren onu öğrenmiş olacağız. Uhud savaşından bahsediyor demiş ki zaten surenin girişinde. Evet, şu okuyacağımız ayet-i kerimeden itibaren Uhud savaşından bahsedilecek. Rabbimiz buyuruyor ki 121. ayet-i kerimede وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِن۪ينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ. Ey peygamber, hatırla o günü. Müminleri Uhud savaşı düzenine sokmak için sabah erkenden evinden çıkmıştım. Allah konuştuklarınızı işitiyor ve her iki tarafın da durumlarını çok iyi biliyordu. Evet, bu savaşın nerede ve nasıl yapılması konusunda o günkü Medine'deki insanlar arasında bazı görüş ayrılıkları vardı. Medine'de müdafaa savaşı mı yapalım yoksa başka bir tür mü olsun diye. Kimi gençler bazı tekliflerde bulundular. Kimileri de peygamberin dediğinden dışarıya çıkmayalım dediler. Ama yine peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zırhını giymiş ve savaş için çıkmış. Geri dönmem bundan sonra dedi. Gerekli şekilde savaş için hazırlıklarına başlamış oldu. Bu ayet-i kerimede o anlardan, o sahnelerden bahsediliyor bizlere. Evet, peygamberimiz sabah erkenden çıktı, orduyu düzene koyacak. Orduyu güzelce düzene koyacak ve rahat bir biçimde savaş yapılacak. Uhud Savaşı. Müslümanların İslam Devleti'nin ikinci savaşı. Bedir Savaşı'nda galip geldiler. Ama Mekkeliler dediler ki bu savaş böyle oldu. Biz ikinci bir savaşta sizi yeneceğiz demek istedikleri. Tekrar onlar hazırlandılar. Müslümanlar da hazırlandı. Bu Müslümanların ikinci savaşı. İslam Devleti'nin ikinci savaşı olmuş oluyor. Evet, 121. ayet-i kerimede peygamberimizin sabah erkenden orduyu savaş şekline sokmak için hazırlık yaptığından bahsedildi. 122. ayet. İz hemmet taifetani minkum en tefşala. Vallahu veliyyuhuma ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Evet. Dinleyicilerimiz bu ayeti kerimeleri dinlemezden önce İslam tarihinden Uhud savaşını okumuş olsalardı, zemin olarak, fon olarak o kafalarında yer etseydi, ondan sonra biz anlatsaydık daha iyi anlaşılırdı. Ama biz özetin özetini yapmak suretiyle savaşı da, o manzarayı da gözümüzün önüne getiriverelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam savaşta ordunun durumunu, vaziyet planını ayarladı. Uhud dağının o mıntıkadaki bir geçit var. O geçide bir kısım Müslümanları, okçuları yerleştirdi. Siz dedi burada mutlaka durun, burada ayrılmayın. Savaş bitse de ayrılmayın. Hatta bütün bizim cesetlerimizi kargalar yediğini görseniz bile buradan ayrılmayın. Bu şekilde kesin ve katli emir vermişti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Savaş Müslümanların lehine tecelli edip de müşrikler bozguna uğrayıp kaçmaya başladıklarında, Müslümanlar da onlardan kalan ganimetleri toplamaya başlayınca o okçulardan bir kısmı savaş bitti hadi inelim dediler. Bir kısmı da dediler ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuştu. Yani bizim öldüğümüzü görseniz, bizim cesetlerimizi yediklerini görseniz bile bunu yapmayın demişti, yapmayalım. Pek çoğu peygamberimizin sözüne itibar etmediler. Savaş bitmiştir, Müslümanlar kazanmıştır demek suretiyle oradan ayrıldılar. Oradaki birkaç Müslüman kaldı peygamberimizin sözünü dinleyenler. Çok iyi savaşçı olan, henüz Müslüman olmamış o günlerde Halid bin Velid. Baktı ki orada kimse yok. Hemen bozguna uğramış olan Mekke müşrik ordusunu oradan tekrar buraya içeriye aldı. Oradaki okçuları öldürmek suretiyle. Dolayısıyla Müslümanlar iki düşman gücü arasında kalıverdiler ve bozguna uğradılar. Sıkıntı içerisindeler. İşte okuyacağımız 122. ayet, Ali İmran suresinin 122. ayeti bundan bahsediyor. İz hemmet taifetani minkum en tefşela. Vallahu veliyyuhuma ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. İçinizden iki grubun paniğe kapıldığını da Allah bilmekteydi. Halbuki Allah onlara yakındı. Müminler sadece Allah'a güvensinler. Evet, ne yapacağız dediler. Orta yerde kaldık. Her taraftan düşman. sıkıntısı arasındayız, ne yapmamız gerekir? Paniğe kapıldım. Ama Allah Müslümanların yardımcısıydı. Allah onlara daha yakındı. Dolayısıyla müminlerin Allah'a tevekkül etmeleri gerekiyordu. Önce peygamberin sözünü dinlemeleri, sonra da Allah'a tevekkül ederek savaşı bitirmeleri gerekiyordu. Dünya malına ve hırsına karşı dayanamadılar, sabredemediler. Oradaki okçular geliverince Halid bin Velid hemen oradan Müslümanları kıskıvrak iki çember altına alıverdi. Dolayısıyla bozguna uğrar gibi bir duruma düştüler. Ama müminlerin yardımcısı Allah'tır. Destekçisi Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın yardımıyla yine kazançlı çıktılar müminler ve Müslümanlar. İşte bu ayeti kerimede de bu manzara gözlerimizin önüne sergileniyor. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَزِلَّ فَاتَّقُ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Rabbimiz bu ayeti kerimede de 123. ayet kerimede de buyurur ki, zira siz son derece zayıf ve güçsüz iken Bedir'de bile Allah size yardım etmişti. O halde siz yolunuzu Allah ve kitabıyla, peygamberiyle bulun ki şükredenlerden olasınız. Ne kadar azdınız. Devlet olarak gücünüz, kuvvetiniz fazla yoktu Bedir Savaşı'nda, ilk savaşta. İslam devletinin ilk savaşı. Müslümanların hiçbir şeyi yok. Böyle bir savaşta Allah yardım etti, sizi galip getirdi. Bu güçlendiğiniz bir döneme rastladı. O güne göre, Bedir Savaşı'nın yapıldığı güne göre güçlüsünüz. İmkanlarınız o günkü gibi kısıtlı değil. Dolayısıyla bugün de mutlaka yardım edecek size. Yeter ki siz önceki Allah'ın yardımını melekler göndermek suretiyle, kafirlerin kalbine korku salmak suretiyle yaptığı yardımı hatırlayın da bu savaşta da yardım yapacağını bileyim. Peygamberin sözünden dışarıya çıkmayayım. Vettekullah. Evet. Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olun. Peygamber ne talimat verdiyse ona harfiyen riayet edin. Peygamberin sözü daima riayet edilecek ve tutulacak sözlerdendir. Siz dünya malına tamah etmeyin. Siz peygamberin sözünü dinleyin, Allah'a tevekkül edin, geri yanını Allah'a bırakın. Öyleyse harp manzarası ortaya konulmuş, peygamber ayarlamış insanları. Orduyu değişik şekillerde harp vaziyetine aldırmış, okçuları da oraya yerleştirmiş. Ama okçular fettekullah emrine uymadılar. Yollarını Allah'la, peygamberle bulma cihetini terk ediverdiler de neticede bu kısa bir hezimet, kısa bir bozgun o günkü Uhud Savaşı'ndaki Müslümanlar arasında yaşanıverdi. İsteqûlü lil mu'minîne elen yekfiyeküm en yumiddeküm rabbukum bi selâseti âlâfi minel melâiketi münzilîn. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki 124. ayet Ali İmran Suresi 124. Ve hatırla o zamanı ki müminlere sen şöyle demiştin ey peygamber, Rabbinizin gönderilmiş 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? 3000 tane melek gelecek, bu orduya yardım edecek. Melekler müşriklerin, kafirlerin gözüne nasıl görünecek? Veya meleklerin normal insanlardan daha cevval ve atik hareket ederek savaşı Müslümanların lehine nasıl çevirecekleri bir düşünün. Bedir Savaşı'nı gözlerinizin önüne getireyim. Bedir Savaşı'nda ne olmuştu? Allah'ın gönderdiği meleklerle nasıl da müşrikler hezimete uğramışlardı. Evet, bu savaşta da Peygamberimiz size 3000 kişi göndermek suretiyle sizi her yönden takviye etmesini, sizi her yönden muzaffer kılmasını istemez misiniz? Evet, Allah 3000 melek göndererek bu savaşta da müminlere yardımını ve desteğini esirgemeyecektir. 125. ayet. Bela in tasbiru ve tettequ ve yetukum min fawrihim haza yumdidkum rabbukum bi 5000 min el melaiketi musavvimin. Evet, ama her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı göğüs gerer. Yolunuzu Allah ve kitabı ile bulmaya çalışırsanız düşman aniden size saldırsa bile Rabbiniz size akın akın gelen 5000 melekle yardım edecektir. 5000 melek, 3000 melek. Evet, bunlar Kur'an'da Rabbimizin müjdeleri. Savaşta o gün vahiy devam ediyordu da bunlar bildirilmişti. Bugün de Müslümanlar bir savaş yapsa Allah mutlaka melekler ordusuyla veya değişik ordularıyla yardım edecektir, desteğini sürdürecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla caymaz. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de, yani 125. ayet-i kerimede de, siz zorluklara göğüs gererek sabırla hareket ederseniz, hayatınızı sabırla sürdürürseniz ve yolunuzu Allah'la, kitapla, peygamberle bulursanız ve yetukum min favrihim haza, ansın Allah size yardım eder. Ansızın Allah size, kafirler saldırsa bile hemen yardımını Allah sizden esirgemez. Evet, Rabbiniz size akın akın gelen 5000 melekle yardım edecektir. 3000 melek Allah tarafından 2000 daha takviye ediliyor ve 5000 melekle bu savaşta müminlere Rabbimiz yardım ediyor. Evet, melekler özel görevli olarak geliyor ve bu savaşta Müslümanlara yardım ediyor. Düşman ansızın saldırsa bile Allah'ın melekleriyle yardımı mutlaka devam etmiştir ve edecektir. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ 126. ayet. Allah sadece size bir müjde olsun ve böylece kalpleriniz rahatlasın diye elçisi vasıtasıyla size bildirdi. Çünkü her zaman üstün gelen ve her şeyi yerli yerince yapan Allah'tan başka kimseden yardım gelmez. Allah bunu müjde için savaşın öncesinde haber veriyor. 5000 melekle sizi destekleyeceğim. İslam ordusunu, Müslümanları ben destekleyeceğim. Siz devam edin. Peygamberin sözünü dinleyin. Yolunuzu Allah'la, peygamberle bulmaya çalışın. Çünkü her şeyi yerli yerince yapan Allah ve her türlü güce sahip olan Allah'dan beklenir sadece yardımlar. Böyle bir Allah size yardım eder ve edecektir. Evet, 127. ayet. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْغَلِبُوا خَائِب۪ينَ. Bir de Allah bu yardımı gerçekleri örtbas edenlerin bir kısmının kafalarını sizin vasıtanızla keserek öylesine alçatsın ki ümitsizliğe kapılıp geri çekilsinler diye yapmıştı. Mekke müşrikleri, müşrik ordusu bu savaşta Allah'ın bu melekler yardımı ile Müslümanların galip geleceği savaşta da yine onlar rezil ve rüsvay olacaklardı. Rezil olacaklardı, sonları kesilecekti. Bir daha Müslümanlara karşı kılıç kaldıracak, kalkan kullanacak hale gelmeyeceklerdi. Evet, yüzü koyun sürüneceklerdi ve böylece zararla, ziyanla ikinci savaşı da kapatmış olacaklardı. Yani Uhud Savaşı'nı. İşte Rabbimiz bize savaş manzarasını da böyle birkaç ayet-i kerimeyle anlatıverdi. Onlar ümitsizliğe düşerek gerisin geriye çekildiler ve kaçtılar. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ Kullarımın işinden sana ait değildir. Kullarımın işini ben bilirim. Sen onlara karışma ey peygamber. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onları varlık sebebine aykırı davrandıkları için azap eder. Bir peygamber olarak bile Müslümanların, yani Allah'ın kullarının ne yapıp ettiklerine karşı senin bir karar verme safhasında değilsin. Onların durumlarını halledecek olan benim. Onları en güzel şekilde kulluklarını değerlendirecek veya cezalarını verecek olan benim. Sen kendi kendine onlar hakkında bir şeyler yapıp da kendini yiyip tüketme, kendini sıkıntıya sokma. Onların işinden sana bir şey yoktur. Allah dilerse onların tövbesini kabul eder, dilerse azap eder. Ve innehum zalimun, çünkü onlar varlık sebebine aykırı davranmak suretiyle hata etmişlerdir, yanlışlık yapmışlardır. Velillahi ma fi's semawati ve ma fi'l ardı yaghfiru limen yasha'u ve yu'azzibu men yasha. Vallahu gafurur rahim. Rabbimiz bu okuduğumuz 129. ayette de buyurur ki: Oysa göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'a aittir. O affedilmek isteyeni affeder, azaplandırılmak için gayret edeni de cezalandırır. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Allah kullarına karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Yer gök onundur. Bütün yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa Rabbimizin mal varlığı açıklanıyor bu 129. ayette. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Bizim tapulu mülklerimiz var. Bizim atımız, arabamız var, imkanlarımız var. Ya onlar kimim? Onlar da Allah'ım. Dilerse alıveriyor. Felç geldi diyoruz, belden aşağısı tutmadı diyoruz. Vücudumuzun yarısını alınca. Gözümüzü alıveriyor, kulağımızı alıveriyor. Veya çoluk çocuğumuzu, hanımımızı alıveriyor elimizden. Veya tüm mal varlığımız bir saat veya belli bir dakika içerisinde yok olabiliyor. Fabrikamız yanabiliyor. Sel felaketiyle, depremle sıfırlanabiliyor hayatımız. Evet, 100 milyarlık müessesem var diye gidiyor. 15 dakika sonra dönünce kül yığını halinde buluyor dükkanını. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü tüm mal varlıkları Allah'ındır. Öyleyse Rabbimiz Ali İmran suremizin 129. ayetinde de mal varlığından bahsediyor. Ve diyor ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'ındır. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى İşte o Allah, yerlerin göklerin sahibi olan Allah. Yerlerin göklerin maliki olan Allah. Yerlerin göklerin her şeyini ayara koyan Allah. Affedilmek isteyenleri affeder. Öyleyse biz de affımız için yalvaralım. Kadir gecesinde söylenmesi gereken, çok söylenmesi gereken duayı bizler de yapalım. Evet, ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. İşte burada Rabbimiz buyuruyor ki, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى Ben affedilmek isteyeni affederim. Ama affedilmeyi istemiyorsa bir kimse, azaplandırmak için gayret edeni de cezalandırırım diyor. Benim rahmet kapıma değil de gazap kapıma yönelirse, zorla ben bu şekilde devam edeceğim derse, onu da zorla hidayete sokmuyor. Hidayeti tercih kendilerine olacak. İnsanlar kendileri tercih edecek. Kendileri tercih ederse hidayette olurlar, değilse zorla Allah insanları hidayete sokmuyor. Dolayısıyla Allah affedilmek isteyeni affediyor, azaplandırmak için gayret edeni de cezalandırıyor. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Rabbimiz bize bu şekilde bu gerçeği de bildirmiş oldu. Yani kimler Allah'ın hoşlanmadığı hususları yaşamaya çalışırlarsa, Allah'a, peygambere isyan ederlerse, hayatlarını şeytanın yoluna uymak suretiyle devam ettirirlerse Allah onların azabını verecektir. Ama işlediği günahtan, suçtan, hatadan dolayı bağışlanmayı isteyenleri de Allah mutlaka bağışlayacağını ortaya koymuş oluyor. Okuduğumuz Ali İmran suresinin 129. ayetinde. Ya eyyühellezine amenu la te'külür riba ad'afen mudafe vettegullaha leallekum tuflihum. Savaştan bahsedildi. Yerlerin göklerin sahibi Allah'tır denildi. Arkasından bu ayet. Faize yaklaşmayın, faiz yemeyin. Faizi kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin. Yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki gerçek mutluluğa erebilirsiniz. Ne alakası var? Savaştan bahsediliyordu, hemen faizi yemeyin. Başında da söylemiştik ya, 121. ayet-i kerimede okçular hikayesine dönelim tekrar. Okçular ganimet için hemen peygamberimizin emrini tutmadılar da aşağıya iniverdiler. Halid bin Velid de o gün Müslüman olmamış bir komutan olarak arkadan Müslümanları hemen iki çember arasına alıvermişti. Müslümanlar niçin terk ettiler orayı? Ganimet sevdasına kapıldıkları için. Dolayısıyla geçici bir süre Allah onları bozguna uğrattı. Hemen cezalarını verdi. Allah cezaları verendir ya. Dolayısıyla siz dünya malına hırsla ve tamahla sarılmak için peygamberin sözünü dinlemediniz ve iki müşrik ordusu arasında kaldınız. Öyleyse siz paraya, öyleyse siz parayı çoğaltmaya, öyleyse siz dünyaya metanet verip de dünyayı ebedi imiş gibi yaşamaya kalkmayın. Topluma bakıyoruz, bu ayet-i kerimenin geçerliliğini o zaman daha iyi anlıyoruz. Herkes en çabuk, en hızlı para nasıl kazanılır o yola yöneliyor. Ağın teriyle para kazanayım, ticaretimi helal yoldan yapayım yok. Evet, memlekette pek çok bankerler çıktı. İnsanların kafasındaki, kalbindeki kolay para kazanma sevdasından dolayı. Bu bankerler dediler ki yılda şu kadar kar veriyoruz, yılda şu kadar faiz veriyoruz. İnsanlar hemen yöneldiler oraya. İmanı olmayanlar faiz lafına, imanı olanlar da çok para kazandırıyoruz lafına yöneldiler. Ama ne oldu netice? Sömürüldüler. Herkesin sermayesi yok oldu, sıfırlandı. Sonra tekrar değişik bir akım başladı memlekette. İnsanların parasını alıp çalıştırıp yabancı para bazında, döviz bazında şu kadar kar vereceğiz diye. İnsanlar yine hemen kar var burada diye malını, mülkünü, ineğini, tarasını sattı, parasını yatırdı oraya. Netice yine sıfır. Yine sıfır. Bitti, işler bitti. Allah diyor ki siz Allah'ın kitabıyla yolunuzu bulmaya çalışın. Gökler ve yerler Allah'ındır. Dilerse dilediği kadar verir. Allah bakıyoruz. Doğduğumuzda çıplak doğduk. Mezara çıplak gideceğiz. Neler verdi Allah? Neler vermedi ki? Sıhhat ve afiyet başta olmak üzere iman nimeti verdi ve yiyecek içecek nimeti verdi. Mal, mülk, servet nimeti verdi. At, araba, servet hepsini verdi Allah. Öyleyse sen faizi katmerli biçimde görüp de veya kar payı denilen o faizi katmerli biçimde görüp de oraya yanaşma, yaklaşma. Savaşta da ganimet toplamak için peygamberin emrini dinlememezlik etme. Okçuları tayin ettiği yerde onlar dursunlar. Evet, bu ayet-i kerime bize bu gerçeği söylüyor. Bugün insanlar çıkılsa meydana şu kadar kar veriyoruz derse herkes o tarafa varını yoğunu hemen seferber ediyor ve parasını oraya yatırıyor. Niye? Benim param dursun elim altında ne olur ne olmaz demiyor. Çok kazanmış. Ne yapacak? Çok kazanan çok yiyemiyor ki. Trilyonları olan insan bile, saatte milyarlar kazanan insanlar bile yine yarım ekmek yiyor. Biri soğanla yiyor, biri tuzla, biberle yiyor, bir diğeri de etle yiyor. Başka hiç farkı yok. Çok kazanan çok yiyemiyor ama insanlar bunu düşünemiyorlar. Dünyada fazla kazanalım, kazancımız fazla olsun, kolay yoldan olsun demek suretiyle her türlü faize bulaşmış oluyor. İşte bu ayet-i kerimede savaşta da mala mülke hırslanmayın, sair zamanlarda da hırslanmayın diyerek Rabbimiz ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, la te'külün riba adafe mudafe, katmerli biçimde veya değişik isimler adı altında faizi yemeye kalkmayın. Faiz nasıl değişik isimler altında yenilir? Kar diyor. Enflasyondan aşağı olduğu için zaten bu kardan bile aşağıdır. Dolayısıyla bu helaldir diyor. İnsanlar faizi de helal hale getirmişler bugün. Yani helal içerisine sokuverdiler insanlar faizi. Niye? Enflasyondan aşağı mertebede olduğu için bu faiz bile sayılmazmış. %1 dahi olsa, %2 dahi olsa faiz faizdir. %375 olsa yine faiz faizdir. Adı gecikme zammı da olsa faizdir. Adı kar payı da olsa faiz faizdir. Ama değişik yörelerde veya bölgelerde isimlerini değiştiriyorlar. Bunlar Müslümandır. Faizden korkar yanaşmaz. Müessesemiz sermaye toplayamaz. Onlar değişik isim veriyor faizin adına. Müslümanları aldatmak için. Dolayısıyla Müslümanları o yoldan aldatıyorlar. Faizin hangi türü olursa olsun %0.5 dahi olsa, %400 dahi olsa faiz faizdir. Enflasyondan aşağı olunca helal olur. Bunlar insanların kendilerini aldatmacasıdır. Dolayısıyla Rabbimiz faizin her türlüsünden uzak durun. Haram helal ver Allah'ım, kulun seçmez yer Allah'ım demek suretiyle elinize ne geçerse fazla geçmiş diyerek yemeye kalkışmayın, yemeyin. Allah size bunları bildiriyor. Savaşta da ganimete, dünya malına hırsla sarılmayın. Onun dışında da faizi veya haksız kazancı boynunuza geçirmeye kalkmayın diyor Rabbimiz. Değilse işiniz kötüdür. Faizle alakalı ayet-i kerimelere baktığımızda şeytan çarpmış gibi kalkar diyor. Yani denge yerinde değil. Psikolojik ve ruhen hastadır o insanlar. Acaba kimden ne kadar faiz geliri gelecek? Kimi ne kadar para vermek suretiyle bir yıl içinde paramı 4 katlayacağım, 8 katlayacağım diye hesap yapıyor. Yani ruh yapısı, beyni rahat değil, huzurlu değil. Dolayısıyla şeytan çarpmış gibi veya şeytanın çarptığı kişiler gibi oluveriyor o kimseler. İşte Allah da bu ayet-i kerimede faize bulaşmayın. Hangi türlüsü olursa olsun uzak durun. Yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki gerçek mutluluğa erebilirsiniz. Villaların içerisinde, sıcak suların içerisinde, her türlü konforun içerisinde bu insanlar rahat ve huzuru bulamıyorlar. Niye? Çünkü Allah rahat ve huzur faizde bulunmaz diyor. Çok para da olsa faizde bulunmaz. Ama nerede bulunur? Helal kazançta bulunur. Az da olsa kazancın helal olursa rahat ve huzurlusun. Bir ayakkabı boyacısını düşünelim. Akşama kadar 8-10 milyon para kazanıyor. Huzurlu bir şekilde evine gidiyor. Çoluk çocuğuyla rahat bir şekilde yemeğini yiyor. Borcu yok, alacağı yok, faize bulaşmamış, sıkıntısı yok. Öbür tarafta günlük trilyonlar kazanan insanın huzuru yok. Rahat yemek bile yiyemiyor. Çünkü hesabı var, kitabı var. Çünkü gelecek para, gidecek para, batan para, çıkan para. Dolayısıyla mutluluğa ermek istiyorsak Allah'ın emrine göre yaşamak, Allah'ın koyduğu plan ve projeye, programa göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Faizin her türlüsünden uzak durun, kat kat yemeyin, değişik içimler altında yemeyin. Yolunuzu kitapla, Allah'la bulun ki gerçek mutluluğa erebilirsiniz. وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ O ateş ki, o cehennem ki, gerçekleri örtbas eden kafirler için hazırlanmıştır. Sakın orada. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Oradan uzak durun. Cehennemle aranızı, mesafenizi açın, cennete girmeye çalışın, çabalayın. Çünkü o cehennem Müslümanlar için değildir. O cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Öyleyse ne yapılması gerekir? İşte 132. ayette bize bu gerçeği bildiriyor. وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Öyleyse Allah'a ve elçisine uyun ki merhamet olunasınız. Hayatınızı Allah'la, peygamberle, onun getirdiği sistemle bulun ki acınasınız, merhamet olunasınız, rahat bir hayat yaşayasınız. Böylece Rabbimiz mutluluğun da nereden elde edilebileceğini bize öğretmiş oldu. وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'a ve elçisine uyun ki, yolunuzu Allah'la, elçisiyle bulun ki gerçekten rahata ve huzura erebilirsiniz. 133. ayet. Kur'an'da yarışma var mıdır? Bu sorunun cevabını bu ayetle buluyoruz. Kur'an'da yarış edin ayeti var mıdır? Koşun ayeti var mıdır? Kur'an'da koşudan bahsedilir mi? Evet, bahsediyor Rabbimiz. Vesari'u koşun, yarış edin. Birbirinizi her yönden geçmeye çalışın. Neye? İlâ mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuhes semâvâtu vel ard u'iddet lil müttekîm. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta birbirinizle yarışın. Yarışma yapacağımız iki konu söyleniyor burada. Başka ayet-i kerimelerde hayır işlerinde yarışın diyordu. Burada ise Rabbimiz وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin sizi bağışlamasına çalışın. Sizi bağışlaması için gayret edin. Sizi bağışlaması için gayretinizi, kulluğunuzu artırın. Ayrıca وَجَنَّتِنْ bir cennet için çalışın, çabalayın ki arzuhes semavatü vel ard. O cennetin eni yerler ve gökler kadardır. Bir kişiye verecek cennetin eni. Boyunu sen hesap et. Öyleyse Müslümanın yarış yapacağı husus, Allah'ım beni bağışla, beni affet, Kadir gecesini çok yapmamız gereken duayı devam etmek ve Rabbimizden tevbe ve istiğfar ederek Rabbimizin bizi affetmesini istemek. Bu konuda yarışacağız. Bir, ikincisi de cenneti elde etmek için, müttakiler için, yolunu Allah'la, kitabıyla bulanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta yarış edeceğiz. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ O yarış yapanlar ki, cenneti elde etmek ve Allah'ın bağışını elde edebilmek için yarış edenler ki, o Müslümanlar ve o müttakiler ki, onların özelliklerinden bahsediliyor. Hem bolluk hem de darlık zamanında Allah için harcarlar. Bugün elim dar, kış geliyor, odun kömür var, çocuklar mektebe gidecek, para masraf, bu ay infak etmeyeyim. İyi, önümüzdeki ay başka bir dert çıktı, hastalık çıktı, ondan sonra başka bir iş, infak edecek zaman bulma imkanı yok. Bugünün insanı infak etmiyor. Allah da Müslümanın, müttakinin vasıflarını, özelliklerini sayarken diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Darlıkta ve bollukta vereceğim. Bugün maaşa bir ay var, iki ay var, elimde şu kadar para var. Biri de gelmiş, gerçekten ihtiyaç sahibi biri, şu kadar paraya ihtiyacım var. Benim bu para bana bir ay, 20 gün yetmez, vermeyeyim mi dersin? Yoksa bu ayeti gözünün önüne getirerek onun ihtiyacını mı karşılarsın?

veya 30 bin nispetinde Allah o 10 liranın yerine koyuverecek yenisini. Ya bereket olarak koyacak veya gerçekten sana değişik kapılar açarak o parayı kazandıracaktır. İşte mümin ve müttakinin Rabbimiz özelliklerini sayarken cennet onlar için hazırlanmıştır. Onlar ki darlıkta ve bollukta infak ederler. Darlıkta infak etmesini bilemeyenin bollukta infak etmesi de mümkün değildir. Yani bir talebe, bir öğrenci babasının verdiği harçlıklardan bir kısmını infak için ayırmazsa, bir çırak, bir kalfa, bir tezgahtar aldığı haftalığın veya aylığın bir kısmını infak için harcamazsa, ileride genel müdür olursa o çocuk 5 kuruş harcayamaz. O kişi ileride fabrika sahibi olursa o çırak, o kalfa, o tezgahtar o da 5 kuruş harcayamaz. Niye? Çünkü küçüklükten alışmadı. Darlıkta alışmadı. Parası az iken alışmadı, çok iken hiç veremez. 40'ta bir zekat vereceksin. Ne kadar? 80 gram altının var. 2 gramını vereceksin. Fazla dokunmuyor. 2 gram altın şu kadar eder. Yarın 50 kilo altının olursa onun 40'ta birini vereceksin. 1 kilo 250 gram. Adamın gücü büyüyor ve veremiyor. İşte küçüklükte alıştırılmazsa, darlıkta vermeye alıştırmazsa kişi nefsini, kişi benliğini, egosunu bollukta vermesi mümkün değil. Müslüman ve mümin darlıkta da bollukta da verecektir. Tebük Savaşı'nı hatırlayalım İslam tarihinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam genel seferberlik ilan etmiş. Eli silah tutan herkes bu savaşa katılacaktır istisnasız. Körler, topallar, hastalar varsa onlar kalabilir Medine'de bekçi olarak. Ama onun dışında herkes savaşa katılacak. Herkes nesi varsa getirecek, verecek. Zaruri ihtiyacı dışında herkes her şeyini verecek. Bakıyoruz kimileri bu savaşa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkes nesi varsa versin diyor. Gidiyor yevmiye olarak hurma topluyor. Çalışıyor. Bir Yahudi'nin bahçesinde mi çalışıyor? Müslüman'ın bahçesinde mi çalışıyor? Nerede çalışıyorsa Müslüman bir yevmiye çoluk çocuğun rızkının yarısını ayırıyor, yarısını gelip infak ediyor. Yani bir tas hurma veya bir kilo iki kilo hurma getirip orduya azık olarak hazırlanan yere bırakıyor. Kimileri de 200 tane devesini veriyor içerisindeki eşyasıyla birlikte. Hazreti Osman gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Abdurrahman bin Avf gibileri mal varlıklarının tamamını ve yarısını veriyor. Kimisi de bir avuç hurma veriyor. Niye? Gücü ona yetiyor da ondan. Münafıklar eleştiriyorlar, kınıyorlar. Senin bir avuç hurmana muhtaç mı Allah? Ne olacak da getirdin? Ne gereği var? İyi, hadi bunu bu şekilde kınadınız. Mal varlığının tamamını verenleri de bunlar gösteriş için veriyor diyor. 200 tane deve gösteriş için verilmez bugün. 200 tane tırı olan bir adam imanı olmazsa gösteriş için 200 tır ve içerisindeki eşyalar ile birlikte vermesi mümkün değildir. Ama münafıklar vazifelerini yaptılar. Az vereni az verdi diye gücendirdiler. Çok vereni de gösteriş maksadıyla verdi demişlerdi. İşte o günkü Müslümanlar bu ayeti kerimeleri çok iyi anlıyorlardı. Diyorlardı ki biz gücümüz yarım kilo, 5 kilo, 3 kilo hurmaya yetiyor, onu infak etmeliyiz ediyorlardı. Öbür taraftan mal varlıklarının yarısını tamamını bugünkü hesapla trilyonlar edebilecek rakamlarla onlar da mal varlıklarını veriyorlardı. İşte Rabbimiz müttakinin özelliklerinden bahsediyor. Darlıkta ve bollukta verirler. Vel kâzımîne l-gayza vel âfîn anin-nâs. Evet, özelliklerinden ikisi daha anlatılıyor burada. Bollukta ve darlıkta verirler. Allah'ın rızasını kazanmak için harcarlar. Öfkelerini de kontrol altında tutarlar. Ters baktım, bağırıp çağırmak, küfretmek veya şöyle yaptım, hemen kötü ifadelerle kalbi kırmak, öfkesini tutacak Müslüman. Nerede olursa olsun Müslüman öfkesini tutacak. Vel kazimine'l gayza vel afin anin-nas. Evet. Müslüman öfkesini kontrol altında tutacak ve insanları da affedecek, bağışlayacak. Ne olur bağışlasak? Çok iyi olur. Dost kazanmış oluruz. Müslümanların sayısını artırmış oluruz. Müslümanca hareket yapmış oluruz. Sevap kazanmış oluruz. Öyleyse Müslüman darlıkta ve bollukta Allah'ın rızasını kazanmak için verecek. Öfkesini kontrol altında tutacak. İnsanları affedecek, iyi geçirecek. Vallahu yuhibbul muhsinin. Evet. Allah iyilik yapanları sever. Biz de iyilik yapanlardan olacağız. Mecburuz buna. Evet, 135. ayet. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ

0: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. O Müslümanlar, o müttakiler, o yolunu kitapla, peygamberle bulan kimseler var ya, onların özelliklerinden bir kısmı da şunlardır. O Müslümanlar, utanç verici bir iş yaptıkları veya varlık sebebine aykırı davranışlarda bulundukları zaman Allah'ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar. İnsan hata edebilir. Müslüman hata edebilir, yanlışlık yapabilir, günah işleyebilir. Ama işlediği günahın arkasından hemen Allah'ı hatırlar. Ya Rabbi, senden başka bağışlayan yok. Sen bağışlarsın. Bir daha bu günaha ben bulaşmayacağım demek suretiyle tevbe eder, Allah'a döner, Allah'a yönelir. İşte müminlerin özelliklerinden biri de, müttakilerin özelliklerinden biri de bu. Utanç verici bir iş yaptıkları zaman veya zulmettikleri zaman, haksızlık ettikleri zaman, varlık sebebine aykırı davranışta bulundukları zaman Allah'ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Ya Rabbi affet, bağışla, senden başka affedici yoktur, senden başka sığınacağımız, döneceğimiz, yöneleceğimiz kimse yoktur derler. Evet. وَمَنْ يَعْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başka günahları kim affedebilir? Var mı affedecek kimse? Yok. Hiç kimse affetmez. Bir affeder, iki affeder. Ondan sonra affetmem diyor. Memuru da, işçisi de, şefi de, müdürü de, esnafı da, tüccarı da aynı. Bir affederim, iki affederim. Üçüncüsünü hemen yakalarım diyor. Senedi avukata veririm diyor, iş biter diyor. Ya kardeşim ne olacak ya, şöyle yapıyor mu? Yok diyor, bitti. Ben Allah değilim diyor ondan sonra da. Allah affeder diyor, ben affetmem diyor. Bir iki affederim, ondan sonra kuyruğumu kıstırırım kapıya diyor. Dolayısıyla Allah'ın affedici olduğunu Müslüman bilecek. Kur'an'ın içerisindeki Allah'ın affedici olduğunu, hadis-i şeriflerde de Rabbimizin benim rahmetim gazabımı geçti dediğini bilecek. İşlediği günahlardan dolayı hemen Rabbine yönelecek, dönecek ve affedilmesini, bağışlanmasını isteyecek. Çünkü Allah'tan başka günahları kim affedebilir? وَمَنْ يَعْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Evet. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Müslüman işlediği günah ve hatalı işlerde bilerek ısrar etmezler. Soruyoruz birine, niye yapıyorsun bu işi? Ya işte yapıyoruz falan diyor. E bırak bu işi, bu iş günahsa bırak bu işi. Allah yasakladıysa, bu iş haram ise bunu bırak. Bilerek ısrar ederse onun tevbesi olmaz diyor Allah. Bakıyoruz 30 senedir aynı günahı işliyor, 20 senedir aynı günahı işliyor. Günahtan kurtulmak için bir çaba ve gayreti yok. Allah affeder canım, bağışlar canım, ama Allah affeder de şartları var affetmenin. İşte burada diyor ki Rabbimiz, her şeyi affederim ben, benden başka affedici yoktur. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile ısrar edersen bu iş olmaz diyor. Caminin karşısına dükkan açmış adam, camiye gelip bir vakit namaz kıldığı vaki değil. Kardeşim sen niye namaz kılmazsın? Burada dükkanda mı kılarsın, seccade mi var? Hayır. Niye kılmazsın? İleride kılarız 70 yaşımıza gelince. Şimdi 30 yaşında, 20 yaşında kılınmaz mı namaz? Allah affeder canım, bu kadar daraltmayın. Allah affeder ama cezası da var Allah'ım. Şedidül ikab diyor. Ben cezalandırırım, ben intikam alırım diyor. Öyleyse Allah'ı hem gafur ve rahim oluşuyla, bağışlayıcı oluşuyla bileceğiz, hem de intikam alıcıyla bileceğiz. Öyleyse Allah hem aynı zamanda da intikam alandır, cezalandırandır. Ama kişinin tevbesini de kabul eder. O da bir sefer, iki sefer yanlışlık yaptıysa, hata ettiyse, bir daha o günaha dönmemek üzere tevbe ederse onu bağışlar. Yani geçmişini sıfırlamış oluyor. وَلَمْ يُسَرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile aynı günahı işlemekte ısrar ederse onun tevbesi kabul olmaz. O zaten tevbe de etmemiş sayılıyor. Her gün ezan okundukça Allah'a kafa tutuyor o. Öğlen namazında camiye gitmiyor, ikindin gitmiyor, akşam gitmiyor. Yatsı vakti de gitmiyor, dükkanda duruyor, ezan da karşısında okunuyor, buna rağmen gitmiyor. Allah gafurdur, rahimdir canım. Niye dini zorlaştırıyorsunuz, niye bu kadar bizim üzerimize geliyorsunuz diyor. Allah da diyor ki hatanız olabilir. Bir gün sabah namazını kaçırabilirsin. Bu da binde bir olur veya 365 günde bir olur veya birkaç olur. Allah onları affedeceğini söylüyor. Kalkar kalkmaz ya Rabbi affet beni, gece geç yattığım için bugün sabah namazını kılamadım vaktinde diyerek hemen uyanır uyanmaz kılarsın. Ama sen karşında ezan okunur ve camiye gitmezsen, 60-70 yaşından sonra kılacağını da beyan edersen, o kadar yaşayabileceğini de zaten bilmiyorsun. Böyle bir tevbenin de kabul olmayacağını bu ve benzeri ayetler bize bildiriyor. Ama kişi ısrar etmezse hata edebilir, şeytana uyabilir, benliğine ve egosuna uyabilir, hata edebilir. Allah tevbe ederse o kişiyi affediyor. Velem yusirru, ısrarlı olmamak kaydı şartıyla. Alâ mâ fealû ve hum ya'lemûn, yaptığı işi ısrarlı olarak yaparsa, ısrar etmezse, işledikleri günah ve hatalı işlerde bilerek ısrar etmezse o Müslümanların her yaptığı işten dolayı affedileceğini Rabbimiz beyan ediyor. 136. ayet. Ulaike cezaohum mağfiretun min rabbihim ve cennetun tecri min tahtil enhar halidine fiha ve ni'me ecrul amilin. İşte bu şartlar altında Müslüman olanların, bu şartlar içerisinde Müslümanlık yapmaya çalışanların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. İyiliklere gayret gösterenler için ne güzel bir mükafattır o cennet. Evet, iyilik yapmaya çalışıyoruz, günahlardan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Kulluk kitabımız olan Kur'an'ı her gün, her an, her saat, her yıl, her ay okuyoruz. Oradaki öğrendiğimize göre hayatımızı tanzim edip yaşıyoruz. Peygamberimizin hadislerini hayatımızda uygulamaya çalışıyoruz. Ama bu arada hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Allah'tan bağışlanmasını istiyoruz. Allah da bizi bağışlıyor ve bu şekildeki cennetlere koyuyor. Siz dünyada iyilik yaptınız, sevap işlediniz, günahlardan uzaklaştınız, kulluk yaptınız. Buyurun sizin mükafatınız deyiveriyor. 137. ayet. Kad halet min qablikum sunenun fesiru fil ardı fenzuru keyfe kana akibetul mukezzibin. Sen Müslüman olmaz isen, sen Allah'a kulluk yapmaz isen, sen Allah'a her namaz vakti isyan eder isen, sen Allah'a her daim kafa tutar isen. Bak, sizden önce de nice hayat tarzları gelip geçti. Nice firavunlar, nemrutlar geldi geçti. Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Lut kavmi, Lidyalılar, Frikyalılar geçti. Bizanslar geldi geçti. Bak bir onlara. Sizden evvel de onlar geldiler geçtiler. Fesiru fil arz. Yeryüzünü gez ve dolaş. Fanzuru keyfe kâne akıbetül mükezzibîm. Allah'ı, peygamberi yalanlayan, hakikati yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir gör bakalım. Netice ne olmuş bak. Firavun nerede? Sular içerisinde boğuldu gitti. Saltanat da yok oldu, mal varlığı da yok oldu. Ordular ile birlikte deniz içerisinde, Kızıl Deniz'e boğuldular gittiler. Nemrut nerede? O da hakeza. Ad kavmi nerede? Semud kavmi nerede? Nuh kavmi, Lut kavmi hepsi yok oldular gittiler. Kurtulan, iman edenler oldu. Yok olanlar, peygambere ve Allah'a karşı gelenler oldu. Öyleyse bak, tarih öncesine bak, arkana bak, senden güçlü kimseler geldi geçti. Netice, yalanladıklarından dolayı onların sonu ne oldu? Hele bir gör bakalım onları. Hâzâ beyânun linnâs ve hûden ve mev'izaten lilmuttekîm. Tüm bu haber ve mesajlar insanlara açık bir ders ve yolunu Allah ve kitabıyla bulanlara bir yol gösterici ve öğüt olsun diye söyleniyor. Evet, Rabbimiz bu ayetleri niçin indirdi? Okuduğumuz Kur'an'ın bugünkü okuduğumuz ayetlerde, yarınki okuyacağımız ayetlerde, akşam okuyacağımız ayetlerde, sabah okuyacağımız ayetler, iş yerimizde okuyacağımız ayetler, evimizde okuyacağımız ayetler, değişik yerlerde okuyacağımız ayetler niçin indirildi? Evet, tüm bu haberler, tüm bu mesajlar insanlara açık bir ders ve yolunu Allah ve kitabıyla bulanlara bir öğüt olsun için indirilmiştir. Kur'an'ı bunun için okuyoruz. Kur'an bunun için okunur. Kur'an bunun dışında bir gaye için okunmaz. Evet. 139. ayet. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Her halükarda, her zamanda ve her zeminde, nerede olursanız olun, cesaretinizi yitirmeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mutlaka üstün gelecek olan sizsiniz. Bedir Savaşı'nda üstün geldiniz, Uhud'da da üstün geleceksiniz, Hendek'te de üstün geleceksiniz, tüm savaşlarda üstün geleceksiniz. Siz Müslüman iseniz herkese karşı üstünsünüz. Allah'tan ayar alıyorsanız, ayarınızı Allah'ın gönderdiği kitap ve peygamberle buluyorsanız, siz üstünsünüz. Allah size daima yardımını esirgemeyecektir. Evet. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Cesaretinizi yitirmeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız, Müslümanız diyorsanız mutlaka üstünsünüz. Karada, denizde, havada üstünsünüz. Tüm müşriklere, tüm devletlere, tüm milletlere, tüm toplumlara karşı üstünsünüz. Tüm güçlüyüz diyenlere karşı güçlüsünüz ve üstünsünüz. Evet. 140. ayet. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. Rabbimiz buyuruyor ki, in yemseskum garhun fakat messel kavme garhun mislu. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas ve liya'lemallahu lezine amenu ve yettegze minküm şehada ve allahu la yuhubbu zalimin. Eğer siz Uhud savaşında bir yara aldıysanız, o Mekke müşrikleri de, o topluluk da Bedir savaşında benzeri bir yara almıştı. Yani onlar da hezimete uğramışlardı. Siz dünya malına hırsınızdan dolayı, peygamber sözünü dinlemediğinizden dolayı kısa bir süre bozguna uğradınız. Sıkıntılı anlar yaşadınız, yara aldınız ama önceden Bedir savaşında siz aynı yarayı onlara vermiştiniz. Zira iyi ve kötü günleri biz insanlar arasında evirip çeviririz. Bu metot Allah'ın iman edenleri seçip ayırması ve aranızdan gerçeklere hayatlarıyla şahitlik yapanları seçmesi içindir. Gerçekleri yani ayetleri yani hadisleri yani Müslümanlığın Allah tarafından yapılmasını istediği her şey neyse bunların adı. İpek elbise giymeyecek Müslüman dünyada. Altın yüzük kullanmayacak Müslüman dünyada. Hadislerle öğreniyoruz bunları. Evet ayetlerle öğreniyoruz. Faiz almayacak. Zina etmeyecek. Allah'tan başka kanun koyucu tanımayacak. Bütün bunlar Müslüman hayatı boyunca yaşamaya çalışırsa dolayısıyla hayatlarına Müslümanlık damgasını basarak diğer insanlara Müslümanca örnek olurlarsa yani hayatlarıyla şahitlik yapanlarsa Allah onlar için zaten ayarlamıştır bu dünyayı. Ama bu arada şehitleri de seçecek. Müslüman şehit de olabilecek. Bu savaşta Müslüman şehit de olabilecek. Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah yaratılış sebebine aykırı davrananları asla sevmez. Müslümana yardım eder ama Müslüman da şehit verecektir. İslam davası için İslam davası yolunda. Böylece 140. ayeti kerimeyi de okumuş olduk inşallah. Bir sonraki dersimizde 141. ayetten itibaren Ali İmran suremize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
0: De ki, yemin olsun
11: Eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

yasın sakın cennet nimetlerini. Belki de bir kurşun sesi habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Değerli Özel FM dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımızda akide, inanç inkılabı hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de başlatmış olduğu tevhid mücadelesi çerçevesinde ele aldığı

durumlarını anlatmak, onları Hakk'a davet etmek adına Rabbimiz Allah Teala'nın Mekki olan surelerde, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin Mekke dönemini kapsayan 13 yıllık süreç içerisinde Rabbimizin nazil buyurduğu sureleri ve bu sureler içerisindeki peygamberlerin tevhid mücadelelerini anlatmaya ve güncellemeye devam ediyorduk. Sırasıyla Nuh aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Hud aleyhisselam ve onlara tabi olmuş müminlerle o peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid davetine karşı çıkan toplum arasındaki diyalogları, tevhidden yüz çeviren toplumun karakteristik yapısını, tevhide gönül vermiş olanların bu yoldaki ısrarlı duruşlarını anlatan ayeti kerimeleri okumuş ve yaklaşık 4 haftadır devam eden peygamberlerin tevhid mücadelelerini içeren sohbetimize devam ediyor idik. Bu hafta da tevhid hususunda sembol isimlerden olmuş ki tüm nebi ve rasuller bunun için gönderilmiştir. Ancak ulul azm, yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize azimet sahibi olduğunu gösterdiği 5 peygamberden biri olan İbrahim aleyhisselamı, İbrahim aleyhisselamın tevhid mücadelesini, ona karşı çıkan tağut ve müstekbirlerin İbrahim aleyhisselama vermiş olduğu cevapları ve bunun üzerine günümüzde güncelleyebileceğimiz hususları inşallah konu edeceğimiz sohbetimize başlıyoruz. Evvelen başta okumuş olduğumuz ayet-i kerime Bakara suresi 131. ayet-i kerimeydi. Mealen Rabbimiz buyurdu ki, andolsun ki biz onu, yani İbrahim'i dünyada elçi seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Çünkü Rabbi ona Müslüman ol, teslim ol demiş. O da alemlerin Rabbine boyun eğdim, teslim oldum demişti. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini, yani teslimiyet dinini, İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz dediler. İbrahim aleyhisselamı anlatmaya evvela bu ayet-i kerimeden başlamak istiyoruz. Çünkü teslimiyet noktasında biz inananlara miras kalmış, biz inananlar için en güzel örnek olarak sunulmuş İbrahim aleyhisselamın Rabbinden gelecek buyruklara kayıtsız şartsız, amasız, bencesiz, kanaatimcesiz, bana göre siz, bu zamanda da olur mu canım sız, yani acabasız İslam'ını, teslimiyetini gündeme getiren, biz müminlere nasihat hususunda zirve bir örnek olan İbrahim aleyhisselamın Rabbinden gelecek buyruklara karşı teslim oluşunu anlatan bu ayeti kerime ile İbrahim aleyhisselamın dönemini anlamaya çalışalım dedik ki Rabbimiz ona ey İbrahim teslim ol dedi. Yani namazda, oruçta, hac ve zekatta, kurbanda, tesettürde, yeme içmede, yargıda, hukukta, siyasette, kanun ve yasada, nizamda, anayasa ve anayasal düzende, karşılaşacağın her meselenin çözümünde benim sana vahyedeceğim buyruklara karşı teslim ol dediğinde İbrahim aleyhisselam namaz ile hukukun arasını ayırmadan, oruç ile siyasetin arasını ayırmadan, hac ile ahkamın, eğitimin, kültürün, ticaretin, mirasın, kadın haklarının, yani kısaca dünya nizamı içerisindeki tüm hususların çözümünün, kanun ve yasasının, hükmünün yalnız Allah'a ait olduğuna iman eden bir teslimiyetle İbrahim aleyhisselama Rabbimiz teslim ol dediğinde

0: İbrahim aleyhisselam teslim oldum dedi. Gale eslemtu li rabbil alemin dedi İbrahim aleyhisselam. Ve sonra ayet-i kerime devam ediyor. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yani bu teslimiyet şuurunu, imanın özü olan Allah'tan gelecek buyruklara dikkat kesilme, emri, direktifleri, hükmü, yaşam kurallarını Allah'tan alma hassasiyeti dediğimiz teslimiyet hususunda İbrahim aleyhisselam kendi de hayatında bu teslimiyeti ortaya koyduğu gibi bunu oğullarına da vasiyet etti. Yakup da dedi oğullarına, şöyle dedi Yakup aleyhisselam: oğullarım, Allah sizin için bu dini, ki neydi o din? Bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adı İslam'dır, teslimiyettir. Hiçbir peygamber ve ashabı Allah'ın buyruklarına karşı müstağni, bağımsız olmamıştır. Bizatihi Allah'ın getirdiği kanun ve yasalara itaat etmeleri ve Allah'ın onlar için beğendiği yaşam, hayat programı dediği İslam'ı seçtiğinden mütevellit, bütün peygamberlerin ortak dini, yaşam tarzı İslam idi ve bütün peygamberler de bu hususta Allah'tan gelen direktifleri sosyal ve siyasal hayatta hakim kılan bir anlayış ile tebaasında olan, ashabı olan, ümmeti olan topluluklarına da vasiyet olarak bıraktı. Onlar da hayatlarında Allah'a teslim olup Allah'ın kendileri için göndermiş olduğu peygamberler ve o peygamberlerin bildirdikleri emirler, hükümler ve yasalar çerçevesinde hayatlarını tanzim ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu böyle geldi ve Yakup da oğullarına Allah sizin için bu dini, yani İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz dedi Bakara suresi 131. ayet-i kerimede. Bununla beraber birazdan dile getireceğimiz ki İbrahim aleyhisselamın babası Azer, ki kendisi bir put imalatçısı idi, putperest idi, yaşamış olduğu coğrafyada Nemrut'un resmi ideolojisi çerçevesinde yaşamayı kendine hayat düstur edinmiş, kavmiyle beraber Azer de resmi ideolojiye kul köle olmuş, Nemrut'un yasaları çerçevesinde yaşamayı kendisine ilke edinmiş ve atalarının yolunu, atalarının düzenini hayat düsturu kabul etmiş Azer'i ve İbrahim aleyhisselamı ve her ikisi arasında geçen diyalogları birazdan arz edeceğiz. Fakat evvelinde İbrahim aleyhisselamın gelmiş olduğu, peygamber olarak gönderilmiş olduğu coğrafyada karşılaştığı, tevhid mücadelesine başladığında karşılaştığı ilk hadise, ilk engellemeleri anlatarak ayet-i kerimeleri inşallah anlamaya gayret edeceğiz. Yine Bakara suresi 258. ayet-i kerime. Rabbimiz buyurdular ki Allah kendisine hükümdarlık verdi diye İbrahim'le Rabbi hakkında tartışmaya gireni gördün mü? Ki bu isim Nemrut idi. İbrahim benim Rabbim dirilten ve öldürendir dediğinde o Nemrut ben de diriltir ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir bakalım deyince o inkar eden şaşırıp kaldı. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Malum olduğu üzere Nemrut, Firavun ve Ebu Cehil ve onlara benzer ne kadar müstekbir varsa tarih sahnesinde, ilahlık ve Rablık iddiasında Allah'ın yeryüzündeki hükümranlığını göz önünde bulundurarak bir ilan, bir yarış içerisindeydiler. Yoksa onlar da pek tabii kainatı yoktan var edenin Allah olduğunu, yaratma hususunda, rızık verme hususunda, mevsimleri döndürme hususunda Allah'ın yegane ilah olduğunu kabul etmekle beraber yeryüzündeki teşri, yani yasama, yürütme ve yargı alanında Allah'a rağmen kendilerinin de hüküm sahibi olduklarını, hükümdar olduklarını, hükümetme yetkisine sahip olduklarını iddia ettiklerinden dolayı tağutlaşmış kimselerdi. Burada Nemrut yine aynı şekilde. Evet, Allah vardır. Allah yaratır, diriltir ve öldürür. Bunu ben de yapabilirim diyen Nemrut, kendisi hakkında idam hükmü verilmiş olan bir esiri, bir mahkumu serbest bıraktı. Yolda yürüyen beynen minel hiçbir suça iştigal etmemiş bir kişiyi de alıp idam etti. Ve bunun da kendisinin diriltme ve öldürme hakkına sahip olduğunu düşüncesiyle yaptı. Buna rağmen İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki, madem öyle, Allah da güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir bakalım deyince beyni dumura uğradı ve gerçekten bu konuda ne kadar aciz olduğunu anlamış oldu. İşte bu ve bundan sonra takip eden süreç içerisinde İbrahim Aleyhisselam döneminin tağutu olan Nemrut'a karşı tevhid mücadelesini başlatmış oldu. Rabbimiz yine İbrahim Aleyhisselam'ın davet ve mücadelesini Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde bize haber vermektedir. Ankebut suresi 16 ve 25. ayet-i kerimeler arasında mealen Rabbimiz, hani İbrahim kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'tan başka bir takım putlara kulluk ediyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Evet, yine her peygamberin ilk davetinde olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam kavminin önüne ilk çıktığında ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu diyerek, ey kavmim, yalnız Allah'a kulluk edin. Çünkü eğer bilirseniz sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Siz Allah'tan başka bir takım putlara kulluk ediyor, bir takım ikonlara, heykellere, yönetmeliklere, kendi hevanızdan uydurduğunuz yaşam kurallarına, hükümlere, inançlara kulluk ediyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Yani değiştirilmesi teklif dahi edilemez görüşlerinizi, atalarınızın yollarını, kendiniz ortaya koyduğunuz, uydurduğunuz görüşleri Allah'a ve dinine iftira atarak, sanki olağanüstü bir nimetmiş gibi kendiliğinizden uydurduğunuz görüşlerinize tapıyor, inançlarınızı putlaştırıyorsunuz. Devam ediyor ayet-i kerime. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin. Yani hayatınızı tanzim ederken peşinden gittiğiniz, kayıtsız şartsız kural, kaide ve yasalarına tabi olduğunuz, ne kadar putlaştırdığınız ikon ve ideoloji var ise, düşünce var ise, yaşam kuralları var ise, bunların hepsini toplasanız da bunların size rızık vermeye, sizi yaşatmaya, sizi nimetlendirmeye gücü yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın yanında arayın ve size rızkı veren Allah'ın kurallarına göre yaşayın. Siz ona döndürüleceksiniz dedi İbrahim. Bu hayatın sonunda döndürüleceğiniz Rabbinizin kural ve kaidelerine uyun. Yalnız ona ibadet edin. Yalnız ona kulluk edin. Eğer yalanlarsanız, yani Allah'ın vahyini ve sizin için belirlediği, seçtiği, razı olduğu İslam'ı yalanlar, bundan yüz çevirirseniz, sizden önceki ümmetler de elçilerin çağrısını yalanlamışlardı. Elçiye düşen yalnızca açık bir tebliğdir. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın bahsetmiş olduğu, ki Rabbimiz bize haber veriyor Ankebut suresinde, önceki elçiler, malum olduğunuz üzere evvelki haftalarda anlatmış olduğumuz Nuh Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam ve Hud Aleyhisselam'dı. Devam ediyor ayet-i kerime. Kavminin cevabı ancak şu oldu: onu öldürün ve yakın. Kim? İbrahim Aleyhisselam. Şirk cephesinde tağutları kutsayan, tağutları razı etmeye çalışan halk ve bu halkı yöneten müstekbir tağutlar, peygamberlere tevhid davetini, tevhid davasını insanlara anlatmaya başlayan peygamberlere ve onların ashablarına ilk evvela bu sözle icabet ettiler. Nedir o? Onu öldürün ve yakın. Tevhidi hayatının esası kabul eden tüm müminlerin karşılaşacakları ilk söz budur. Çünkü bu sünnetullah'tır. Hakkıyla tevhidi haykıran, Allah'ı bir ve tek olarak anan, Allah'ın yegane ilah, yegane otorite ve hakimiyet sahibi, ortaksız Rab ve ilah olduğunu insanlara anlatmaya başlayan her müminin karşılaşacağı, muhatap olacağı ilk cümle budur. Çünkü bu sünnetullah'tır. Yani Allah'ın değişmez yeryüzündeki evrensel yasası budur. Çünkü tevhid şirk toplumuna çok ağır gelir. Allah ile beraber tağutları ilahlaştırmış, onların yönetmeliklerini, onların hükümlerini, onların yaşam standartlarını Allah'ın diniyle iç içe saymış veya Allah'ın dinini tamamen reddederek tağutların yasalarına göre, tağutların razı olduğu yaşam standartlarına göre yaşamayı kendisine düstur edinmiş, hayat tarzı edinmiş, tevhidden bir haber ve tevhidden yüz çeviren toplumun tevhid davetçilerinden söyleyeceği, sarf edeceği ilk cümle budur. Bunları öldürün veyahut yakın. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Ancak Allah onu ateşten kurtardı. Şirk toplumu ve tağutlar İbrahim'in yakılmasını istediyse de hepinizce malum olduğu üzere Allah Teala İbrahim'i ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda iman edecek bir topluluk için ibretler vardır dedi Rabbimiz. Ve devamla İbrahim dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi vesilesi olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. İkonlar edindiniz, semboller edindiniz. Aranızda sevgi vesilesi olsun diye parayı, futbolu, modayı, çılgınca tüketimi, kapitalist ve emperyalist dünyanın size öğrettiği azgınca tuğyan içerisinde yiyip içmeyi, kulüpler kurmayı aranızda sevgi vesilesi kıldınız da bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bazılarınız bazılarınızı inkar edecek ve bazılarınız bazılarınızı lanetleyecektir. Yani senin yüzünden ben bu hale geldim. Sen bizi bu hususta azdırdın. Sen haddi aştın da biz seni taklit ettik ve seninle beraber bu cürümde sana ortak olduk diye dünyada birbirinize sevgi vesilesi olarak ortaya çıkarttığınız, bayraklaştırdığınız, sembolleştirdiğiniz, ikonlaştırdığınız ne kadar putlarınız var ise ahirette birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ise ateştir ve yardımcılarınız da olmayacaktır dedi. Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın haberini bize bu şekilde ulaştırdı. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesini anlatan Enbiya Suresi 51 ve 71. ayet-i kerimelerdeki vakaları anlatarak konumuza devam edelim. Andolsun bundan önce İbrahim'e rüştünü vermiştik. Yani onu reşit kılmıştık ve biz onu bilenlerdendik. Hani babasına ve kavmine demişti ki İbrahim, sizin önlerinde bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Buradan anlıyoruz ki Allah'a inanmakla beraber hayatlarında ikonlaştırdıkları, olağanüstü güçlere sahip olduğunu düşündükleri, Allah'a ait olan uluhiyet ve rububiyet alanında bunların da yetkili söz sahibi olduğunu düşündükleri bir takım putlar edinmişler. Ve yılın veya ayların, haftanın belirli günlerinde o putlar önünde saygı duruşunda bulunmuşlar. Kıyam ve secdeden ibaret olan ibadetlerini gündeme getirmişler. Ve ataları da bu hususu kendisinden sonrakilere miras bırakmış. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın putperest babası ve kavmi de atalarının yapa geldikleri bu seremoniyi, bu protokolü, bu uygulamayı da sorgulamadan, yargılamadan, tartmadan devam etmiş. Ki nitekim bir sonraki ayet-i kerimede bunu görüyoruz. Devam ediyor ayet-i kerime. Biz atalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim dedi ki, apaçık bir şekilde, sözü dolandırmadan, apaçık ki peygamberlerin davet uslubu budur. Kavminin anlayacağı dilde net cümleler sarf ederler. Ve İbrahim Aleyhisselam dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir delalet içindesiniz. Çok net. Hani Türkçe'de kullanmış olduğumuz lafı evelemeden, gevelemeden, kalabalık cümleler kurmadan apaçık bir şekilde onların batıl hayatlarını yüzlerine net bir şekilde ifade ederek İbrahim Aleyhisselam dedi ki, andolsun siz de atalarınız da apaçık bir delalet içindesiniz. Dediler ki, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın? İbrahim hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Yani sizin düşündüğünüz gibi Allah sadece göklerin Rabbi değildir. Allah göklerin ve yerin Rabbidir. Yani gökyüzü olayları, mevsimler, bulutlar, ay ve güneş, galaksi ve yıldızlar sadece bunlar değildir Allah'ın tahakkümü, hükmü altında olan. Bununla beraber yeryüzündeki işleriniz de Allah'ın hükmü altındadır. Çünkü mülk O'nundur. Yani hakimiyet O'nundur. Yani egemenlik O'nundur. Yani mülkü üzerinde tasarruf hakkı O'nundur. Yani mülkü olan gökyüzü ve yeryüzü ve içerisindeki yarattığı kendisine ait olan mülkünde saltanat O'nundur. Hüküm O'nundur. Kanun ve yasa O'nundur. Yarattığı insanları, rızıklandırdığı insanları, şifa verdiği insanları ve bir gün öldürüp tekrar mahşer günü ahirette diriltecek ve hesaba çekecek olan Allah, yarattığı insanları yönetmeye, yönetimde uygulaması için onlara kanun ve yasa göndermede bir ve tek olandır. Mülk üzerinde tasarruf hakkı olan Allah'ın şanı yücedir. Allah 1400 yıl evvelki dünyaya Ceziretül Arab'a veya Hicaz'a veya İstanbul'a veya Buhara'ya veya Şam, Bağdat, Yemen'e sadece 1400 yıl önceki bu coğrafya ve bu coğrafya etrafındaki tüm topraklara, medeniyetlere hükmeden değil, sadece 1400 yıl önceki değil, bugün de, bugünkü dünyaya da, bugünkü insanlara da, bugün çıkmazlar içerisinde olan, her gün kadın ve çocuk cinayeti olan, her gün istismara uğrayan, her gün aldatılan, her gün perişan edilen, her gün reel faize mahkum edilen, her gün sömürülen, her gün köleleştirilen insanlara, bugünün insanlarına da, bugünün dünyasına da tahakküm eden, hükmeden, mülkün, saltanatın, egemenliğin sahibi olan Allah, şanı yüce olandır. İşte o Allah, İbrahim Aleyhisselam'ın o günkü kavmine de dediği gibi, sadece göklerin değil, yerin ve bu yer üzerinde yaşayan insanların sosyal ve siyasal hayatına, içtimai ve hukuki hayatına, eğitim ve kültür hayatına, ticari ve ekonomik hayatına da hükmeden bunlar için buyruklar, emirler, nehiler, hükümler, tabir caizse ahkam ve hukuk indiren ve buna uyulması gerektiğini de peygamberleri aracılığıyla tebliğ eden şanı yüce olan Allah'tır. İşte İbrahim Aleyhisselam böyle dedi. O göklerin de yerin de Rabbidir. Devam ediyor ayet-i kerime. Andolsun ki Allah'a arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Malum olduğu üzere İbrahim Aleyhisselam putperestlerin anıtlaştırdığı, kabir haline çevirdiği, ulu veya önder kabul ettikleri putlarını, mozolelerini, paramparça etmiş, fakat içlerinden en büyük olan putu bırakmış idi ve putperest toplum mabetlerindeki putların paramparça edildiğini görünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Ve aralarında şöyle bir cümle, konuşma, diyalog geçti. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Şüpheliyi arıyorlar. Suçluyu arıyorlar kendilerine göre. Kendisine İbrahim denilen bir genç vardı. Bizim putlarımızı, ideolojilerimizi, yaşam standartlarımızı, hukukumuzu eleştiren, atalarımızdan aldığımız ilhamla belirlediğimiz düzenimizi eleştiren, yadırgayan, hor ve hakir gören bir genç vardı İbrahim adında. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Yani ilahlarımızı sen mi paramparça ettin? İbrahim hayır dedi. Bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa ona sorun. Bunun üzerine o müşrikler kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olan sizlersiniz. Yani biziz dediler Rabbimizin beyanıyla. Müşrikler gerçekten o an düşündüler. Çünkü insan fıtratı tevhide uyumlu bir şekilde yaratılmıştır. Kendilerine hak ortaya konduğunda İbrahim Aleyhisselam'ın eğer konuşabiliyorsa şu puta sorun dediğinde onlar akıllarında gerçekten yazıklar olsun bize, şu konuşamayan put mu bizim önünde saygı duruşunda durduğumuz, ceketimizi iliklediğimiz, onun yasalarına göre yaşayacağımıza and içtiğimiz, sözleştiğimiz, onun kural ve kaidelerine göre yaşayacağımıza karar verdiğimiz, değiştirilmesi teklif dahi edilemez, üstün güç kabul ettiğimiz, Allah ile beraber yeryüzünü yönetmeye, idare etmeye, yeryüzündeki insanlar adına kanun ve yasa koymaya hak sahibi gördüğümüz, peşinden ardı sıra anayasal düzenine tabi olduğumuz, şu put mu, şu taş parçası mı, konuşamayan, konuşması bile olmayan şu put mu bizim gerçekten tapındığımız diye o müşrikler bir an için kendi vicdanlarına başvurdular da, ve ayet-i kerimede Rabbimizin de bize beyan ettiği üzere onlar yazıklar olsun bize, gerçekten zalim olan bizlermişiz dediler. Ve sonra ne oldu? Sonra yine tepeler üstüne ters döndüler ve şöyle dediler. Andolsun bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin. İbrahim dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Subhanallah. Gerçekten tekrar kendi şirk akidelerine geri döndüler ve İbrahim Aleyhisselam'a bunun konuşmayacağını pek tabii sen de bilirsin dediler. Dikkat edin, hüccet kendilerine ikame oldu. Yani tevhidi anladılar fakat anlamazdan geldiler. Burası çok önemli bir ayrıntı. Tevhidi, tevhid akidesini, tevhidin kendilerinden ne istediğini Allah'ın peygamberi aracılığıyla, İbrahim Aleyhisselam aracılığıyla kendilerine ne gönderdiğini anladılar. İdrak ettiler. Anlamamazlıktan geldiler. Onun konuşamayacağını bildiği halde taptığı, kayıtsız şartsız peşinden gittiği, dünyalık insanların kendi elleriyle yonttuğu bu taşları, dünyalık insanların kendi elleriyle hazırladığı bu yasaları ve bu yasaların hayata hakim olamayacağını, bilakis Allah'ın hayata hakim olması gerektiğini, putların kendiliğinden hiçbir şey yaratamadığını, hiçbir yasa çıkaramadığını, aslında o putların arkasına sığınan tağutların yasalar hazırladığını, Nemrud'un kendilerini aldattığını, Nemrud'un sosyal ve siyasal bir yaşam tarzı belirleyerek o putun ardına sığınarak insanları aldattığını anladılar, idrak ettiler. Peki ne yaptılar? Onlar yine gerisin geri şirk ideolojilerine, resmi ideolojilerinin kendisilerine dayattığı düzene tabi olacaklarını ve İbrahim Aleyhisselam'a yine hesap soranlardan olacaklarını gündeme getirdiler. Ve İbrahim Aleyhisselam onlara dedi ki, yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, siz yine de akıllanmayacak mısınız? Onlar dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın, yani İbrahim'i yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Acziyetin resmi, ilahlarınıza yardımda bulunun. Kendi elleriyle hazırladıkları yasalarını koruyacaklarına dair yemin ettiler. Kendi elleriyle hazırlamış olduğu putları koruyacağına dair sözleştiler. Kendi elleriyle hazırlamış oldukları hevalarından, akıllarından, vehimlerinden, düşüncelerinden, ideolojilerinden ortaya çıkmış düzenlerini, dinlerini, yaşam standartlarını, yaşam kurallarını koruyacaklarına dair, kendi aralarında geliştirdikleri sistemlerini muhafaza edeceklerine dair, ilahlarını ve ilahlaştırdıkları ideolojilerini koruyacaklarına dair sözleştiler. Biz de dedik ki, Rabbimiz buyuruyor, biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlardan kıldık. Onu ve Lut'u kurtarıp içinde alemler, insanlık için bereketler kıldığımız yere, ülkeye çıkardık dedi Rabbimiz Allah Teala Enbiya suresinde. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesi içerisinde Peygamber Aleyhisselam'a, ki miladi 6. asırdan bahsediyoruz, Nebevi Hareket Okulu programımızın adı, Nebevi Hareket Okulu inanç inkılabı, yani akide sınıfı 1. sınıf, Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'in Mekki sureleri üzerinden bir tevhid toplumu inşa ediyor. Bu tevhid toplumuna kendilerinden önce tevhidi dava edinmiş, insanları tevhide davet etmiş peygamberler ve onların ashabının başına gelen hadiseleri anlatarak Rabbimiz tevhid toplumunu teskin ediyor, tevhidi şuura hazırlıyor, dava bilincini yüklüyor. Peygamber ve onunla birlikte olan müminlere tevhidin zor bir yolculuk olduğunu, ciddi bir mücadeleden geçilmesi gerekildiğini ve toplumların da hep tevhid davetine karşı negatif, nötr bir tavır aldığını ve sizler ey inananlar, bakın sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza geliyor diyerek akidede, imanda yakin, sıddıkiyet makamında mutlak tasdik edici bir refleks ile tevhid toplumunun oluşmasını, yeni bir İslam medeniyetinin oluşmasını isteyen Rabbimiz Mekki sureleri içerisinde peygamberlerin tevhid mücadelesine çokça vurgu yapıyor ve Nebevi Hareket Okulu öğrencileri de akide sınıfında inşallah bugün bu hadiseleri güncelleyerek peygamberlerin davetini devam ettiriyor inşallah Teala. İşte bugün de İbrahim Aleyhisselam'ı ve tevhid mücadelesini anlatıyoruz ve yine İbrahim Aleyhisselam'ın bize örneklik teşkil edecek bir hasletini, duruşunu Rabbimiz Allah Teala bize şöyle bildiriyor. Mümtehine suresi 4 ve 6. ayet-i kerimeler. Rabbimiz buyurdu ki, İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Nasıl bir örnek? Rabbimizden dinliyoruz. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, yani kimdi kavimleri? Tevhidi kabul etmeyen, şirkte ısrarcı olan, küfürde ısrarcı olan kavimlerine İbrahim ve onunla beraber olan ashabı, küfürde ve şirkte ısrarcı olan kavmine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Keferna bikum. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli, ebedi bir düşmanlık ve öfke, kin belirmiştir. Allah Teala bize İbrahim Aleyhisselam'ı ve İbrahim Aleyhisselam'a iman etmiş, tevhid davetinde ona yardımcı olmuş kavmini örnek getiriyor. Ve bize örnek getirdiği hususu da açık bir şekilde şöyle beyan ediyor. Nedir örnek almamız gereken husus? İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekiler dediler ki kavimlerine, biz sizden, yani sizin şahsınızdan, inancınızdan, bozuk hayatınızdan, yanlış düşüncelerinizden, tutmuş olduğunuz yolunuzdan, benimsediğiniz ideolojilerinizden, görüşlerinizden, fikirlerinizden, hayatınızdan tamamen uzağız. Ve bir de Allah'tan başka taptıklarınızdan da uzağız. Allah'a denk tuttuğunuz, Allah'ın isim, sıfat ve fiillerinin herhangi bir tanesinde Allah ile yeryüzünde ortaklaşa, haşa, hakkı olduğunu düşündüğünüz, ikonlaştırdığınız ne kadar düşünceniz, felsefeniz, ideolojiniz, fikirleriniz varsa sizi tanımadığımız gibi onları da tanımıyoruz. Ne zamana kadar? Siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar. Yaratmada bir kabul ettiğiniz Allah'ı, rızık vermede tek kabul ettiğiniz Allah'ı, hükmetmede de bir ve tek kabul edinceye kadar. Yaratıcı olduğuna inandığınız Allah'ı, rızık verici, himaye edici, şifa verici, hükmedici, kanun ve yasa koyucu, yarattığı insanların hayatlarını, hayat kanunlarını belirleyici bir ilah olduğuna, amasız, bencesiz, buçuksuz, pazarlıksız, tas tamam ki tevhid diyoruz buna, yani birlemek diyoruz, bu alanlarda Allah'ı bir ve tek kabul edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve kin belirmiştir. Ve Rabbimiz andolsun onlar sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnektir. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah zengindir, hamde layık olandır. Mekke'de yeni inşa olmaya başlamış tevhid toplumuna karşı Rabbimiz Ebu Bekre, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, Zübeyre, Talha'ya, Abdurrahman'a, kimi sayabiliriz ki? Zeyd bin Harise, Habbab bin Eret'e, Bilal Habeşi'ye örnek olarak andolsun ki işte İbrahim ve onunla beraber tevhid mücadelesini sürdüren o toplulukta sizin için güzel örnekler vardır. Bakın onlar tamamıyla toplumun şirk inancından soyutlanmış, küfür ve şirk ideolojilerine entegre olmamış, onların düşünceleriyle arasında sentez kurmamış, hak ve batılı uzlaştırmaya çalışmamış, dinlerinde taviz vermemiş, inançlarını saf arı duru bir şekilde tevhid inancı olarak devam ettirmiş ve inançta onları bozmaya çalışan ne kadar unsur varsa elinin tersiyle etmişti. İşte ey Ebu Bekir, ey Ebu Ubeyde bin Cerrah, ey Abdurrahman bin Avf, ey Said bin Zeyd, ey Ammar, işte böyle Nebevi Hareket Okulu'nun birinci sınıfı, ki o sınıfta biz alfabeyi öğreniriz değil mi? Tevhid bu dinin alfabesidir. Alfabe öğrenilmeden, harf öğrenilmeden, temel, sağlam, sahih, saf, arı duru, katışıksız, tertemiz tevhid inancı hakim olmadan, birinci sınıf idrak edilmeden, inançta cahiliyenin kökü kazınmadan, saf, arı duru, tertemiz tevhid inancı saç diplerimizden ayak tırnaklarına kadar hakim olmadan, inanç oturmadan ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfa geçiş yapılmaz aziz müminler. İşte Nebevi Hareket Okulu ilk başta akidede sağlamlığı emreder. Allah Teala tevhid toplumunu saf, tertemiz bir şekilde yetişmesi adına Kur'an'da tevhid mücadelelerini anlattığı sureleri Mekke döneminde neredeyse tamamını nazil buyurmuş ve geçmiş peygamberlerin tevhid mücadeleleri üzerinden onların hayatlarında mukayese edecekleri, darb-ı mesel olarak hayatlarında gündeme getirecekleri hususu defaatle ayet-i kerimelerde zikretmiştir. Özellikle bu ve buna benzer tüm ayetler İslami mücadele fıkhının da gerçekten bir temele oturması açısından çok büyük kıymet arz eder. İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekilerin, sapmış olan o kavimlerin, o insanların inançlarından ayrı bir inanç ortaya koyabilmeleri adına ayrılmasını, ayrı bir platformda kesinlikle tevhid ve şirk arasında, iman ve küfür arasında, hak ve batıl arasında, hidayet ve dalalet arasında asla uzlaşı olmayacağını, asla taviz verilmeyeceğini, şirk inancına, putperest hayat tarzına müminlerin asla entegre olmayacağını, tağutilerle uzlaşmayacağını, onlara eyvallah çekmeyeceğini, onların direktiflerine uymayacağını ve böyle olması gerektiğini Rabbimiz Allah Teala defaatle müteahhir ayet-i kerimeler üzerinden, ki peşi sıra gelen ayet-i kerimeler bu şekildedir, tekrar tekrar üzerinde durmuştur. Ve yine bilmemiz gereken ve hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gereken bir husus var ki o da şudur. Tarihin hiçbir döneminde insanlar kendi elleriyle yontmuş oldukları putlara, heykellere ibadet etmemiştir. Putperestlik adına maalesef içinde bulunduğumuz çağ içerisinde yanlış algılar vardır. Asıl tapılınan, asıl itaat edilen o heykel, o mozoleler değildir. O putların, heykellerin sembolize ettiği ve insanların kendilerine çeşitli nitelikler, güçler izafe ettikleri, kurtarıcı, yol gösterici, şefaatçi veya Allah'a yaklaştıran aracı gibi bir takım görevler, olağanüstü haller yüklediği, ki bunlar kimi zaman ölmüş kişilerdir, kimi zaman tarihte hiç yaşamamış ama yaşanıldığına inanılan, olağanüstü güçlere sahip olduğu düşünülen mistisizmin veyahut da masalcı, hayalperest insanların oluşturmuş olduğu ama arkasından da kendi ideolojilerini dayattığı, aslında putu bir araç ve sembol olarak kullandığı ama putun arkasında kendi istediği dinin, inancın, yaşam tarzının yaşanması gerektiğini isteyenlerin sömürdüğü bir araçtır put. İşte İbrahim Aleyhisselam kıssasında ve diğer peygamberlerin kıssasında bunu gördüğümüz gibi, Peygamber Aleyhisselam'ın dönemindeki putperestlerin de, müşriklerin de aynı şekilde putların arkasına sığınarak, o putlar adına yapmak istediklerini yaparak yaşadığını görürüz. Aslında güncellediğimizde günümüzde bu çok farklı değildir. Moda üzerinden sekülerleşen materyalist dünyaya, emperyalistlerin sömürdüğü üçüncü sınıf diye nitelendirdiği ülkelere veya futbol adı altında, fanatizm adı altında büyük bir sermayenin, milyonlarca doların döndüğü hayatta futbol bir semboldür. Moda bir semboldür. Asıl onların arkasında yatan çok büyük bir sanayi, çok güçlü bir sermayedir. Asıl putlaştırılan, ikonlaştırılan, sembol haline gelen futbol ve moda veya makam hırsı veya ideolojiler aslında bir takım beşeri dinleri temsil eden araçlardır. Asıl mümin, ferasetli bakan, Allah'ın kendisini tevhid nuruyla güçlendirdiği, tevhidi bakış açısı, tevhidi perspektif kazandırdığı mümin, asıl burada sembol haline getirilmiş, ikonlaştırılmış neticeyi değil, o netice arkasında yatan gizli, sihirli gücü görür. Putlaştırılan ve arkasından da şeytanın adımlarını, izlerini harfiyen takip eden dünya müstekbirlerinin ve tağutların oynadığı oyunu görür. Ki o muvahhid şahsiyet Allah'ın kendisini tevhid nuruyla nurlandırdığı bir insandır. İşte o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid davetini başlattığında kendisine intisap eden ilk Müslümanlar böyle şahsiyetlerdi. İşte bu gerçek, yani putların arkasına sığınılarak, putları bir ikon ve simge olarak gösterip asıl putun arkasında ideolojisini, düşüncesini, felsefesini topluma dayatmak isteyenlerin durumu, bugünkü durumu geçmişle aynıdır. Bu konuyla alakalı 3 ayeti kerime zikredeceğiz. Araf suresi 71. ayet-i kerime, Yusuf suresi 40. ayet-i kerime, Ve Necm suresi 23. ayet-i kerime. Araf suresi 71. ayet-i kerimede Rabbimiz bize şöyle haber verdi. Hud dedi ki, üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir gazap inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin. Öyleyse şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Hud aleyhisselam dedi ki, Allah'ın hiçbir delil indirmediği, yani hak olmayan, vahiy olmayan, Allah'tan gelmeyen ama sizin de sanki çok olağanüstü bir delil, hüccet ve burhan üzerine olduğunu, ölçülü olduğunu, hak olduğunu düşündüğünüz ama sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimler hususunda sembolleştirdiğiniz, vahiymiş gibi sıkı sıkıya sarıldığınız, yasallaştırdığınız ideolojileriniz hususunda benimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Oysa bu sizin düşünceleriniz veyahut da sizden önceki atalarınızın düşünceleri, onların uygun gördüğü yaşam kuralları, hükümleri, yasaları. Yusuf suresi 40. ayet-i kerimeye gelelim. Burada da Yusuf aleyhisselam dedi ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Dikkat edin, tekrarlayalım. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, itaat ettikleriniz, yöneldikleriniz sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil de indirmemiştir. Dikkat edin. Hak olmayan, Allah'tan inmeyen ki tüm izim ve ideolojiler insanların hevalarından çıkmış. Özellikle Yunan mistisizminden ve felsefecilerinden süzülmüş, akıllarından, hevalarından, vesveselerinden, vehimlerinden peydah olmuş, sonradan ortaya çıkmış, hiçbir dini tabanı olmayan, hiçbir peygamberin, nebi ve resulün getirmediği beşeri dinler haline gelmiş bu ideolojiler, bu izimler, Allah'ın hakkında hiçbir şekilde haktır diye delil getirdiği şeyler değildir bunlar. Atalarınızın taktığı bir takım isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir dedi Yusuf aleyhisselam ve devam etti. İnil hukmu illa lillah. Hüküm, kanun ve yasa, selahiyeti Allah'a aittir. Emara elle te'budu illa iyyah. O size kendisinden başkasına ibadet ve itaat etmemenizi emretmiştir. Zalike dinul kayyim, işte din budur. Dosdoğru din inancı budur. Çünkü dinin sahibi Allah hükümde ortaksızdır. Bu dinin ta kendisidir, omurgasıdır, tevhidin özüdür. O hakimiyetinde kendisini asla ortak kabul etmemiştir. Kendisinden başkasının hükmüne ibadet ve itaat edilmemesini de emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Bugün de olduğu gibi. Ve Necm suresi 23. ayet-i kerime. Rabbimiz mealen buyurdular ki, bunlar yani putlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Bu üçüncü ayet-i kerime meseleyi biraz daha detaylı bir şekilde anlamamız için yeter. Yine bunlar, yani Necm suresi 23. ayet-i kerime, Rabbimiz putlar için sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Ve Allah onların hakkında hiçbir delil de indirmemiştir. Bir ayet, bir nas, bir hüccet yoktur. Allah'tan gelmemiştir. Ve devamla onlar ancak zanna, kendi düşüncelerine ve nefislerine, nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından bir yol gösterici gelmiştir. Yani Furkan olan, Kur'an okunan ve hakkı batılı birbirinden ayıran kitap gelmiştir. Ve o kitabı onlara açıklayan, onlara Allah'ı tanıtan, tevhidi öğreten bir peygamber gelmiştir. Hala buna rağmen insanların görüşlerine, fikirlerine, ideolojilerine, izimlerine, onların hak olduğuna, bugün için evrensel yasa dedikleri, muazzam, muasır medeniyet dedikleri, çok ulu, büyük şahsiyetlerin hazırladığı ideolojiler dedikleri, yaşam kurallarımızı belirleyen falan felancalar dedikleri insanlara mı uyuyorlar? Halbuki kendilerine Kur'an geldi. Oysa onlara Allah'tan hak olan kitap geldi. Hak olan kitap varken, hak olan kitabın kurallarına göre yaşamak varken, el-hakem olan Allah'ın hükmüne sığınmak varken, el-melik olan, mülkün sahibi olan, mülk içerisinde tasarruf hakkına sahip olan Allah'ın egemenliği altında yaşamak varken, Allah'ın yarattığı insanların düşüncelerine, vehimlerine göre yaşamak mı? İşte Rabbimiz Necm suresinde böyle dedi. İşte günümüzde de vaka aynen bu şekildedir aziz müminler. İnsanlar bir takım kişi ve varlıklara kendi batıl algı ve anlayışlarınca anlamlar yükleyip, ulu önder, büyüğümüz, ulu şahsiyetimiz diye putlaştırıp, onların suretlerini sembolize edip, heykeller yontup, kabirler, anıtlar inşa edip, onların düşünce, felsefe, ilke ve ideolojilerine göre yaşamayı, hakkında hak olduğuna dair hiçbir ayet inmediği bu fikirleri hayat düsturu edinmeye başladı ve ümmet gerçekten belki de en karanlık çağına Allah'ın kitabını ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın nebevi yolunu terk ederek girmiş oldu. Değerli Özer Efendim dinleyicileri, İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de tevhid mücadelesine dair vakalarını anlatarak hem nebevi okul programımızın birinci sınıfı olan akide sınıfını tekrardan hatırlatmaya, tevhid mücadelesine miladi 6. asırda başlamış olan ashaba Allah Teala'nın hem kalplerini tezkiye etmesi hem de onları inanca ve inkılaba hazırlaması, Medine İslam Devleti öncesinde inançta yakini yakalamaları adına geçmiş dönemdeki peygamberlerin tevhid mücadelesini anlatmaya, örneklemeye ve bizler de bugün inşallah nasihat almaya gayret ettik. Yalnız İbrahim Aleyhisselam konumuz burada sonlanmadı. İnşallah Teala önümüzdeki haftadan itibaren İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesini anlatmaya, yaşamaya, yaşatmaya, uygulamaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri tüm peygamberlerin, nebi ve rasullerin yolundan santim şaşmadan, onların hayatlarını, onların mücadelelerini, onların imanda yakaladığı yakini, tasdikte yakaladığı, inançta yakaladığı o mükemmel şuuru yakalamayı ve inşallah o peygamberler ile beraber haşrolmayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplanmayı Rabbim bizlere nasip ve müyesser kılsın inşallah. Önümüzdeki hafta İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.

Allah yolunda vazgeçmek hayatında İbrahim'i ve İsmail'i teslimiyettir. Nefsi öldürmektir benliğinde, nefsi kurban etmektir hak yolunda. Ana babadan, eşten çocuktan geçmektir kurban. Kurban kardeşliktir. Sevgiyi paylaşmak, yiyeceğini bölüşmektir. Kurban, gururu terk etmek, takvayı kuşanmaktır. Kurban, ölümü hatırlamaktır. İçimizdeki zalimi kesmektir. Bayram, mazlumun yanında ümmet olmak, bir olmaktır. Bayram, bayramın bayram olduğu günleri görmektir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol." dedi. Allah şöyle buyurdu: "Pek yakında onlar pişman olacaklar."

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programıyla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız. İnşallah malumunuz Kurban Bayramı'nın son gününü idrak ediyoruz. Programımızda son güne denk geldi. İstedik ki bayramda sizleri biraz böyle günlük meşgalelerden ya da dünyanın içinde olduğu o hengameden biraz kurtarıp biraz sizleri eski bayramlara, hani eski bayramlara tabiri de biraz böyle TRT-vari bir tabir oluyor ama biraz daha anılara yönelik, çocukluklarımızın bayramına yönelik anılarımız, o yıllara yönelik zihinlerimize canlandıracak, belki bir parça olsun günümüzü güzelleştirecek, bayramımızı güzelleştirecek bir program olmasını diliyoruz inşallah. Efendim iki değerli konuğumuz var. İkisine de mutlaka aşinasınızdır ama biri bizim aynı zamanda Özel FM'in programcılarından İyi Şeyler programı yapımcısı Mehmet Kamil abimiz, değerli büyüğümüz. Bir diğer konuğumuz ise araştırmacı yazar Yakup Karahan beyefendi olacaklar. Efendim hem bayramla alakalı dediğimiz gibi yani Müslümanların bayram idraki nasıl olmalı, günümüzde yozlaşan pek çok şey gibi bayram algısının da tabii yozlaştığını pekala görebiliyoruz kavram olarak da. Biraz onlara değineceğiz. Biraz anılar derken inşallah güzel istifade ettiğimiz bir sohbet olacak. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, sağ olasın Recep kardeşim.
1: Yakup Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun, var olun, saygılar, hürmetler.
1: Saygı, hürmet bizden efendim. Girizgahta da belirttik Mehmet Hocam. Yani bir defa bizim pek çok kavramımız olduğu gibi bayramımızda biraz daha böyle artık tatile yönelik, biraz daha böyle hani batının Noel algısı gibi bir hal aldı maalesef. Evet, bu biraz maalesef. Daha tüm dünyayla beraber Müslümanların da bir parça sekülerleşmesinden kaynaklanan bir algı sanıyorum. Çünkü bayram öncesinde, bayram dahilinde büyük şehirler boşalıyor. İnsanlar efendim bayram planları, hele bir de 8-10 günlük bir tatil varsa değmeyin gitsin. Yollar göç kervanları gibi kavimler göçüne dönüyor. Bu da maalesef müşahede ettiğimiz bir durum.
2: Bir de bunun dönüşü var.
1: Bir de dönüşü var tabii. Yani günlerce şehre giremiyorlar falan. Şimdi dilerseniz Kamil Hocam biraz bayramın bizatihi kendinden yani ruhundan bahsedelim, terminolojik durumundan bahsedelim. Nedir bayram Müslüman açısından?
2: Evet, öncelikle Farsça olduğunu bildiğimiz bezram, bazram kökünden gelen bayram kelimesi bizde de artık kültürümüzün, edebiyatımızın temel parçası olmuştur. Ama esas ait olduğumuz vahiy medeniyetinde eid olarak karşılanır. Yani eid de tekrarlanan, sürekli gelen, devran eden anlamına gelmekte. Bu anlamıyla bizim iki tane bayramımız var. Biri Eidul Fıtır, diğeri de Eidul Utha. Yani Eidul Fıtır, fıtrat bayramı, fıtrata dönüş bayramı. 30 günlük fıtratımızla verdiğimiz mücadele, nefsimizi dizginledikten sonra yeniden yemeye, içmeye ve helal ihtiyaçlarımıza kavuşmamızdan dolayı fıtrat bayramı denmiş. Diğerinde de duha vakti, yani işraktan sonra Rabbimizle aramıza girmesi mümkün olan bütün sevgileri reddedeceğimiz İbrahim'i bir teslimiyetle en sevdiğimizi feda edeceğimiz bayram anlamında kuşluk vakti kurban edildiğinden dolayı İdül Utha ya da Uthiye denmiştir. Burada radyomuzda da uzun zaman program yapan değerli hocamız merhum Ahmet Kalkan'ı analım rahmetle, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Onun o yüksek dil belaatiyle bizim iki bayramımız var derdi. Biri Kur'an bayramı, diğeri Kurban bayramı. Bunu zaman zaman kullandığımızda Ramazan'da Kur'an bayramımız mübarek olsun. Bizi izleyenler abi bir dakika ya Kurban bayramında değiliz. Oysa orada B harfi yoktu. Eyvallah. Yani Kur'an'dır aslında Ramazan'ı anlamlı kılan Kur'an bayramı. Bu da bizim Kurban bayramımız. Türkçeleşmiş de bir kelime. Arapçadaki karube kelimesinden yaklaşma anlamında. Malum bu işin temelinde ana aktör olarak Hazreti İbrahim babamızı anmamız gerekiyor.
1: Eyvallah.
2: İbrahim bizim kitabımızda babanız diyor, ebiküm diye buyuruyor. Bu hac ibadetinin ve Müslümanların artık İmam-ı Gazali'nin deyişiyle hac ile insanın İslam'ı, ibadeti kamil olur, mükemmel olur dediği hac ibadetinin bir rüknündeyiz aslında. Recep kardeşim, öyle garip şeyler oluyor ki, ben yıllar önce hatırlıyorum bir vakıfta konuşurken, yıllarını İslam'a vermiş, hizmetlere adamış bir ağabeyimizle sohbet ederken, ya ben kurban ile hacın ilişkisini şu anda kurdum dedi. Defalarca hacca gitmiş, umreye gitmiş ama kafalarımız öyle sektörlere bölünmüş ki, yani Türkiye'de kurban bayramı ya da işte hac dışında kurban kesilir, aynı zamanda da orada bir hac olur ama kurban hacın bir alt rükünü. Yani hacılarımız Zilhicce ayına girdiler, Zilhicce 1, 3 dediler, 5 dediler Yakup abi. Yevmül terviye oldu, Mina'ya çıktılar. Arafat'ta büyük buluşma oldu işte geçtiğimiz gün. Arkasından ne yaptılar? Hazreti İbrahim'i bir gelenekle en sevdiğini feda et denildi. Belki işin, sizin anlattığınız o bayram sevincinden biraz işin hafif fıkhına gelmiş olduk. Eyvallah. Ama malum Hazreti İbrahim, o bizim kalemiz, o büyük insan, peygamberimiz ve babamız, çok büyük zorluklar geçiren bir insan. Yaşamadığı bir imtihan yok.
1: Evet.
2: Nemrut'la imtihan edildi, ateşe atılarak imtihan edildi. Ama burada da size de sormak istiyorum. Bir insanın düşmanıyla imtihan edilmesinden daha ağır olan nedir? İnsan düşmanı imtihan edilir. Kimle imtihan edilir?
1: Sevdiğiyle imtihan edilir.
2: Bakın dikkat edin. Ya bunu bana yapmamalıydı. Ya bunu da mı yaptı bana? Hiç ondan beklemezdim deriz ya. Çünkü siz sevdiğinize ve muhabbet ettiğinize karşı bariyerlerinizi...
1: Tabii indirmişsinizdir zaten.
2: İndirmişsinizdir. Bu yönüyle İbrahim'in, Efendimiz'in, babamızın Cenab-ı Allah'a verdiği sözle, ben en sevdiğimi kurban ederim bir oğlum olursa.
1: Biraz sanki kendinden emin konuşmasın ki bir imtihan vesilesi
2: bir imtihan
1: olması
2: gibi,
1: değil mi?
2: Enteresan bir şey. Öyle mi? Bu kadar emin misin? O zaman hadi gel bakalım, en sevdiğinden vazgeç.
1: Evet.
2: O imtihanı biliyoruz. Yaşıyoruz hep yönüyle. Bunu bu şekilde unutmamamız gerekiyor. Kurban Bayramı bu yönüyle o büyük hac ibadetimizin bir rüknü. Bu girişi yapalım. Yakup abimizden birkaç kelam alalım. Ondan sonra tekrar devam edelim inşallah.
1: Yakup hocam, aslında şimdi Kamil hocam da belirtti. Bizim bayramımız iki. Malumun olduğu üzere Ramazan bayramı, Kurban bayramı şeklinde. Bu bizim için artık ibadet, Rabbimizin bize bir lütfu. Bir de bunun yanında pek çok ibadette de olduğu gibi aslında işin bir de toplumsal algıları var. Bütün ibadetlerde olduğu gibi bayramlarda bu daha maruz kalıyor. Hani bir tür ibadetin örfe maruz kalması diyelim. Dolayısıyla bu daha çok bizim toplum olarak, Anadolu insanı olarak, bizim insanımızın bir bayram algısı oluyor mutlaka. Dilerseniz dinleyicilerimize biraz da bu algıdan bahsedelim. Yani olması gereken, aslında bir de örfümüzde bizim kabul gören, bizim uyguladığımız. Nasıl hocam siz görürsünüz? Çocukluğunuzda buna dahil edebilirsiniz.
3: Evet. Yaşadığım ortamda ve toplumda vahyin kutsal günler, Ramazan, bayram, kurban, bunlara vahyin çok fazla etkisi yoktu. Sadece bunlar gelenek olarak yaşanılıyordu. Yani vahyin gölgesinin biraz dışında ama ciddi ve seveceğim ve beklenilen anlar, günler, demler olarak özellikle 3 yaşıyla 10 yaş arasındaki çocuklar arasında dört gözle beklenilen özel günlerdi bayramlar.
1: Yeni elbiseler, yeni ayakkabılar çünkü.
3: Şu da vardı. Özellikle anne babalar dar imkanlarıyla
1: beraber
3: 60'ların, 70'lerin o sınırlı imkan ve olanaklarıyla bayramdan bir hafta önce alışverişe giderler. İmkanlarını sonuna kadar kullanırlar ve yeni alınılan elbiseler ve ayakkabılarla beraber yatarken korkularımız vardı. Ya yanımızdan uçup giderse, ya çalınılırsa endişesiyle başımızın yanına koyardık. O güzelim
1: ayakkabıları,
3: tabii gözümüze hoş gelen o giysi ve ayakkabıları giyeceğimiz anı, yani bayram sabahını dört gözle beklerdik.
1: Yani Kamil hocam, biraz biz yaş grubunun mutlaka bu tür anıları vardır.
2: Çok,
1: çünkü
2: tabii.
1: Yakup hocam da dediği gibi bir şey yokken kıymetli oluyor.
2: Bir şey yokken kıymetli.
1: Emin olun, bakın radyodan benim evimin arası yaklaşık 2 kilometre falan.
2: Evet hocam.
1: Giderken görüyorum, hani bunun için yemin ederim etmeyeceğim. O çöplerin kenarları ayakkabıdan, elbiseden, ayakkabı dediğim de parçalanmış ayakkabılar falan değil ha.
2: Birkaç kere giyilmiş, bırakılmış.
1: Belki bir dönem gibi 3 ay giymiş, bırakılmış. Şimdi ne olursa olsun hayatımızda çoğaldıkça kıymeti düşüyor aslında. Tabii o zamanlar Yakup Hocam'ın dediği gibi yokluk zamanları belki ama kıymetin bilindiği zamanlar. Yani bayramdan bayrama kuvvetle muhtemel alınıyordur onlar. Yani o bayram bizim gibi hafta başı canımız sıkıldı gidelim çocuğumuza bir ayakkabı alalım, bir tişört alalım, bir pantolon alalım şeyi yok zaten. Ve bayramdan bayrama alınanlar da zor şartlarda alınıyor. Dolayısıyla bizlerin, biz kuşağın zihninde mutlaka ama mutlaka çocuklukla alakalı bu durumlar vardır. Bir de şey var tabii değil mi? Özellikle Kurban Bayramı özelinde söyleyelim. Hani durumu iyi olan kesenler, program öncesinde de konuştum hocalarımla. Eskiden şöyle bir kültür vardı. Ben bunu bir konuğumdan da duydum. Büyük şehirlerde özellikle büyükbaş hayvan kesilmezdi.
2: Doğrudur.
1: Ben mesela ben çok tuhafıma gitti o zaman. Doğru. Çünkü biz şu anda aşina olduğumuz bir durum. Yani
2: şu anda küçükbaş yok.
1: Gibi. Özellikle büyük şehirlerde zaten kesecek olanın evi, bahçesi falan müsaitse alırdı bir tane kendi beceriyle. Yani koyun nispeten daha kolaydır belki. Bir iki tecrübeyle şey yapılabilir onu kurban edilmesi, kesilmesi. Kesilirdi. O ilk günün işte ölene kadar falan mesele biterdi, ederdi. Evin hanımı bir şeyler hazırlardı. Kurban etinden adettir böyle. İlk hatta kahvaltı mahiyetinde bir şey yapılmazdı. Kurban etiyle alakalı bir hazırlık olurdu. Onu yenilirdi. Bu şey değişti sanıyorum. Bu gelenek değişti galiba. Şu anda ağırlıklı olarak büyük başların daha çok tercih edildiğini ortaklıklarla vesaire görüyoruz. Bu da sanki biraz hayvanların demografik yapısını mı değiştirdi Türkiye?
2: Enteresan, evet. Kesinlikle doğru. Ne dersin Yakup abi?
3: Şimdi hükümetlerin tarımla bağlantılı programları büyükbaş hayvanları azalttı. Küçükbaşlar toplumdan koptu. Normalde eskiden hep küçükbaşlar kesilirdi. Çok az miktarda büyükbaş hayvanlar kesilirdi. Tarımdan kaynaklı demografik sayısal yapılar dağıldı. Ardından yerli maldan ziyade artık ismine angus da denilen, farklı isimler de denilen ithal hayvanlar servis edilmeye başlandı. Yani bizim yaylalarımızın otlaklarından çıkan o hayvanların eti bize gelmiyor.
1: Evet, evet.
3: Ya suni bir takım yemlerle şişirilmiş hayvanlar var. Ya da bilmediğimiz yerlerden gelen, aşina olduğumuz diyelim Anadolu tipi o karaman koyunu,
2: karaman, mor koyunu,
1: kıvırcık vesaire,
3: kıvırcık, Trakya kıvırcığı, bunların pek çoğu işlevini yitirdi.
1: Burada aslında belki bilmiyorum yani onunla alakalı bir araştırma var mıdır ama şimdi bizim çocukluğumuzda sizler de hatırlarsınız mutlaka mahallede herkes kurban kesmez ki. Kurban kesenler belliydi zaten. Hani zaten gereğiydi o. Hani bir nisap miktarına ulaşması gereken bir durum. Bir nisap var onda. Tabii. Dolayısıyla kurban kesmek çok yaygın değildi. Çünkü şartlar ona çok müsait değildi. Günümüzde bir de biraz da şöyle oldu. Hani işin böyle bir artık örfe, geleneğe dönüşmesi ya da böyle bir statü göstergesi gibi algılanmasının sebebi mesela kredi kartına taksitle kurban falan alınabiliyor. Yani böyle ilginç uygulamalar ya da böyle büyük marketler var özellikle. Yani düşünün ki artık kapitalizmin işin içine girdiği bir sektör haline geldiği bir durum düşünün. Yani siz giderdiniz efendim kurban pazarları olurdu. İşte el sıkışırdınız, alırdınız hayvanı. O hayvan hatta bir hafta 10 gün öncesinde falan alınırdı. O çocuklar hayvanlarla bir ilgilenirlerdi. Orada bir hayvana karşı bir sevgi, bir merhamet falan da çocuklarda yerleşirdi belki. O bayram sabahı. Yani bu bir ritüeldi belki ama yani örfün aslında hoş gördü, güzel gördü. Yani örften kaynaklanan da bir ritüeldi. Şu anda sanki iş biraz daha mı sekülerleşti?
2: Hocam tam da yerine geldin. Yani bu tabii sohbetten insanlara tedavi oluşturuyor. Şimdi vekaleten hac var mesela. Gidemeyenler vekaleten gönderiyorlar. Kurbanı vekaleten artık gönderiyoruz. Diyorum Allah'a hamdolsun ki bu dinin şari o olduğu için vekalete namaz yok değil mi şu anda? Yani öyle bir ibadet ki onu herkesin mutlaka yapması gerekiyor.
1: Subhanallah.
2: Hocam seküler dünya, bu buharlaşma, bu modernizmin akışkan hale gelmesi birçok şeyi buharlaştırıyor. Yani geçen gün de düşündüm, baktım geçen gün bir de bir gazeteli arkadaş mesaj göndermiş. Çok da severim yani, bizi böyle ayarlarımıza çeviriyor sürekli çünkü mevtalarla uğraşan bir abimiz. İnsanlar artık, anneler çocuklarını hastanede doğuruyorlar ve ilk dokunuşunu anne yapmıyor. Yani oradaki hemşire bacılarımız, kardeşlerimiz, onlara da selam ederiz. Yani bunu eleştiri anlamda söylemiyorum ama o anne kucağına birkaç dakika sonra alıyor veya işte köveze geçiyor bebek bakım odasına. Yani bebeğin doğumuna aile şahit olmuyor değil mi?
1: Eyvallah.
2: Ölürken de yaşlılarımız, büyüklerimiz yoğun bakım odalarında kimsenin alınmadığı, girmenin yasak olduğu bir alanda, tırnak içinde tabip kardeşlerimize de selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Onların da sadece onların kontrolü altında evladının, kardeşinin dokunmadığı bir ortamda vefat ediyorlar. Dünyaya gelirken müdahil değilsiniz. Bu dünyaya giderken müdahil değilsiniz. Oysa ki yeni bir hayatın doğuşuna şahit olmak ve o hayatın güzel bir şekilde şehadetle, tesbihatla, tehlille, tevhidle, kapanışıyla beraber yeni bir sonsuz bir hayata geçişe de çocuklar ve aileler şahit değiller. Oysa kurban o müşahhaslık hadiselerinden birisi. Sizin dokunmanız gerekiyor.
1: Eyvallah.
2: Yani şari, yani alemlerin Rabbi, yani bu dinin vaz eden, bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ımız ne koymuşsa o din taptaze aslında duruyor Recep Hocam orada. Problem bizde.
1: Kesinlikle.
2: Problem tevhidde değil, İslam'da değil.
1: Kesinlikle.
2: Hatalı ve eksik uygulamalarda, belki bu bayram günü biraz böyle bu konuşmaya daha coşkulu konuşmamız lazım ama bunu da müsaadenizle paylaşmış olayım.
1: Estağfurullah hocam. Bunun da aslında ihtiyacımız olan, yani duymamız gereken şey. Yani bizim istediğimizden ziyade bir de duymamızın elzem olduğu konular var. Tabii ki.
2: Kesinlikle.
1: Yani bayramı, tabii ki bayram bizim için neşedir, eğlencedir ama
2: %100.
1: Background'u var bunun.
2: Background'u var. Allah selamet versin. Birkaç yıl önce vefat etti. Yakup abi akademi dünyasına vakıftır. Ali Murat Daryal vardı profesör. İlahiyatta kurban kesmenin psikolojik temelleri diye kitabı vardı. Aynı zamanda onun akademi teziydi. O kitabı okumuştum. Gerçekten yani o kurbanın kesilmesine, o kanın akmasına, o varlığın sizin elinizde can vermesine, mutlaka insanların şahit olmasını, Müslümanların ve kurbanda tesir, varlık hiyerarşisi olduğunu, varlıkta tesir sırrı diyor. Yani sizin için musahhar kıldık diyor Rabbimiz bu kurbanlıklar ise, bu nişaneler ise, bu emrinize boyun eğdirdik bunları. Bugün onları yiyin, etinden yiyin ve her isteyen ve istemeyen ihtiyaç sahibine de verin, yedirin diyor vahiy. O kurbanın, o kanının akışını gören toplumlarda vahşetin, cinayetin, zulmün olmayacağını ve bunların psikolojik olarak yılda bir kere otomatikman giderildiğini söylüyordu rahmetli Ali Murat Daryal Hoca.
1: Bir de şeydi galiba. Buyurun. Değil mi hocam? Bizim hani şu anda kurban kesenler özellikle bir yakın çevrenin organizasyonu dahilinde değilse kurban falan kesimi kimse görmüyor.
2: Görmüyor.
1: Yani bu kan meraklısı değiliz. Yani
2: değil.
1: Can çıkarken değil. Bir canlıyı katletmenin meraklısı değil. Değiliz ama dediğiniz gibi çok güzel bir tespit belki hocam. Biz doğumları ve ölümleri görmüyoruz artık.
2: Görmüyoruz. Bakın kurban keserek dedik ya, varlıkta bir hiyerarşi de var aynı zamanda sevgili dinleyicilerimizde. Yani kurbanı Cenab-ı Allah bizim emrimize kıldı. Ne diyor Yasin suresinde? Onların bir kısmına binersiniz, bir kısmının etlerini yersiniz, bir kısmına yüklerinizi taşırsınız. Nahl suresinde yüklerinizi alır uzak yerlere götürürler. Bugün onun fonksiyonu azalsa da, bugün onun makineler, işte cihazlar, arabalar, trenler, uçaklar yapsa da böyle bir realite var. Bugün dikkat edin. Yine bu sözlerimizden böyle meslek grubu kardeşlerimiz alınmasınlar. Şimdi veteriner kardeşler diyecekler ya Kamil abi ne söylüyor? Farkında mısınız pet shopların gitgide nasıl çoğaldığını?
1: Evet.
2: Görüyoruz değil mi? Okuduğum bir haberde Yakup abi Amerika için, hani genelde analizler onlar için, onlardan gelir. Amerika'daki pet sektörüne, yani kedi ve köpek sektörüne mama için harcanan rakam yıllık kaç milyar dolar biliyor musunuz? 150 milyar dolar.
1: Subhanallah. Türkiye'de hızlı bir şekilde o tarafa doğru gidiyor şu anda.
2: Peki ya dünyanın açları, çocukları?
1: Ya.
2: Yani bunları konuşuyoruz mesela. Yani çocukları parçalayan köpekler, acaba dünyanın bütün bu varlıkları, bu hayvan dostlarımız diyorlar ya, eyvallah Allah'ın mahlukları onlar, bir çocuğun tırnağı eder mi acaba?
1: Mümkün değil.
2: Bir çocuğun tırnağına değişir misiniz?
1: İşte biraz
2: bir yanlış bir sapma var işte. Hocam tesir sırrı, musaharlık olma sırrı, yani varlıkta hiyerarşi vardı. Ben Rabbe kul olduktan sonra alemlerin Rabbine, bütün varlıklar bana kulluk yapıyor.
1: O kadar.
2: Güneş benim için doğuyor, ay benim için. Ne diyor Sadi Şirazi? Bak diyor, güneş senin emrine verildi, ay senin emrine, yıldızlar, yağmurlar. Bununla bir lokma ekmek elde edesin. Ona da nankörlükle yem yesin diye. Yakup abi bayramlar. Evet. Yine senin çocukluk günlerin.
3: Şimdi hatırladığım kadarıyla zihnimde, yani 3 yaşından sonraki süreç zihnimde yer etmiş. Özellikle bazı istisnai şeyler var. Yapmış olduğumuz babamızla, anne babamla yaptığımız alışverişler, benim isteklerimi karşılamak için birbirlerinin gözlerine bakarak ezilmişliklerini
4: falan. O imkanlar var mı acaba, yok mu anda?
3: Tabii yani. O imkanlar yoktu ama biz de şımarıkçana üstlerine giderdik ve neticede sağdan soldan bularak bizlere bayramlıklar hazırlarlardı. Olabilecek en güzel giysileri bizler için hazırlarlardı. Onun ötesinde misal hatırladığım bayram sabahları ya da bayramlaşmayı yaptıktan sonra yakın akrabalarla misal hayvanat bahçesine götürürdü babam bizleri.
1: Gülhane Parkı'ndaki.
3: Hayvanat yani bizim eğleşmemiz bize çok ciddi keyif veriyordu. Evet. Ya da biz çocuklukta bize mi öyle keyifli geliyordu? Jargon değişti mi? Muhtemelen kuşaklar arası jargon da değişti. İşte hisler öldü. Minik minik şeylerle mutlu olan insanlar, çocuklar bugün kocaman kocaman şeylerle mutluluğu yakalayamaz hale geldiler. Biz sadece geçmişin bayramlarını sevinçle yad ederiz. Zihinlerimizde de hep olumlu izler, etkiler vardır geçmişin bayramlarında.
1: Eyvallah.
4: Recep kardeşim az önce değinmişti yani, mesela bir ayakkabıdan, bir yokluktan, yoktu deniyordu. Aslında yokluk mahrumiyet nimettir diye de bir ifade var. Mahrumiyet nimettir aslında.
1: Kıymet bilmeyi gerektiriyor aslında. Şimdi hocam sizlerde, daha doğrusu herkes müşahede ediyor. Yani şu andaki çocuklar
4: mutlu değiller.
1: Mutlu değiller. Bence en büyük sebebi de bizzat bizdeyiz, anne babaları yani.
4: Çünkü ne istiyorlarsa onların.
1: Ne istiyorlarsa ve çocukları o yaşta gereksiz bir arsızlığa sevk ediliyor. Şimdi o senin bahsettiğiniz o tatlı çocuk şımarıklığı başka bir şey. İşin artık arsızlığa dönmesi başka bir şey. Yani ben şunu gördüm. Buyurun. Bir videoda bundan birkaç yıl evvel. 12-13 yaşında bir kız çocuğu. Annesine bir spor ayakkabısı alışveriş istiyor. Belki kadının durumu yok. Pahalı da bir ayakkabı. Kız düşün yani, kocaman çocuk, 12-13 yaşında, artık laf dinler yani. Kendi nasıl yerden yere atıp parçalıyor.
4: Nasıl bunu?
1: Annesi çaresiz. Orada anneye acıyorsunuz ama aslında içten içe biliyorsunuz ki onu o hale getiren bizzat annenin kendisi. Şu anda başta anneler olmak üzere, yani ablalarımız da affetsinler, Kamil hocamın da dediği gibi biraz
4: yani,
1: böyle şey oluyoruz ama
4: isteyeceğiz yani.
1: Ama şöyle de bir realite var. Çocuklarımız, hepimiz çocuklarımızın mutlu olmasını, bir güzellikler için yaşamasını isteriz. Ama bu ölçüyü biraz kaçırınca sanki şöyle bir şey oluyor. Çocuklar tatminsiz varlıklara dönüşüyor.
4: %100.
1: Hiçbir şeyle tatmin edemiyorsunuz çocuklara.
4: Psikolojik klinikleri doluysa bu tür çocuklar ve annelerle dolu şu anda, açık ve net.
1: Bakın eskiden biz şeylerde izlerdik. Hani televizyonlarda işte 15 yaşında çocuk okula girdi, taradı, 15 kişiyi, 13 kişiyi öldürdü falan derdik ya. Amerikalarda falan duyardık bu tür haberleri. Şu anda bakıyoruz artık bu tip şeyleri burada da görmeye başladık. Yani çocukların sadece dünyevi tatminine yönelik çalışmalarımız bir süre sonra çocukları inansızlaştırıyor bir defa. Ve tamamen materyalist tipler, modeller haline getiriyor. Ve bunları tatmin edemiyor anne baba bir süre sonra. Yani tatmin edemediğiniz zaman da sizi de tanımıyor, size de düşman oluyor. Çok güzel bir karikatür var. Karikatür deyip de şey yapmak istemiyorum ama o şeyin
4: esprisi
1: çok güzel bir mesaj veriyor. İki kare var. Bir karede çalışan bir anne çocuğunu 2-3 yaşında zorla şeye götürüyor. Kreşe götürüyor. Anaokuluna götürüyor.
4: Gitmek istemiyordur muhtemelen.
1: Gitmek istemiyor. Anne götürme, anne götürme, anne götürme beni. Çünkü annesi çocuk fıtratı gereği birlikte olmak istiyor. İkinci karede ise o çocuk annesini şeye götürüyor.
4: Bakım evine mi?
1: Bakım evine götürüyor. Güzel. Oğlum götürme, oğlum götürme. O da diyor işte işim var, gücüm var. Birinci karede de anne
4: çok çabuk geçiyor bu zaman değil mi?
1: Şimdi bakın, o çocukluğun mahsulü o şekilde dönüyor ebeveynlere.
4: O şekilde çıkıyor.
1: Bakın İskandinav ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkeleri.
4: Hiç ekonomik sorunları yok.
1: Şöyle bir şey tespit etmişler. Ekonomik olarak dünyanın en müreffeh ülkeleri ama intihar oranlarının da en yüksek olduğu öyle ülkeler.
4: Bu vaka.
1: Bunu araştırıyorlar. Bakıyorlar ki intiharlar daha çok onların tırnak içerisinde mübarek günlerinde oluyor. İşte yortularında, Noel'de, işte şurada burada falan. O sebebini araştırıyorlar. Şimdi devlet o kadar sosyal bir devlet ki. Yani her türlü bakımını, ihtiyacını, şusunu, busunu veriyor. Ama sevgi veremiyor. Şefkat veremiyor. Noel'de, bilmem ne yortusunda çocuk bambaşka bir alemde, annesi babası bakım evinde, o maneviyattan uzak bir şekilde yetişip dayanamıyor, intihar ediyor. Bu sanki bize de biraz geliyor. Bayramlar sanki biraz böyle tabii, hani tabii. Bunları belki tetikleyecek, bunlara vesile olacak.
4: Bu duygularımızı belki coşturacak. Kesinlikle Recep Hocam. Yani kesinlikle. Olabilirler. Şimdi o aslı dediğim gibi sistemiyle, hikmetiyle orada duruyor. Şey vardır, sizin daha çok yazılımın içindesiniz, bilgisayarın. Mesela. Setup dosyaları duruyor orada. Birinin bunu açıp kurması gerekiyor.
1: Aynen.
4: Bunu açmak lazım. Bunun yeniden bu mümkün.
1: Kesinlikle.
4: Yeniden bu mümkün. O bayram içerisindeki o coşku, o kurbanın kesildikten sonra etlerin işte taksim edilmesi ya da bir tane koyun kestiyseniz onun Ayşe teyzeye, işte Ali amcaya götürülmesi, ellerin öpülmesi, kapılar çalındığında mendiller içerisindeki
1: harçlıkların
4: verilmesi. Sanıyorum bu şeyde halen Anadolu'da yaşatılıyor. Orası da ne kadar.
1: İnşallah yaşatılıyordur evet. diyeceğiz.
4: Ama şu İstanbul'un boşalması bile, yani bu yaşadık gördük birkaç günde. Bu Anadolu'dan dinleyen dostlara da selam olsun. Demek ki aslında o da'us silah, silah özlemi, silah rahim. Demek ki İstanbul tatmin edemiyor ki insanları şu anda oralarda, orada ya kestiler aynen. kurbanlarını.
1: O da var. Bir de şey var aslında. Şimdi benim evin hemen birkaç yüz metre ilerisinde bir mezarlık var.
4: Evet.
1: Her Arefe günü gördüğüm bir şey, yani içim sızlayarak tabii gördüğüm bir şey. Şimdi aile ayarlamış kendini. Şimdi bizde adet nedir? Hani dini olmasına ziyade artık örfü olmuş bir şey. Bayramda kabir ziyaretleri. Evet, anneyi, babayı evet, vefat etmiş evet, ziyaret edilir. Bu artık bir gelenek olmuş. Güzel de bir gelenek diyebiliriz buna. Şimdi aile bayramda yola çıkacak, tatiline gidecek. Bu ziyaret artık bayram değil, Arife gününe taşınıyor.
4: Öyle oldu. Anne
1: tabii benim. Ziyaretini evet. yapacak, oradan geçecek. O mezarlığa giden yolların tamamı kilit Arife günü. Çünkü o alelacele anneyi babayı görecek. Allah'tan ki yine aklında var, görecek. Yani bir şey de diyebilirdi yani. Böyle bir ihtiyacı da tamamen unutabilirlerdi. Şimdi özellikle büyük şehirlerde sanki böyle bazı örfler değişiyor. Daha modern bir kimliğe bürünüyor. Daha yani biz şimdi dedik ya demin artık kurban ibadetini yerine getirenlerin pek çoğu, yani çok çok az kendi imkanlarıyla kesenler, yani kendileri o işi becerip de kesenler haricinde artık hayvan kesimi falan görmüyoruz.
4: Hocam, biz. Yasal engeller de getirildi bildiğim kadarıyla değil mi Yakup
3: tabii,
4: abi?
3: Tabii.
4: Yani eskiden bahçesinde kesmeler de kaldırıldı.
3: Şimdi engeller geldiği gibi bir de artık kurbanlar sektörel halde marketler tarafından belki de %80'i özellikle sosyetik semtlerde %80'i belirli marketler tarafından toplucana kesiliyor. Ne zaman, nasıl kesiliyor? Hangi ruhla kesiliyor? İçinde çok besmele önemli. Var mı, yok mu? Bunu bilmeksizin bir de yeri gelip senden ön ödeme ya da nakit almaksızın onaya yayılacak şekilde taksitlendirmek sureti ile bilinmeyen kurbanları biz normal kurbanmış gibi uhdemize alıyoruz ki çok felaket bir durum.
1: Şimdi bundan birkaç sene evvel büyük marketlerden bir tanesinin temsilcisi, kurban organizasyonunda yapıyorlar bunlar. Yani tasnif etme açısından demeyeyim ama dinleyicilerimize bir fikir vermesi açısından biraz da böyle seküler kesimi hitap eden bir market. Soruyor işte diyor yoğun bir şey birikimi oluyor. Hani nasıl yetiştiriyorsunuz?
4: O kadar talebi nasıl yetiştiriyorsunuz?
1: Tabii dumuru uğratacak bir cevap insanları. Efendim biz bir gün önceden başlıyoruz kesmeye.
4: Hocam diyecektim ki Recep Hocam duymasak mı acaba bu cümleyi? Neyse duyalım buyurun.
1: Şimdi bakın o kadar hadi bu işi ticaret için yapıyorsunuz. Eyvallah biliyoruz zaten ne için. Bir ibadet aşkıyla yapmıyorsunuz onu. İyi de hizmet verdiğiniz kesimin hiç mi inancıyla alakalı bir bilgi edinme yahu kurban adı üzerine kurban, yani bir gün önceden kurban kesilmeye başlanır mı? O şekilde yetiştirdiğini, yani yetiştirebildiklerini, bir sıkıntı yaşamadıklarını.
4: Hocam bu sene de haç kurbana denk geldi. Haberleri okumadık mı?
1: Allah'ınıza rahmet. Yani. Meşhurdur o. Tabii. Bu sene de haç kurbana Burak denk geldi. Evet. Şimdi bir kesim var zaten. O evvelden beri var. Yani bu tip şeyleri sevmezler. Öyle hasbelkader maruz kalırlarsa da o kadar işin ruhundan değil, genel kültüründen bile uzaktırlar ki Yani kurban olsun, Ramazan olsun, hani bu tür toplumun geniş kesiminin yani o konuda şuurlu ya da geleneksel olsun muteber gördüğü, dahil olduğu, yani hayatının bir parçası olan şeylerden o kadar da uzaktırlar. Hani bir tanesi demişti ya, ben cuma namazıyla alakalı
4: evde kılıyorum.
1: Bir büyüğümüz,
4: devlet başkanı işte,
1: evet, tırnak içerisinde ünlemli soruyor, onu anlatırken aile fertleri diyor ki o diyor gösterişi sevmezdi,
4: riya yapmazdı.
1: Riya yapmazdı, cuma namazlarını düzenli olarak
4: kılardı. Kılardı.
3: Yani politik dedikodu olmasın ama Erdal İnönü babasını, İsmet'i evet, anlatırken
1: biz isim vermedik de
4: tabii, tabii kesin hiç mahsur yok.
1: Evet. Şimdi tabii bu böyle bir toplum, yani daha doğrusu bu zihniyetin algıladığı dinin mensubu bir toplum elhamdülillah, hani ne kadar bozulsak da o hale gelmedik.
4: Evet hocam, yani, burada bir katkıda bulunmak
1: lütfen,
4: istiyorum.
1: Lütfen hocam.
4: Şimdi Özel FM 103.2 daha söyleyecek çok sözümüz var. Hamdolsun 30 yılını aştı mı hocam radyomuz?
1: 30'u geçtik hocam. 32 falan oldu
4: o yaklaşık. O zaman 33 olursa biliyorsun tam bir tur tamamlamış oluyor.
1: Eyvallah, doğru
4: bir,
1: söylüyorsunuz.
4: Bir balik olma 33 yıl önemlidir biliyorsunuz yani.
1: Eyvallah.
4: Hicri takvime göre aynı gün üzerinde tekrar tam şey tam gibi. Bir tur demektir. Şimdi zaten Özel FM dinleyicileri konuya vakıflar. Kardeşim bildiğimiz şeyleri anlatıyorsunuz derler ama et tekraru ahsen velev kâne 180 demişler Yakup abi. Ama ola ki radyodur bu, aracını kullanan, eden, internetten açan bir kardeşimiz. Belki ya bir dakika burada doğru şeyler söylüyor, bir kulak vereyim diyen bir dostumuz oldu ve en azından seneye kurban mutlaka senin dokunman gereken, eğer vekalet vereceksen bile o vekilin kim olduğunu seçmen gereken. Çünkü el vekilu kel asil, vekil asil gibidir, seni temsil etmesi gerekir. Onu İbrahim'i bir eylemle en sevdiğini aslında feda ediyorsun. Onu keseceğin yere, o menseke, maslaka getirirken kıbleye doğru çeviriyorsun, eziyet vermiyorsun. Ah şimdi burada adını anayım, benim uzman veteriner kardeşim Kemal Akın neredesin? Ha. Benim canım kardeşim, o burada
1: eyvallah,
4: olacaktı.
1: Eyvallah.
4: Onunla nefis bir kurban programımız vardı.
1: Eyvallah.
4: Onun işte kesiliş şekli, hayvanın kan kaybından ölmesi çok önemli. Kafasının tam düşürülmemesi, omuriliğin kesilmemesi yavaş bir şekilde, ki batıda şoklamayla, ilaçla, iğneyle öldürülüp biliyorsunuz.
1: Tabii kanın vücutta kalmasını sağlıyorlar. Etin lezzeti gibi falan bazı gerekçeleri var.
4: Evet.
1: Hani bize de onu aslında biraz böyle dikte ettirmeye çalıştılar da o pek olmadı bizde.
4: Dikkat edilsin buna.
1: Şey yapılırdı Kamil evet. Hocam, koyunlarda tabii hayvanın gözünü bağlama durumu vardı.
4: Onu bile zarafeti düşünebiliyor musunuz?
1: Yani bıçağı görmesin. Hani diyebilirsiniz ki ya hayvan bıçakta. Düşün, ecdat aslında bunu bile bir şey haline getirebiliyor. Yani ona ama zulmetmek, eziyet evet. çektirmek, canını
4: asla.
1: Almak değil.
4: Ve birinden izin alman gerekiyor bir de.
1: Eyvallah.
4: Tam yatırdığın bıçak keskin, gözleri kapalı. Şimdi birine sorman lazım. Müsaaden var mı? Bunu kurban edebilir miyim diye birinden, çok değerli, önemli birinden müsaade alman lazım. Alıyor musunuz sevgili kardeşler? Dinle. O izni almazsanız o kurbanı, bırakın kurban olmasını, et olarak yemeniz bile.
1: Ya.
4: Evet. Kimden izin alacağız hocam?
1: Rabbimiz Azze ve Celle.
4: Bismillahi. Senin isminle Allah'ım.
1: Tabii.
4: Allah'ım senin ismini, senin o şerefli adını anıyorum. Vallahu Ekber. Allahu Ekber. Ekber olan sensin. Sen müsaade ettiğin için ben bunu yapıyorum.
1: Eyvallah.
4: Ya böyle bir medeniyetin çocukları savrulmamalıyız hocam.
1: Ya bunu şey gibi gösteriyorlar. Hani sanki böyle bir vahşet, bir can alma. Yani evet. Böyle bir hani kimisi o şey taifesinden, böyle bir din olmaz. Şey, vahşet üzerine bir kurgu yapılıyor. Halbuki dediğiniz gibi bu tırnak içerisinde onların vahşet olarak gördüğü

0: önünde diğer hayvan kesilmez.
1: Onu bile göstermiyorsun.
0: Göstermiyor
1: tabii.
0: Ki bu kadar hassas hayvana karşı bile merhamet güden bir topluluk.
1: Benim bir de Yakup abi ibadetleri yani vaz eden Rabbimiz şeriatı tayin eden koyan bundaki murat ne diye bakınca şöyle de bir şey bir istihare oluştu bende. Demek alemlerin Rabbi bizi yoktan var eden Rabbimiz kullarının insan kullarının yılda bir defa proteinle buluşmasını istiyor. Ya diyeceksin her gün. Her günü bilmem. İmkanı var her gün helal ve temiz bir şekilde. Ama senin yılda en az bir defa bu proteinle, bu etle buluşmanı istiyor. Bazen senin günde 5 defa ayakkabını çıkarmanı istiyor. Senin suyla buluşmanı istiyor. Rabbin seni yoktan var eden diyor ki ey Kamil, ey Yakup, ey Recep sen adam gibi düzgün yaşamak istiyor musun? Günde 5 defa suyla arkadaş olman lazım. Bu suyla buluşman, bir arınman lazım diyor. Dolayısıyla et yememizi dolayısıyla vejeteryanlığa da bir mesaj olsun buradan. Finalde ben yine başka bir Ramazan kurban analizi yapıp öyle bitirelim.
0: İnşallah. Buyurun. Sevgili Özel FM dinleyicileri yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
2: Sevgili dinleyiciler İstanbul için ikindi ezanı.
3: Allah

0: Özel FM.
1: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri. Şimdi programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buyurun, Kamil Hocam ve Yakup Hocam. Anlatacağınız bir anekdot vardı sanıyorum.
2: Yani özellikle benim dolayısıyla bu Ramazan'la kurban arasındaki Yakup abi farklılıklar, benzerlikler nedir deyince, hani Efendimizin de Medine'ye gelince onlara bizim iki bayramımız var demesi ve yeniden ihdas etmesi, sosyal hayatları yerine koyması. Ramazan'la kurbanın farkı nedir diye düşününce tabii mutlak anlamda değil ama Ramazan Allah-u Alem daha mikro bir dirilişi gerçekleştiren bir ay, bir mevsim gibi geliyor bana. Çünkü oruç tutuyorsunuz. Oruç farz. Bireysel olarak kendinizi yemeniz içmeniz helal olan birçok eylemden ve yiyecekten uzak tutuyorsunuz. Sizi bireysel inşa ediyor Ramazan. Tabii ki iftarda kolektif iftar var. Var, o anlamda demiyorum. Arkasından 10 günlük itikaf var. Arınma var. Daha bir mikro diriliş var Ramazan'da.
1: Daha içe yönelik belki iş dünyamızın.
2: Şimdi bakın, kesinlikle şimdi bir radyodayız diyelim. Burada bir ortamdayız. Şu güzel bayram sevinç günlerindeyiz. Yani öncelikle siz küçük olan bir yeri, burayı düzeltmeden sokağı temiz tutabilir misiniz? Önce burası.
1: Tabii.
2: Kendi mikro alemimizi düzgün tutmamız gerekiyor. Ramazan'da Rabbimiz bizim inşamızı temin ediyor. Kurbanda ise tabii ki haccın bir rükünü. Hadi diyor, bu arınmış nefisler, bu Ramazan'dan çıkmış, iki ay üzerinden geçmiş bu güzel benim kullarım, şimdi kolektif olarak bir araya gelsinler. Daha makro bir ibadeti Eyvallah. İçeriyor diye düşünüyorum Yakup abi. Eyvallah. Mutlaka senin de katkıların vardır bu konuda.
3: Şimdi ben sadece şu açıklamayı yapayım, şahsım olarak konuşmamı bitirmiş olayım. O da şu, bayramın son günleri.
2: Evet.
3: Kendimize bir an, dem oluşturalım.
2: Abi,
3: o demde mahallenin çocuklarını toplayalım. Evimizde onlara ikramlarda bulunalım. Gerçi hoş. Ebeveynler diyecek ki nereden icap etti benim çocuğumu çağırmaları. Tüm mahallenin çocuğu gelirse anne ve babaların endişesi kalkar. Onlara ikramlarda bulunmak, bayram ikramında bulunmak, giderken her biri için minik minik keselerde tabi diş kiraları vermek, eyvallah, eyvallah. Ve yine minik minik bozuk paralarla onları tartif edip göndermek ve ardından bir sene sonra o hacı amcasının tekrar kendini bayramda eve çağırmasını temin et. Çok önemli bir davranış. Kesinlikle. Olur görüşündeyim.
1: Kesinlikle. Zihinlerde bir de çocukların hani hatıra dünyasına bir katkımız olur ki 50 sene sonra falan yerde bir hacı abinin böyle bir şeyi vardı.
2: Kesin unutulmaz.
1: Eyvallah.
2: Hocam Allah razı olsun. Ben siz kapanış yaptıktan sonra Hac suresinin mealiyle birkaç ayeti meali bitirelim isterseniz. Vedayı siz yapın.
1: Estağfurullah.
2: Finali ben mealle bitireyim.
1: Oldu hocam. Buyurun. İnşallah. Efendim bu bayram günleri dedik ki bayramın son günü tatlı hatıralarla biraz işin fıkhi boyutu, biraz kültürel örfi boyutu derken iki değerli konuğumla programımızı netişlendiriyoruz. Kamil Hocam siz isterseniz konuyla ilgili olduğunu bildiğimiz ayetle programımızı netişelendirelim inşallah. Varlasın.
2: Çok teşekkür ederim. Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle. Biz bir gün o beytin olduğu yere İbrahim'i yerleştirdik ve ona şöyle dedik. Bana hiçbir şeye ortak koşma. Tavaf edenler, kıyam, rükû ve secde edenler, namaz kılanlar için beytimi tertemiz tut. Ve insanlara hacı ilan et. İster yaya olarak, ister dağlar arasındaki yolları aşan bitkin binekler üzerinde sana gelsinler. Kendilerine olan faydalarını yaşayarak görmek ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği en'am cinsi hayvanlar üzerine bilinen günlerde, eyyamın malumat bilinen günlerde onun adını anarak kurban kesmek için sana gelsinler. Ey kurban kesenler, siz de o gün onlardan yiyin, fakir olup zor durumda kalanlara da yedirin. Sonra geldikten sonra Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapsınlar. Adaklarını yerine getirsinler ve o Beyt-i Atik'te, o harem bölgede ard arda tavaflarını eda etsinler. Hac ibadeti işte böyledir. Kim Allah'ın dokunulmaz kıldığı şeylere saygı gösterirse, min şairillah, Rabbinin sahibinin katında onun için iyi olur. Size bildirilenler hariç En'am yani koyun, keçi, sığır, deve size helal kılınmıştır. O gün pisliklerden, putlardan uzak durun, gerçek dışı sözlerden de uzak durun. Doğrudan Allah'a yönelmiş, ona şirk koşmamış kimseler olun. Her kim Allah'a şirk koşarsa sanki gökten düşmüş de onu kuşlar kapışıyor ya da rüzgar onu uzak bir yere savuruyor gibi olur. Şirk koşanın hali işte böyledir. Kim de Allah'a kulluğun simgelerine, şaire saygı gösterirse bu saygı kalplerin takvasından kaynaklanır. Hacda kesmek için götürdüğünüz kurbanlıklarda belli bir süreye kadar sizin için faydalar vardır. Sonra varıp kesilecekleri yer Beyt-i Atik, harem bölgedir. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği o en'am cinsi hayvanları onun adını anarak kessinler diye her ümmet için bir kurban kesme zamanı belirledik. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Öyleyse sadece ona teslim olun, sen içten boyun eğenlere müjde ver. O müjdelediğin kişiler var ya, onlar Allah anılınca yürekleri titreyen, başlarına gelenler karşısında sabırlı davranan, duruşunu bozmayan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcayan kimselerdir. Sizin için de bu en'amın bedence gelişimini tamamlamış olanlarını Allah'a kulluğun simgelerinden yaptık. Onların size faydaları vardır. Sıra sıra dururlarken üzerlerine Allah'ın adını anarak kesin. Yanları yere yapıştığı zaman da onlardan yiyin. İstemeyene de isteyene de yedirin. Şükredesiniz diye onları bu şekilde sizin hizmetinize kıldık. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Ama sizin takvanız, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınma duygunuz, sorumluluk duygunuz ona ulaşır. Onları bu şekilde sizin hizmetinize verdi ki sizi doğruya yöneltmesine karşılık Allah'ı tekbirlerle anasınız. Bayram namazını, bayram günlerini eda edesiniz. Sen güzel davrananlara müjdele. İşte Allah kendine inanıp güvenenleri korur. Allah hainlik ve nankörlükte direnip duranların hiçbirini sevmez. Azim olan Allah'ın sözleri mutlak doğrudur. Hac suresi 26-38.
1: Allah razı olsun hocam. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık.
2: Rabbim mübarek eylesin. Seneye tekrar kavuşmayı.
1: Rabbim nasip eylesin. Efendim, bu bayram günü sohbet programımızda konuğumuz, iki değerli konuğumuz, radyomuz programcılarından değerli büyüğümüz, abimiz, İyi Şeyler programı yapımcısı Mehmet Kamil beyefendi. Araştırmacı yazar Yakup Karahan beyefendi de bu iki değerli dostumuz, büyüğümüzle inşallah istifade ettiğimiz, sizlerine keyif aldığı bir sohbet oldu. Bayramdan sonra haftaya Allah'ın izniyle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Bir konu bir konu. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
0: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
7: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
0: Reklamları dinlediniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza
11: Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: İbadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği bir. Kişinin iyiliği emredip kötülükten alıkoymak farizasını hakkıyla yerine getirebilmesi için cemaatle çalışmasının zorunluluğunu ifade eden delillerden birisi Allahü Teala'nın şu sözüdür: hep birlikte Allah'ın ipine, Hablullah'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerime. Allahü Teala bu ayette çok açık bir şekilde Müslümanlara parçalanmayın buyurarak bir arada kalıp cemaat olmalarını emretmiştir. Burada Allah'ın ipi Hablullah'tan maksat Kur'an'dır. Hazreti Ali ve Ebu Said el-Hudri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde rivayet etmişlerdir. Mücahit ve Katade'den de bu şekilde bir rivayet vardır. İbni Mesud'dan ise ayet-i kerimedeki Hablullah'tan maksadın cemaat olduğu rivayet olunmuştur. Bu rivayete göre ayet-i kerimenin manası hep birlikte Allah'ın ipine, cemaate sımsıkı yapışın, parçalanmayın şeklindedir. İmam-ı Kurtubi ise şöyle der: Hablullah kelimesinden kastedilen manalar birbirine çok yakın ve iç içedir. Allahü Teala bu ayete bir arada olmayı ülfeti emretmiş ve ayrılıp parçalanmayı yasaklamıştır. Ayrılık helak, cemaat ise kurtuluştur. Allah Abdullah İbni Mübareğe rahmet etsin. O şöyle dermiş: kesinlikle cemaat Allah'ın ipidir, ona yapışın. Cessas ise ayet-i kerime bir ve beraber olmayı emredip ayrılıp parçalanmayı ise yasaklar demiştir. Konumuza delil olan ayetlerden bir diğeri de şudur: 1. İyilik ve takva, sakınma üzerine birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide Suresi 2. Ayet-i Kerime. İbni Kesir şöyle der: Allahü Teala bu ayet-i kerimede mümin kullarına hayırlı işleri yapma, 1 ve kötü işleri terk etme, takvada yardımlaşmalarını emretmiş, günah ve haramlarda ise birbirlerine destek vermelerini yasaklamıştır. İbn-i Cerir Taberi ise ayetin manası ile ilgili olarak şunları kaydeder: ey müminler! 1 konusunda birbirinize yardım edin. 1 Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirmek, takva ise Allahü Teala'nın kaçınılmasını istediği şeylerden kaçınıp günahlardan sakınmaktır. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Allahü Teala dini yaşama konusunda yardımlaşmayı emretmiştir. Allahü Teala'nın emri vücubiyet, kesin gereklilik ifade eder. Allah'ın şeriatını yaşayan ve onun için mücadele eden Müslüman bir toplum oluşturmak yolunda çalışmaktan daha değerli ve daha hayırlı başka bir şey olabilir mi? Ve yine Allah'ın dinini yağmalayanların yağmalamasına zalim ve tağutların onun hakkında istedikleri gibi ileri geri konuşmalarına terk etmemizden daha günah ve kötü bir şey olabilir mi? Allah'ın dinini yeniden hayata hakim kılma yolunda yardımlaşmayı ve mücadeleyi terk etmek kesinlikle çok büyük bir günahtır. Bu büyük günahı gerisin geriye dönen ve bu dini yeniden

Kesinlikle Allah Celle Celaluhu'na isyan ederek ve onun koyduğu sınırlara tecavüz etmiştir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak ise İslam'ın koyduğu en önemli kurallardan ve şeriatin farz kıldığı hükümlerdendir. Bu derece önemli olduğu için onu terk eden kişi günah işleyene ortak ve Allah'ın azabına müstahak olur. Cumartesi balık avlamak yasak olduğu halde İsrailoğullarından yasağı dinlemeyip balık avlayan ve onları sakındırmayan cumartesi halkı gibi. Allahü Teala cumartesi günü balık avlayanları cezalandırıp maymun ve domuza çevirdiği gibi, balık avlamadığı halde avlayanları uyarmayanları da cezalandırmış ve onları da maymun ve domuza çevirmiştir. Şevkani bu açıklamasıyla Araf suresindeki şu ayetleri işaret etmektedir. İçlerinden bir topluluk Allah Celle Celaluhu'nun helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de dediler ki, Rabbimize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf suresi 164-166. ayet-i kerime. İkrimeden rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anh bana cumartesi halkına ashab-ı sept, vaaz-ı nasihat etmeyenlere Allah Celle Celaluhu'nun verdiği cezayı öğrenme çabasından yoruldum dedi. Ben de ona ben sana onu öğreteyim, sonraki ayeti oku dedim. O da biz de kötülükten men edenleri kurtardık ayetini okudu ve sen isabet ettin dedi ve bana cübbesini giydirdi. Cessas şöyle demiştir. İbn Abbas, Allahü Teala'nın kötülük işleyen asilerle onları o kötülükten alıkoymayanları helak ettiğine dair bu ayeti delil getirmiştir. Allah Celle Celaluhu azap etme konusunda kötülük işleyenlerle onları o kötülükten alıkoymayanları eşit saymıştır. Emri bil maruf ve nehyanil münker İslam alimlerin ittifakı ile farzdır. Selef ve halef İlk dönem ve sonraki İslam alimleri, İslam devletinin var olduğu ortamda yeterli bir grubun iyiliği emredip kötülükten alıkoyma vazifesini yerine getirmesinin farziyetinde ittifak ve icma etmiştir. Dolayısıyla bu görev böylesi bir grup tarafından yerine getirilmediği takdirde ümmetin hepsi günahkar olur. Burada ifade edilen hüküm, Müslüman bir toplumun var olduğu ve İslami hükümlerin toplum tarafından uygulandığı dönemler için geçerlidir. Böylesi bir toplumun olmadığı ve İslami hükümlerin uygulanmadığı dönemlerde ise iyiliği emredip kötülükten alıkoyma her Müslüman erkek ve kadına farzul ayn olur. Müslümanların topraklarından bir karış dahi gasp edilse fakihlerin ittifakıyla cihat bütün Müslümanlara farz-ı ayn olur. Ta ki kadın kocasının izni olmadan cihada katılabilir ve yine dünyanın doğusunda bir Müslüman kadın esir alınsa batıdakiler dahil bütün Müslümanların o kadını kurtarması vacip olur. Velev ki bu kurtarma onların mallarının hepsinin gitmesine sebep olsa bile. Bir karış toprak ya da Müslüman bir kadının esaretinde durum böyle olunca peki ya Allah'ın dini gasp edilip görüntüden silinince durum nasıl olur? Hanefi fukahasından Cessas şöyle der. Allahü Teala iyiliği emredip kötülükten alıkoyma farziyetini Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tevatür derecesinde hadislerle bunu çok açık bir şekilde vurgulamıştır. Selef ve bütün İslam diyarındaki fakihler de onun gerekliliğinde ittifak etmişlerdir. İbn Arabi şöyle demiştir. İyiliği emredip kötülükten alıkoyma İslam dininde bir asıl, Müslümanlar için Rabbül Alemin tarafından halife olmanın bir gereği ve peygamberlerin gönderilme maksatlarındandır. O kudret ve imkan olmak kaydıyla fert ve cemaat olarak bütün herkese farzdır. Buradaki kudret şartı münkeri elle veya dille değiştirmek için gerekli olan şarttır. Zira münkeri kalple reddetmek, ona bulaşmamak ve onu

0: her halükarda boykot etmek zaten her zaman gereklidir. İbn Atiye ise şöyle der: gücü yeten, kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden emin olan kişinin münkerden nehyetmesinin farziyeti icma ile sabittir. Eğer kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden korkarsa, o zaman o münkeri kalbiyle reddeder ve ona bulaşmaz. İyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk etmek Allah'ın Celle Celaluhu'nun lanetini celbeder. Çünkü Allahü Teala şöyle buyuruyor: İsrailoğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun onların yaptıkları ne kötüdür. Maide suresi 78 ve 79. ayet-i kerimeler. Zikrettiğimiz bu ayetler emri bil maruf ve nehyi anil münkeri hem diliyle hem de kalbiyle terk eden veya uyardığı halde o asilerle oturup kalkan, yiyip içen ve onları boykot etmeyenler hakkındadır. Bunlar gerektiği şekilde asileri uyarıp boykot etmedikleri için isyancılık ve haddi aşmakla suçlanıp lanete müstahak olmuşlardır. İbn-i Mesud radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu şu hadis bu ayeti çok güzel bir şekilde açıklamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrailoğulları Allah'a isyana başlayınca alimleri onları uyardı, fakat daha sonra onlar da bu uyarıları bırakıp isyankarlarla oturup kalkma ve yeme içmeye başladılar. Böylece Allah Celle Celaluhu kalplerini birbirine benzetti. Allah Celle Celaluhu Davud ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamın diliyle onlara isyanları ve hadde tecavüz etmeleri sebebiyle lanet etti. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor: bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaslanıyordu. Oturdu ve şöyle dedi: nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki onları hakka, doğruya sevk edinceye kadar uğraşacaksınız. Cumartesi yasağını çiğneyenlerin kıssasında gördük ki Allah Celle Celaluhu iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk edenleri de isyan edenler gibi cezalandırmış, maymun ve domuza çevirmiştir. Sahih Müslim'de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: benden önce geçmiş ümmetlere gönderilen bütün peygamberlerin havarileri ve arkadaşları vardı. Onlar peygamberlerinin sünnetine sarılıp tabi oluyorlardı. Sonra onların ardından yeni nesiller geldiler. Bunlar öncekilere benzemeyen, yapmadıklarını söyleyen ve üzerlerine vazife olmayan işleri yapan kişilerdi. Her kim onlara karşı eliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı diliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Bu hadisten anlaşıldığı üzere iş çok ciddidir. Kesinlikle elle, dille veya kalple cihad etmek şarttır. Kalple yapılan cihad olumlu yönde atılmış bir adımdır, fakat yeterli değildir. Pratik hayatta kötülükleri boykot edip onlardan yüz çevirmek ve onlar adına yardımlaşmamayla etkisini göstermelidir. Bu cihadın en alt seviyesidir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman kalmaz. İmanın en alt derecesi kötülükleri ve haramları kalple reddetmektir. Eğer ümmet bu noktada aynı şuurla hareket etse fesat olmaz. Mütekebbir ve zalimler o toplumda boy gösteremez. İşte bugün sivil itaatsizlik denilen şey budur. Sahih Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: başınıza bir takım emirler tayin edilecek. Onların bazı işlerini güzel, diğer bazı işlerini ise çirkin görüp reddedeceksiniz. Her kim kötüyü kötü görürse sorumluluktan kurtulur. Her kim reddederse cezadan kurtulur. Lakin o kötü ve yanlışlıklara razı olup onlara tabi olanlar, onlar sorumlu tutulup cezalandırılacaklardır. dinen yanlış ve yasak olan şeyleri kalben kötü görmek ve değişik şekillerde onları protesto etmek gereklidir. Eğer böylesi yanlışlar kalben kerih görülmez ise bu kişi iman dairesinin dışına çıkarır. İbn-i Mübarek anlatıyor. İbrahim Es-Sahiye'nin öldürülme haberi Ebu Hanife'ye ulaşınca öyle ağladı ki ağlamaktan ölecek zannettik. Bir ara onunla yalnız kaldım. Bana, vallahi o İbrahim Es-Sahiye çok akıllı bir adamdı. Onun başına böyle bir musibetin gelmesinden korkuyordum dedim. Ben de bu olay neden oldu, sebebi neydi dedim. İmam Ebu Hanife şöyle anlattı. Benim yanıma geliyor ve bazı sorular soruyordu. Kendisini Allahü Teala'ya itaate adamış, çok takvalı birisiydi. Bazen kendisine bir şey ikram ederdim. Bana onun hakkında soru sorar ve onu yemezdi, bazen de yerdi. Bir gün bana emri bil maruf ve nehyi anil münkerin hükmünü sordu. Ta ki farz olduğunda ittifak ettik. Bunun üzerine bana elini uzat, sana biat edeyim dedi. O anda benimle onun arasında dünya karardı. İbn-i Mübarek, neden dünya karardı ya imam dedim. Dedi ki, nasıl kararmasın? Beni Allah Celle Celaluhu'nun hukukundan bir hak olan iyiliği emredip kötülükten alıkoymak üzere biat etmeye çağırdı. Ben ise imtina ettim, kabul etmedim ve ona tek kişi bunu yapmaya kalkışırsa öldürülür ve herhangi bir fayda da elde edilemez. Bu iş ancak ehil ve salih yardımcıları olan ve Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir kişinin önderliğinde olursa o zaman bu işten kaçınılmaz yapılır dedim. Benim yanıma her geldiğinde bu konuyu hararetli bir şekilde gündeme getiriyordu. Ben de ona şöyle diyordum. Bu bir kişiyle olacak iş değildir. Peygamberler dahi tek başına bu işe güç yetirememiş, ta ki mucizelerle Allahü Teala tarafından destek ve yardım görmüşlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek olarak da yapabilir. Fakat bu farklı. Kişi bu işi tek başına yapmaya kalkarsa kanının akıtılması ve öldürülmesi söz konusudur. Ben o kişinin öldürülmesine yardımcı olacağından korkarım ve böylesi bir kişi öldürülürse hiç kimse onun arkasından gitmeye cesaret edemez. Sonra İbrahim Es-Sahi Merv şehrine gitti. Orada Ebu Müslim'e karşı çok ağır konuştu. O da onu tutuklattı. Bunun üzerine Horasan'daki fakihler ve abidler toplandı ve onun serbest bırakılmasını istediler. Böylece serbest bırakıldı. Gitti tekrar onu azarladı ve Allah'ın indinde sana karşı cihad etmekten daha faziletli bir şey bilmiyorum. Sana karşı kesinlikle dilimle cihad edeceğim. Çünkü elimde başka bir güç yoktur. Fakat ben istiyorum ki Allah beni sana karşı onun için buğz ederken görsün dedi. Bunun üzerine Ebu Müslim onu öldürttü. İşte bu Ebu Hanife'nin açıklamasıdır. O emri bil maruf ve nehyi anil münker farizasını yerine getirebilmek için cemaat olarak çalışmanın zaruri olduğunu vurguluyor. Onun şu sözüne dikkat et. Eğer ehil yardımcılar olur ve başlarında Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir lider olursa o zaman kaçınılmaz. Yani o zaman onlarla çalışmak gerekir. Demek ki ehliyetli bir önderlik ve ehil, güvenilir bir tebaanın olması kaçınılmazdır. Ebu Hanife devamla şöyle diyor. Bu bir kişiyle olmaz. Peygamberlerin dahi tek olarak buna gücü yetmemiştir. Öyle ki gökten mucizelerle desteklenmişlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek başına da yapabilir. İbn-i Teymiye rahimehullah şöyle diyor. Emri bil maruf ve nehyanil münker bazen kalp, bazen dil, bazen de elle yapılır. Kalple yapılması her halükarda vaciptir. Çünkü bunu yapmanın pratik bir zorluğu yoktur. Bunu yapmayan kimse mümin değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bunun ardında hardal tanesi kadar iman yoktur buyurmuştur. İbn-i Mesud'a diriler içerisinde ölüler kimdir diye soruldu. O da iyiliği takdir, kötülüğü ise tenkit etmeyendir buyurdu. İnsan maruf olanı sevecek, münkere karşı ise buğz edecek. Sevgisi ve buğzu Allahü Teala'nın sevgi ve buğzuna uygun olacak. Yani Allah Celle Celaluhu'nun sevdiklerini sevecek, Allah Celle Celaluhu'nun buğz ettiklerini buğz edecek. Bütün bunlar güç ve kuvvetiyle orantılı olacak. Çünkü Allahü Teala kimseye götüremeyeceği yükü yüklemez. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Tegabün suresi 16. ayet-i kerime. Fakat kalple sevme, buğz etme, isteme ve reddetmeye sıra gelince bu kesin ve tam olmalıdır. Bu konudaki herhangi bir eksiklik imandaki eksiklik demektir. Pratik müdahale ise imkan ve güce göredir. Kulun kalbindeki sevgi ve buğzu tam olup imkan derecesinde de çalışırsa o kula o işi tam manasıyla yapmış sevabı verilir. Adamın biri Ömer İbni Hattab'a geldi ve dedi: "Ben bütün hayırlı işleri yapıyorum ancak iki tanesi hariç," dedi. Ömer radıyallahu anh, "Nedir onlar?" dedi. Adam "Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmıyorum," deyince Ömer radıyallahu anh, "Sen İslam'ın parçalarından iki parçayı yok etmişsin. Allahü Teala ister seni affeder, isterse de sana azap eder," buyurdu. Tabiinin ileri gelenlerinden Dahhak şöyle buyurdu: "Emri bil maruf ve nehyanil münker Allah Celle Celaluhu'nun kesin olarak farz kıldığı hükümlerdendir." Abdullah Azam: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 1.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel F.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
2: Spor yapmaya özen gösterin.
1: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
18: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Eski bayramların insanı ya da eski insanların bayramı. Allah bütün yaratılmışları belli bir mertebe ve hiyerarşik sistem içerisinde şekillendirmiştir. Nasıl ki insanın diğer canlılara karşı Mekke, Medine ve Kudüs gibi şehirlerin diğer şehirlere karşı bir üstünlüğü varsa, gün, gece ve ay gibi bazı zamanlarında diğer zamanlara karşı bir üstünlüğü vardır. Cuma günü, bayramlar ve Ramazan ayı gibi zamanlar diğer zaman dilimlerine göre daha üstün ve kutsal kabul edilir. Bundan dolayı bayramlar Müslümanlar nezdinde özellikle bir yere sahiptir. Peki, Müslümanlar tasavvurunda olması gereken bayramlara yüklenen anlam ve önemle günümüzde bayramlara atfedilen anlam ve önem arasında bağlantı hakkıyla sağlanabiliyor mu? Bu soruya olumlu cevap verebilmek maalesef mümkün gözükmemektedir. Bu sorunun olumsuz cevabı zamana yüklenilen anlamın kaybedildiğinin, modern zaman dayatmalarına boyun eğildiğinin ve çağın sunduğu yaşam tarzının tüketildiğinin bir göstergesi olacaktır. Günümüzde sadece bayramın anlam ve önemiyle ilgili bir kırılma yaşanmıyor. Bayramın kutlanış biçiminde de aynı kırılmayı görüyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere modern hayatın yaşam biçimi, tüketim, konfor, haz ve eğlence üzerine kurulu. Hızlı ve hazlı yaşamın cenderesinde anı kotarma telaşında bir hayat sunumu var karşımızda. Kutsallık günümüzde yaşamın belirleyicisi olmaktan çıkmıştır. Netice itibarıyla yaşanan zamanlar modern dünyanın bize sunduğu cazibeli hayatın belirleyiciliğinde şekilleniyor. Günümüzde maalesef Müslümanların anlam dünyasında çok derin manaları ihtiva eden bayramlar da bu şekillenmenin etkisinde kalmıştır. Günümüzde bayramın kutlanış biçiminde iki önemli sapma göze çarpmakta. Birincisi bayramın tatil olarak algılanmasıdır. İkincisi ise bayramın seküler eğlence mantığı içerisinde değerlendirilmesi. Bayramlar tatile ya da eğlence zamanına indirgendiği için Müslümanca yaşam adına elimizdeki imkanlar bir bir yok edilmiş oluyor. Tatili bayramların asıl gayesinin yerine ikame etmek, bu zamanların derinliğine yönelik hiçbir katkısı yok. Sıla-i Rahim'in esas olduğu bu zamanları tatil için fırsata dönüştürmek, yabancılaşmanın vardığı noktayı gösterir. Bu durum tatilin formuyla değil, ontolojik varlığıyla alakalı bir sapmadır. Bayramlarda bir güzel servis edilen İslami tatil gibi kavramlarında böyle bir ontolojik sapma yaşadığını bilmemiz gerekiyor. Aynı durumu bayramın eğlenceye fırsat oluşturması için de söyleyebiliriz. Eğlence günümüz dünyasının insanı saran ve ruhunu daraltan hayat koşturmasından bir kaçıştır. Bu kaçış için bayramların fırsat olarak kullanılması bayramın asıl amaç ve mahiyetinin göz ardı edilmesine neden oluyor. Modern çağda oruç ayı, bayram günleri gibi zamanlar bize zamanı Müslümanca yaşamak için imkan oluşturmakta. Yoksa Müslümanların modern hayatın cazibesi, lüks ve konforun vazgeçilmezliği karşısında kendini koruyabileceği bir alanı yok. Günümüz sapmaları karşısında Müslümanların sığınağı kutsal zaman ve mekanlardır. Bayramları bu pencereden değerlendirip bu şuur ve hassasiyetle ifa etmemiz gerekir. Şunu da unutmamak gerekir ki, bu vurdum duymazlık ve yozlaşma devam ettiği sürece kaybedilmemiş son mevzilerimiz de düşebilir. Muhammed Esiroğlu, Milli Gazete.

0: Biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
2: Desebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzela kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabına öğrettiği tarzda Kur'an-ı Kerim'i, Allah kelamını okumaya, anlamaya ve yaşamaya gayret ediyoruz. Bu konudaki bildiklerimizi, birikimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü sohbetimizin konusu ashab-ı kiram Allah'a ve Resulüne hicret ettiler. Onların hicretlerinin amacı buydu. Ve tabii ki aynı zamanda onların hayatının her alanı Kur'an'a ve sünnete uygun bir şekilde hayatı yaşamaktı. Bu konuda Kur'an'la istişare ettiklerini, Kur'an-ı Kerim'e dayanarak, onun talimatlarına uyarak her şeylerini ayarladıklarını, düzenlediklerini işlemeye çalışacağız. Elbette Allah'a ve Resulüne hicret ifadesi son derece önemli. Çünkü bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var ki bu ayet-i kerimenin kimin hakkında indiği, kimler hakkında indiğine dair farklı görüşler varsa da biz bu dersimizde bunlardan bir tanesini ele alacağız inşallah. Ayet-i kerime Nisa suresinin 100. ayeti. Kim evinden Allah'a ve onun Resulüne hicret etmek için, ona muhacir olarak çıkıp da sonra kendisine ölüm yetişirse, hani bu niyetle giderken ölüm yetişirse, muhakkak onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok yargılayıcı ve çok esirgeyicidir ayeti kerimesi. Evet, onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın innemel amalü bin niyat, ameller niyetlere göredir. Ve innemel kullimri inmaneva, ve insanlar için niyet ettiğinden başkası yoktur hadis-i şerifini elbette biliyorlardı. Ve hatta kimin niyeti Allah'a ve Resulüne hicretse sevabı odur. Ama kimin de niyeti bir kadınla evlenmek ve benzeri bir şeyse ona da o düşer şeklindeydi. Nitekim hicret esnasında bir kişinin sadece bir kadınla evlenmek niyetiyle gittiği ve ona da filanca kadının muhaciri gibi isim takıldığı ve bunu Efendimizin işitince bu hadis-i şerifi söylediğini biliyoruz. Ama burada önemli olan şu, bugünün dünyasında da Müslümanlar bu ayet-i kerimeyi ve benzer ayetleri ve elbette deminki söylediğimiz hadis-i şerifi dikkate alarak amellerinde, faaliyetlerinde, eylemlerinde, yapıp ettiklerinde halis niyeti, Allah ve Resulünün çizdiği çerçevede hareket etmeyi esas almalıdırlar. Allah'ın rızasını merkeze almalıdırlar. Evet, bu konuda çok ilginç bir örnek bu. Nisa suresinin 100. ayetinin bu şahsiyet hakkında indiği de söylenir. Bu Eksun bin Es-Sayfi radıyallahu anh. Bu zat Efendimiz'i, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmedi ama sahabeden olarak kabul edilir. Çünkü gerçekten kıssası, öyküsü son derece ilginçtir. Efendim birlikte paylaşalım inşallah. Eksun bin Sayfi, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın risalet çağrısını duyunca onun yanına gitmek ister. Fakat kavmi buna razı olmaz. Bunun üzerine, öyleyse benim haberimi ona, onun haberini bana bildirecek kişiyi gönderelim der. Bir elçi grubu göndermek ister. Ve hatta hemen arkasından iki kişi seçer ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'a gönderir. Onlar da giderler Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a. Biz Eksun bin Es-Sayfi'nin elçileriyiz. Senin kim olduğunu ve ne getirdiğini soruyor. Evet, Eksun bin Es-Sayfi son derece bilgili bir zat. Bir takım efendim Tevrat, İncil ve benzeri gibi kaynaklardan duyumları var. Bir peygamberin geleceğini de aslında bekliyor. Onun geldiğini, Medine'ye teşrif ettiğini öğrenince Efendimiz'e haber göndermek ve selamını iletmek ve mesajını almak üzere bu iki kişi geliyorlar ve durumu arz ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam o elçilere cevaben diyor ki, ben Muhammed bin Abdullah'ım. Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Bakın, bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hem tevazu açısından hem de meseleyi tam ortaya koymak bakımından, yani evet ben Abdullah'ın oğlu Muhammed ve Allah'ın kulu ve Resulü. Biz de zaten Muhammeden abduhu ve Resulü. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Öncelikle Efendimizin kulluğuna, normal bir beşer olduğuna, insan olduğuna, kul olduğuna ve sonra Resul olduğuna iman ederiz. Ki bu son derece önemlidir. İnsan peygamber, bir melek, müşriklerin, şunların, bunların istediği yahut işte beklediği türden bir melek peygamber, olağanüstü, yarı tanrı bir peygamber değil. İnsan, beşer, Abdullah'ın oğlu, efendim Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sonra da onlara şu ayeti okudu ve onlar ezberleyinceye kadar tekrar etti. Bu da çok ilginç. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ona, o elçilere bir ayet öğrettiğini görüyoruz. Bu da Nahl suresinin 90. ayeti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tebliğlerinde genellikle bu ayete yer verdiğini görüyoruz. Bu cuma namazlarında okunan ayet-i kerimedir. Nahl suresinin 90. ayeti. Meali de verilir. Bunun o cuma namazında okunmasının hikmeti de şimdi daha iyi anlaşılacaktır eminiz ki. Estağfirullah. En innallaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşâ vel münker vel münker vel bağ. Efendim bu ayet-i kerimenin meali şöyle: şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği akrabaya vermeyi emrediyor. Hayasızlıktan, tabii ki burada adaleti, iyilik derken ihsanı, ki çok geniş bir kavram, akrabaya vermek ve akrabadan başlayarak tabii ki infak bilinci, zekat, sadaka ve benzerleri. Buradaki hayasızlık denilen şeyi ve yenhe anil fahşai, fahşa kelimesinin sadece hayasızlık deyince hani fuhuş gibi, o da aynı kökten gelme, ama öyle bir alanla sınırlamamak gerekiyor. Çünkü fahşa aynı zamanda, mesela dilin fahşası yalandır, malın fahşası faizdir gibi her alandaki iğrenç, büyük günahlar, ahlaksızlıklar, kötülükler anlamına gelir. Münkerde Allah'ın razı olmadığı, insan aklının da kötü kabul ettiği her türlü olumsuz davranıştır. Bay, azgınlık, saldırganlık, sapkınlık. Evet, bunlardan Allah sakındırıyor ki insanlar, böylece Allah Teala öğüt veriyor ki yazukum لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah size öğüt veriyor ki umulur ki takvaya erersiniz, efendim öğüt alırsınız, ittika edersiniz, sorumluluklarınızın bilincine erersiniz. Evet, bu ayet-i kerimeyi dönüyorlar ve Eksum bin Es-Sayfi'ye anlatıyorlar. Bu da ilginç. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara elbette kendini tanıttı, efendim bu ayet-i kerimeyi öğretti. Muhtemelen tabii ki orada bazı bir takım konuşmalarda olmuştur ama işin özünü sahabe böyle aktarıyor. Bu aktarımın nereden yapıldığını da söyleyeyim. Efendim kaynak olarak İbn Hacer el-Askalani'nin el-İsabesi var ki son derece önemli bir kaynaktır. Türkçe'ye de çevrildi. Orada bu ifade geçiyor. Tabii ki bunun biraz ilaveleri noktasında Abdurrahman İbnül Cevzi'nin Ashabın Dilinden Peygamberimizin Hayatı isimli kitabında da bazı ayrıntılar var. Şimdi efendim Eksum bin Es-Sayfi bu bilgiyi alıyor, dinliyor ve hemen halkını topluyor. Tabii onlar da merakla bekliyorlar. Bu elçiler gitti geldi, önemli bir haber getirdi. Kavmin ileri gelenleri toplanmış. Eksum bin Es-Sayfi radıyallahu anh, ey kavmim diyor, onlara şöyle hitap ediyor. Ey kavmim, görüyorum ki o, yani Muhammed aleyhissalatü vesselam, size güzel ahlakı emrediyor. Bakın, adalet, ihsan ve akrabadan başlayarak vermeyi ve tüm kötülüklerden men ediyor. İki ana cephesi var bu ayet-i kerimenin: iyilikleri emretmek, kötülüklerden uzak durmak. Yani adalet, ihsan ve infak emrediliyor. Fahşa, münker ve bağı, yani iğrenç ahlaksızlıklar, kötülükler ve azgınlıklar engellenmeye çalışılıyor. Bu ayet bunlardan uzak durun diyor. Ve Eksum bin Es-Sayfi bu hususta diyor, öncüler olun. Bakın bu ayet bunu söylüyor. Bu peygamber sizi bunlara çağırıyor. Bu konuda gelin, öncüler olun, kuyruklar olmayın. İlginç bir ifade. Çok geçmeden ölüm döşeğine düşüyor ve şöyle konuşuyor. Size diyor takvayı ve akrabayla iyi münasebetler kurmayı vasiyet ediyorum. Bu ayetten hareketle ve bakıyor ki, yani ölüm döşeğinde, ölmesi yakın ama dayanamıyor. devesini hazırlatıyor, biniyor, Resulullah'a doğru yola çıkıyor. Fakat varmadan yolda ölüyor. Onun üzerine, onun hakkında şu ayet-i kerime nazil oluyor. Nisa suresinin 100. ayeti, başta söylemiştik. Kim evinden Allah'a ve Resulüne muhacir olarak ona hicret etmek üzere yola çıkıp da sonra yolda kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki onun mükafatı, ecri Allah'a aittir. Allah çok esirgeyen, çok bağışlayandır. Bu tabii ki Eksun bin Es-Sayfi'nin ne kadar samimiyetle hemen bir ayeti duyar duymaz ve onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu beyan eden o sade beyanından hareketle ve belki o insanların, elçilerin gördüklerini, anlattıklarından hareketle onun peygamber olduğuna hemen kanaat getirdi ve ona iman etti, dayanamadı, yola çıkmak istedi ama yolda da vefat etti. İbn Abbas'a göre bu ayet Eksun bin Sayfi hakkında, işte bu zat hakkında nazil olmuştur. Ebu Hatim el-Muammerin isimli eserinde der ki, Eksum Resulullah'ın zuhurunu, dünyaya geldiğini duyunca oğlu Hubeyş'i ondan haber getirmek için gönderdi. Burada biraz daha net bilgilere ulaşmış oluyoruz bu rivayette. Gönderilen iki kişiden biri demek ki oğlu Hubeyş'ti. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona şöyle bir mektup yazdı Eksum bin Es-Sayfi'ye. Allah'a hamd ederim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah ve mabut, hiçbir mabut yoktur. Şüphesiz Allah bana la ilahe illallah Muhammed Resulullah dememi emretti şeklinde bir mektupta yazdığı rivayeti var. Eksun bu haberi alınca oğluna neler gördün diye sordu. Bakın bu bilgiler biraz daha detaylandırılmış oluyor. Onun güzel ahlakı emrettiğini, çirkinliklerden alıkoyduğunu gördüm dedi. Yani Nahl 90. ayeti orada okumuş olmalı ve onu dinlemiş olmalı, öğrenmiş olmalı. Onu aktarıyor zaten yukarıdaki rivayetle birleştirirsek. Bunun üzerine işte Eksun bin Es-Sayfi kavmini topluyor, onlara hitap ediyor ve diyor ki bu peygambere uyun, ona uymakta geç kalmayın. Bu size güzel ahlakı emrediyor diye konuşuyor. Hatta konuşması insanlar üzerinde etkili oluyor ve birçoğunun Müslüman olduğu da rivayet ediliyor. Eksun kavmini toplayıp ona uymaları konusunda çağrıda bulunup şöyle dediği rivayet olunuyor. Süfyan bin Mucaş sırf onu sevdiği için oğlana Muhammed adını koydu. Eskaf Necran'da onun hakkında ve gönderileceğine dair bilgiler verdi. Öyleyse onun işinde öncüler olun, sonuncu olmayın. Yani bu Necran Hristiyanlarından demek ki onunla ilgili bilgiler de aldığı anlaşılıyor. Onu seven bir zatın oğluna Muhammed ismini koyduğunu biliyor ve bu insanlar da İslam'a gidecek. Bak siz de geç kalmayacaksınız. Siz de ileride Müslüman olacaksınız ama tavsiyem o ki siz bir an önce gidin, İslam'a girin, bu konuda geç kalmayın diye tavsiyede bulunduğunu görüyoruz. Evet, bunun üzerine Malik bin Nüveyre onlara, tabi bu karşı cenahtan, karşı ekipten birisi, halka şöyle seslendi. Artık dedi şeyhiniz, yani bu lideriniz Eksun bin Es-Sayfi, o kavmin lideri ve yaşı da ipe ilerlemiş, artık bunamış, ne dediğini bilmiyor diye karşı bir cevap üretti. Eksun bin Es-Sayfi ona cevap olarak da dedi ki, iyiyi kötüden ayırt edemeyenin vay haline, vallahi ben sana değil halka acıyorum dedi. Yani aralarındaki tartışma, bakın böyle naklediliyor. Veya şöyle bir ifadede kullandığı söyleniyor. Yazıklar olsun soyuma, erişemediğim ve kaçırdığım bir şeyden dolayı kendime yazıklar olsun. Sana üzülmüyorum, aksine halka üzülüyorum. Ey Malik, halk üstün olursa batılı def eder dedi. Aralarındaki tartışmanın böyle cereyan ettiği rivayeti de var. Sonra kavmine seslendi ve yine de bütün bu, bakın, karşı görüşlere, engellere rağmen halkından 100 kişinin ona tabi olduğu ve Müslüman olduğu rivayet ediliyor. Bazıları Akra bin Habis, Selma bin El-Kayın, Ebu Temime El-Hüceymi, Rebah bin Er-Rabi, Hüneyt, Abdurrahman bin Er-Rabi, Saffan bin Esit Medine'ye 4 günlük mesafe kalıncaya kadar yürüdüler. Evet, buradan öyle anlaşılıyor ki bu Müslüman olanlardan bir grupla beraber Eksun bin Es-Sayfi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmak üzere yola çıkıyor. Oğlu Hubeyş babasının bu seyahate çıkmasına karşı çıkıyor. Demek ki o Malik gibi, Malik bin Nüveyre gibi o karşı çıkan, oğlu Hübeyş de karşı ve demek ki bir karşı ekip de oluştu burada. Ve gece gizlice babasının ve arkadaşlarının develerine saldırıyor. O develeri boğazlıyor, su kırbalarını parçalıyor, azıklarını yağma ettiriyor. Susuz ve bineksiz kalan bu grup, bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, İslam'a, onun çağrısına hemen duyar duymaz iman eden, Eksun bin Es-Sayfi'nin konuşmasından etkilenerek iman eden kişiler, bineksiz, susuz kalınca perişan oluyorlar, gidemiyorlar ileriye. Zaten o esnada da oldukça yaşlı olan ve zaten ölüm döşeğinde, bir anlamda ölümü çok yakın olan, hasta olan Eksun bin Es-Sayfi son sözleri şöyle oluyor: o zata gidin diyor kendisine. Benim Allah'tan başka ilah olmadığına, onun da Resul olduğuna iman ettiğimi, şehadet getirdiğimi bildirin. Bakın, eğer yanında dediklerini izah eden bir kitap varsa ona da iman edin, ona uyun ve destekleyin. Yani bu zatın işte böylece Efendimiz'i daha görmeden yarı yolda ölen, Nisa suresinin 100. ayetinde müjdelenen zat ya da o zatlardan biri olduğu kuvvetle muhtemeldir ki Allah ondan razı olsun, sahabe-i kiram arasında naklediliyor. Oldukça ileri görüşlü, meseleyi anlayan, ileri yaşına rağmen, ölüm döşeğinde olmasına rağmen kalkıp yola koyulan bir zat Eksun bin Es-Sayfi radıyallahu anh. Bunun üzerine o insanlar gidiyorlar ve Müslüman oluyorlar. Tabii ki Eksun bin Es-Sayfi orada vefat ediyor. Hacip ile Veki Eksum'un yola çıkışını duyunca derhal ardından gittiler. Kabrinin yanına ulaşınca durdular ve develer kurban ettiler. Sonra arkadaşlarının yanına gelip Eksum size ne emretti diye sordular. Yani yolda vefat ediyor ve orada kabri, efendim, oraya defnediliyor, oraya kabir yapılıyor. Eksum ne emretti dediklerinde bize Müslüman olmamızı emretti dediler. Bunun üzerine onlar da İslamiyet'i kabul ettiler diye İbni Hacer el-Eskalani'nin el isabesinden aktardığımız bir bölümdür bu. Olayın kahramanı Eksum bin Es-Sayfi hikmet ehli olarak şöhret yapmış bir insandı. Sahabeden Hanzale bin Er-Rabi'in, Er-Rabi bin Sayfi'nin babasıydı. Hikmet ehli bir zat idi ve onun tek ayet okuyarak, tek ayet dinleyerek iman etmesi, Allah ve Resulüne hicret etmesi ve hicret ederken o yolda şehit olması gerçekten son derece anlamlı bir tecelli olarak karşımızda duruyor. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. Ashab-ı kiramın özelliği işte böyleydi. Onlar, efendim, Kur'an ayetlerini böyle adeta yaşamışlardı. Efendimizin gönderdiği bir ayeti dinleyerek iman etmekle şereflenmişlerdi. Birçoğunun hayatında bir ayet, bir hadis-i şerif, efendim, bir ilahi hakikat son derece hayatlarında anlamlı değişimlere yol açıyordu. Bugünün Müslümanların da Kur'an ayetlerini adeta böyle her birini yudumlarcasına anlamaları, kavramaları ve yaşamaları gerekiyor. Rabbim nasip etsin inşallah. Burada benzer hicret noktasında bir örnek daha var. Allah ve Resulüne hicret konusunda Suheyb-i Rumi diye bildiğimiz Suheyb bin Sinan Mekke'ye sonradan gelmiş tabii ki. Rumi dendiğine göre Anadolu'lu aslında. Yani Rum kökenli demek de mümkün ama biliyorsunuz Anadolu'ya diyar Rum deniyordu, arzı Rum deniyordu. Yani işte Bizans'ın, Rum'un, Roma'nın toprakları olması hasebiyle bir zamanlar. Oradan gelip Mekke'de demircilikle meşgul olan bir zat idi. Efendim, Müslüman olunca işkencelere uğradı, baskılara uğradı. Elde ettiği tüm malı mülkü tabii ki Allah yolunda feda etmeye hazır bir insandı. Ve hicret için hazırlıklarını yaptı. Müşriklerin işkenceleri dayanılmaz hale gelmişti çünkü. Efendim, bir akrabası, bir dayanağı, bir hani kabilesi olmadığı için elbette gördüğü zulümler çok daha dramatikti ve dayanılmazdı. Efendim, ona demir gömlek giydiren zalimler en sıcak günde onu güneşin altında tutarlar. Üstüne de yük bindirirlerdi. Yani böylece ona işkenceler yapmışlardı. Aynen Bilal-i Habeşi gibi, Ammar bin Yasir gibi, Habbab gibi. Efendim, hatta onlarla alay ederlerdi müşrikler. İşte Muhammed'e tabi olan kimseler diye alay eder, hakaret eder, küfrederlerdi. Onlara Hazreti Süheyb'in şu cevabı verdiği nakledilir: evet, Allah'ın Resulüne tabi olan, onunla beraber bulunmaktan zevk alan kimseler biziz. Hazreti Muhammed'e biz iman ettik ama siz inanmadınız. Biz onun söylediklerinin, bildirdiklerinin hepsinin doğru olduğunu kabul ettik ama siz yalanladınız. Bütün üstünlük ve faziletler İslamiyet'te, bütün zillet ve felaketler müşriklikte, şirktedir, putperestliktedir. Müslümanlıkta aşağılık, müşriklikte üstünlük yoktur. Evet, tersinden bir ifadeyle. Onlar çünkü Müslümanları aşağılıyorlardı. Müslümanlarda aşağılanacak en ufak bir durum yoktur ama şirkte, müşriklikte, putperestlikte de övünülecek hiçbir husus yoktur diye cevap verdiğini görüyoruz. Bunun üzerine müşrikler Suheyb bin Sinan'ı, yani Suheyb-i Rumi'yi o kadar dövdüler ki konuşamayacak hale geldi. Çünkü cevaplar son derece akıllı ve etkili idi. Bundan hoşlanmadılar. Ve Suheyb-i Rumi, Suheyb bin Sinan diğer asıl ismiyle Mekke'de bütün işkencelere rağmen direndi. Efendim kendi gayretiyle büyük bir servete sahip olmuştu. Elinin emeğiyle, kol emeğiyle çalışarak elde etmişti bunları. Efendim sonra Medine'ye hicret etmeye karar verdiğini müşrikler haber alınca onun yolunu kestiler. Ve şöyle dediler, sen dediler Mekke'ye fakir olarak geldin. Evet, Anadolu'dan gelmiş ama maharetli, el becerileri olan birisi. Fakir olarak geldin, çok mal ve servete kavuştun. Şimdi hem kendin gideceksin hem de bunca malını götüreceksin. Biz buna izin vermeyiz dediler. Evet, bakın müşriklerin, putperestlerin, bu inkarcıların tarih boyunca tavırları değişmiyor. Yani insan haklarından, adaletten, hakkaniyetten laf olarak söz ederler ama tarihin hiçbir döneminde Allah'ın birliğine, Allah'ın kitabına, vahye, vahyi gerçekle inanmayanların tavrı hep böyledir. Yani sen geldin buraya, elinin kolunun emeğiyle çalıştın, alnının teriyle, hani Anadolu tabiriyle söylersek, hak ettin, kazandın. Biz buna dokunamayız. Hakkı gözetmek gerekirse, efendim adil olmak gerekirse böyle davranmalıyız demiyorlar. Tam tersine, kusura bakma biz bu malına el koyacağız diyorlar. Suheyb onlara şu cevabı veriyor. Ey müşrikler diyor, beni iyi tanırsınız. Çok iyi ok atarım. Eğer üzerime gelirseniz ok çantamdaki okların hepsi bitinceye kadar size atarım. Sonra kılıcımı çekerim. Bunlardan biri elimde bulundukça bana bir şey yapamazsınız. Kendiniz bilirsiniz. Sonuna kadar, hani elimdeki şeyleri kullanarak sonuna kadar savaşırım. Bir an önce Peygamber aleyhissalatü vesselam'a kavuşma arzusu taşıyan Suheyb-i Rumi, Suheyb bin Sinan elbette çok kritik bir durumla karşı karşıyaydı. Ve bütün malını mülkünü elbette Allah yolunda feda etmeye hazırdı. Canını da feda etmeye hazırdı. Bu yüzden aklına, onların çünkü niyetinin Suheyb'in malı mülkü, parası pulu olduğunu hemen anlamıştı. Bu yüzden dedi ki hiç vakit kaybetmeden bir teklif yaptı. Yanımda bulunan ve Mekke'de gizlediğim, yani bir taraflara gizledi tabii ki mallarımı, size versem önümden çekilir ve yolumu açar mısınız dedi. Onlar da tabii ki sadece dünya nimetleri peşinde koşanlar hemen bu teklifi kabul ettiler. Suheyb yanındaki mallarını onlara verdiği gibi Mekke'deki sakladığı mallarını da yerine tarif etti ve hiçbir parası pulu kalmadan ilerledi. Mekke Medine arasında ailesiyle birlikte tabii bir zahmetle karşılaştı, zorlukla karşılaştı. Çocuğu da var yanında. Elbette aç kaldı, susuz kaldı ama bütün bunlara göğüs gerdi. Nihayet çok bitkin vaziyette Medine'ye geldi, Efendimizin yanına ulaştı. Sonra başından geçenleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Mekke'den Medine'ye hicret etmek için yola çıktığı zaman müşriklerin onu yakaladığını, onlara bütün servetini teklif ederek kurtulduğunu söyleyince Efendimiz onu şöyle teselli etti. Vallahi Suheyb kazandı, Suheyb kazandı, Suheyb kazandı, Ebu Yahya kazandı buyurdu. Satışkarlı çıktı, satışkarlı çıktı. 3 defa tekrarladı bu ifadeleri. Yani bu bir alışveriş ama bu karlı bir alışveriş. Onlar dünya malını kazandılar ama Suheyb ahireti kazandı. Yüce Rabbimiz Hazreti Suheyb'in bu fedakarlığını överek aşağıdaki ayeti inzal buyurdu. Bakın bunların hepsi, sahabenin her birinin böyle bir öyküsü var. Her biri öyle güzel yaşanmışlıklar, öyle güzel örneklikler verdiler ki Kur'an'da, Allah Resulü de bunlara şahitlik etti. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet Suheyb-i Rumi hakkında inmiştir diye rivayet olunur. Bakara suresinin 207. ayeti. Kimi insanlar Allah'ın rızasını isteyerek kendi nefislerini ve mallarını Allah yolunda feda ederler. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Bakara 207. ayetin Suheyb-i Rumi, yani Hazreti Suheyb bin Sinan radıyallahu anh hakkında indiği rivayet olur. İşte kazanç budur. İşte karlı ticaret budur. Nefsini Allah'a satmak budur. İşte ebedi hayatı kazanmak, ahireti dünyaya tercih etmek budur. Bugünün dünyasında dünya nimetlerine fazlaca dalan, fazlaca dünyevileşen günümüz insanı için, efendim günümüz Müslümanlarının da bir kısmı maalesef bu noktaya gelebiliyor. Onlar için muhteşem bir örneklik olarak karşımızda duruyor Suheyb bin Sinan'ın örnekliği. Evet efendim, bu konuda elbette çok daha farklı örnekler de bulunabilir. Çok farklı örneklere de yer verilebilir. Ama daha önce Allah yolunda canlarını feda eden müminlerden bahsetmiştik. Ama mesela burada belki bir iki cümle söz etmek gerekirse, Amir bin Fuheyre radıyallahu anh'ın bir savaşta yediği mızrakla, öyle ki mızrak aynen Hazreti Hamza gibi bir yerinden giriyor, öbür tarafından çıkıyor ve artık bunun şehadet olduğunu anlayınca müthiş bir ifadeyle gücünün yettiği kadar bağırıyor, vallahi kazandım diyor. Bakın Suheyb bin Sinan'ın karlı çıktığını Efendimiz, o kazandı, Suheyb kazandı, Suheyb kazandı, Ebu Yahya kazandı dediği gibi, bu da kazandım diyor. Onu şehit eden, mızrağı atan Cebbar bin Sülemi, bu ne demektir diyor ya, bu öldü, şehit oldu yani, tabii şehit oldu ama karşıdaki müşrik için bir adam öldürdüm diyor. O kaybettiği halde nasıl kazandım diyor. Neyi kazandı acaba? Bu mesele kafasına takılıyor. Savaştan sonra gidiyor, Dehak bin Süfyan el-Kilabi'ye soruyor. O bunu anlatıyor. Dehak bin Süfyan el-Kilabi. O durumu, tabii ki Müslüman olduğu anlaşılıyor o zatın. Diyor ki vallahi cenneti kazandım demek istedi o. Bunun üzerine efendim o Cebbar bin Sülemi diyor ki bu inanç, bu bağlılık, bu anlayış ancak saygı duyulacak bir anlayıştır ve bu dine girilir, Müslüman oluyor. Bakın kendisini şehit eden Cebbar'ın Müslüman olmasına yol açan ifade ne? Vallahi kazandım. Çünkü onun amacı şehadet ve onun amacı Allah'ın rızasını kazanmak, cennete nail olmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun vefatını işittiği zaman Amir bin Füeyre'nin, onun melekler tarafından cesedinin efendim defnedildiğini, ruhunun alay illiyene ulaştığını beyan ettiğini de görüyoruz. İşte kazanmak ve kaybetmek dediğimiz şey bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını öyle eğitti ki onların hayatlarının ölçüsü Kur'an'dı. Efendim bu sohbetimizin bu bölümünde konuyu tamamlayan bir başka örnekle toparlamaya çalışacağız. Elbette bu da bir başka türlü yine kazanma meselesidir. Şöyle diyelim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabı arasında elbette çok farklı yetenekler olan, farklı ilgi ve alakaları olan, farklı konularda farklı tavırlar belki sergileyen ama hepsi Kur'an ve sünneti merkeze alan, Kur'an ve sünnete göre hareket eden insanlar olarak yetiştirdi onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu savaşlardan Allah'ın rızasını kazanmaya, cenneti kazanmaya, şehadete koşulan savaşlardan birinde geçen bir istişare örnekliğini, ki bugün Müslümanların genelde doğruyu ben bilirim, başkasının fikrini sormama gerek yok, hatta sorsa bile onları kendi fikrine ikna etme çabası biçiminde gayret sarf ettiklerini görüyoruz. Oysa Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara bakın nasıl örnek oluyor. Bedir Savaşı sonrasında 70 civarında esirin ele geçirildiğini, 70 civarında müşriğin öldürüldüğünü, çok sayıda da esirin ele geçirildiğini biliyoruz. Bunları ne yapacaklarına dair tabii ki bir henüz karar veremiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ashabın önde gelenleriyle istişare ediyor. Hazreti Ebu Bekir'le, Hazreti Ömer'le ve Abdullah bin Revaha da var istişarede. Ebu Bekir ne yapalım bu esirleri diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şu cevabı veriyor. Ey Allah'ın Resulü, onlar senin kavmin, senin aile efradın, yakınların. Onların hayatlarını bağışla, onlara şefkat göster. Umulur ki Allah Teala tevbelerini kabul eder diyor. Çünkü bakın mesele insanları yok etmek değil, insanları İslam'la, Kur'an'la diriltmek, insanları imanla şereflendirmelerine vesile olup cehennemden kurtarmak. İslam'ın amacı bu. Ebu Bekir de, Hazreti Ebu Bekir de bu niyetle bu görüşü savunuyor. Tabii Hazreti Ömer başka türlü düşünüyor. Yani bu Hazreti Ebu Bekir gibi düşünmedi, Müslümanca düşünmedi anlamına gelmiyor. O da tabii ki başka bir mülahazayla görüş beyan ediyor. Ey Allah'ın Resulü, bunlar senin Seni Mekke'den çıkarttılar. Bunlar seni yalanladılar. Bunlar kafir geldiler, düşmanca savaştılar. Evet, birkaç Müslüman da şehit oldu ama onların 70'i öldü. Yani bunların hak ettiği cezayı verelim, onların boyunlarını vuralım. Abdullah bin Revaha biraz daha sert bir tavır ortaya koyuyor. Rivayetlere göre, ey Allah'ın Resulü, hangi vadide ağaçlar çoksa onları o ağaçların içine koyalım. Onları sonra da o ağaçla ateşe verelim diyor ki, bu gerçekten ilginç bir tabii ki şey. Yani doğru bir öneri değil elbette ama Efendimiz bu konudaki görüşleri, fikirleri dinliyor. Elbette en isabetli olana birlikte ulaşmaya çalışıyorlar. Sonra şöyle konuşuyor. Bakın, bu konuşma çok enteresandır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da elbette insanlarla konuşurken, onlara efendim hitap ederken, onların tavır ve davranışlarını değerlendirirken tamamen Kur'an ölçüleriyle, Kur'an mantığıyla olaylara baktığını, evet, vahyin muhatabı olan, vahyi Allah Teala'nın kalbine, gönlüne, zihnine yerleştirdiği, yürüyen Kur'an olan, konuşan Kur'an olan peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte böyle davranır. Kesinlikle Allah bazı kimselerin bu hususta kalbini sütten daha yumuşak bir şekilde yumuşatmıştır. Bazılarının kalbini taştan daha katı bir şekilde sertleştirmiştir diyor. Adeta burada iki tavır var diyor. Yani birisi yumuşak bir tavır, sütten yumuşak, biri de taştan katı bir tavır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bir değerlendirme yapıyor. Ey Ebu Bekir, senin durumun, ama bakın yine Kur'an'la değerlendiriyor bunu. Senin durumun Hazreti İbrahim'in durumu gibidir. İbrahim Aleyhisselam, kim bana tabi olursa kesinlikle o bendendir. Kim de bana isyan ederse kesinlikle sen gafur ve rahimsin demişti. Yine İsa Aleyhisselam da, eğer onlara azap edersen ya Rabbi, kesinlikle onlar senin kullarındır. Ama eğer onları mağfiret edersen, bağışlarsan, kesinlikle sen aziz ve hakimsin demişti. Bakın, bu ayet-i kerime çok enteresandır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Rabbimize yaptığı duadır bu. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bir gece sabaha kadar bu duayı okuyarak ve ağlayarak Rabbimize yalvardığı rivayet edilir. Abdullah bin Şahir radıyallahu anh tarafından böyle bir rivayet aktarılır. İn tu'azzibhum fe innahum ibaduk ve in tagfir lahum fe in tagfir lahum fe innaka entel azizul hakim. Eğer onları mağfiret edersen kesinlikle sen aziz ve hakimsin. Mealini tam olarak bir daha hatırlayalım. Eğer onları azap edersen in tu'azzibhum fe innahum ibaduk. Ya Rabbi, onlar senin kullarındır elbette. Dilediğini yaparsın ama onları bağışlarsan kesinlikle sen aziz ve hakimsin. Burada Hazreti İsa'nın bağışlama yolunda bir duasını çok edepli bir şekilde, insanları Rabbimizin bağışlaması yolunda, hatalar olan, günahlar olan insanları bağışlaması yolunda bir duası naklediliyor ki Hazreti Ebubekir'in tavrını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yaklaşımla, yine Hazreti Ebubekir'in bu yaklaşımını, bu tavrını Hazreti İbrahim'in kim bana tabi olursa o bendendir, kim bana isyan ederse kesinlikle sen gafur ve rahimsin. Bak, isyan edenlere bile ya Rabbi mağfiretini ve rahmetini, merhametini göster gibi son derece muhteşem bağışlayıcı tavırla Ebu Bekir arasında, İbrahim ve İsa peygamber arasında bir bağlantı kuruyor. Fakat Hazreti Ömer'i ya da işte Abdullah bin Revaha'nın bu tavrını da

0: de dolaşan, gezinen hiçbir kafir bırakma demişti. Çünkü canı yanmıştı. Musa aleyhisselam da ey Rabbimiz onların mallarını yerin dibine geçir, kalplerine korku sal ki elem verici azabı görmeden onlar iman etmezler. Rabbena atmis ala amvalihim ve şdud ala kulubihim ayet-i kerimesi. Bakın burada da Musa peygamber ve Nuh peygamberin bu beddua ve bu kafirlere, inkarcılara, tabii ki Firavun'a ve inkarcı zalimlere yönelik ifadesini hatırlayarak, hani bu da diyor bir yoldur tabii ki. Ama sonra arkasından şöyle bir karar verdi rivayet ediliyor. Siz fakir kimselersiniz. Onlardan fidye alın. Eğer fidye vermezlerse o zaman kafalarını vurun buyurdu. Tabii şimdi bu konudaki rivayetler tartışmalı konular. Bu rivayeti Kandehlevi'nin efendim Hayatus Sahabesinden aktarıyoruz. O da İmam Ahmet'ten, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden aktarmış. Ama bunun üzerine Enfal suresinin 67 ve 68. ayetleri geliyor. Bu ayetler geldiği için de Efendimiz aleyhissalatü vesselam ağlamaya başlıyor. Hazreti Ebubekir de ağlıyor. Hazreti Ömer niçin ağladıklarını sorunca da Efendimiz şöyle diyor. Şu fidye ile gelen sıkıntı yakınımızdaki ağaçtan daha yakın bir azabı beraberinde getiriyor dedi ve ayeti okudu. Ve bu ayet mealen şöyleydi. Hiçbir peygambere yeryüzünde kesin bir zafer kazanıncaya kadar eser alması yakışmaz. Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oysa Allah size ahireti istemektedir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın geçmişte bir yazması, söz vermesi olmasaydı aldıklarınıza karşılık size gerçekten büyük bir azap dokunurdu şeklinde ayet-i kerimenin gelişiyle ilgili böyle bir rivayet aktarılıyor. Tabi burada bu konu hakkında farklı kanaatler olduğunu ifade edeyim. Çünkü bu istişareyi ve Efendimizin aleyhissalatü vesselamın o istişari görüşleri Kur'an açısından değerlendirmesini göstermesi bakımından son derece önemli bir belge niteliğinde bu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan bu görüş ki Kandehlevi'nin Hayatus Sahabesi'nde genişçe aktarılıyor. Ama bu esir alma konusunda şöyle bir görüş de var. Bedir Savaşı esnasında tabii ki henüz daha düşmanı tam mağlup etmeden hemen esirler almaya, onları toparlamaya kalkışmanın kesin bir zafer kazanıncaya kadar esir almak yakışmaz şeklindeki ifadenin savaşın bu artık galibiyet belli oldu, düşmanlar esir alınmaya başlanıyor. Siz onları tam teslim alın ki ondan sonra bu davranışın yanlış olduğunu hatırlatan bir ayet olduğu, bu ayetin bir uyarı olduğu niteliğindedir. Yoksa Bedir Savaşı'nda esir alınanlar alındıktan sonra, bunlarla ilgili istişare yapıldıktan sonra eğer bu ayet gelmiş olsaydı ondan sonra bir daha hiçbir savaşta esir alınamazdı gibi yorumlar, görüşler de var. Elbette en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Biz burada önemli olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının konuşmalarında, kararlarında, yapıp ettiklerinde hep Kur'an perspektifinden hareket ettiklerini, Efendimizin de onları değerlendirirken yine Kur'an ayetleriyle Hazreti Ebubekir'in görüşünü İbrahim ve İsa'ya benzettiğini, onun görüşlerine benzettiğini, Hazreti Ömer'in görüşlerini Hazreti Musa ve Nuh'un o kavimlerinin helak olmasına dair ifadelerine benzettiğini görüyoruz. Önemli olan, bakın pek çok konuda olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla istişare ettiğini, onların da fikirlerini özgürce beyan ettiklerini ortaya koyan dersler olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bu konularda ve diğer konularda Allah Resulü ve ashabı vahyi, Kur'an'ı 10 ayet 10 ayet bölüm bölüm okuyorlardı. Efendimiz böyle öğretiyordu. O 10 ayeti anlayıp hayatlarını yaşamadan diğerlerine geçmelerine müsaade etmiyordu. Ve onlar da tabii ki her konuda Kur'an'a göre bir tavır sergiliyorlardı. Yaşayan Kur'anlar oluyorlardı. Rabbim bugünün dünyasındaki biz Müslümanları da ashab-ı kiram gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara öğrettiği tarzda Kur'an'ı onların okuduğu tarzda okumayı, anladıkları tarzda anlamayı ve yaşadıkları gibi yaşamayı Rabbim nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

أشهد أن

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, arabana çok güvenme. Unutma ki seni ve arabanı tutan bir somun ve lastikten ibaret.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kossel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim Kur'an'la birlikteliğimizi hayra, berekete vesile kılsın inşallah. A'raf suresinin 44. ayetinden itibaren bir bölüm okuyoruz. Bu surenin ismi olan A'raf'ın da konu edindiği bir bölüm. Yani kıyamet gününde, ahiret gününde daha doğrusu insanların birbirleriyle, tabi cehennemliklerin ve cennetliklerin birbirleriyle olan diyaloglarından söz eden bir bölüm. Bu bölümün içerisinde bu surenin ismi olan A'raf kelimesi de geçer. A'raf'ın ne olduğunun da anlaşılacağı bir bölüm. A'raf'ın ne olduğunu anlatıldığı da bir bölüm aynı zamanda. Allah burada bizi ahirete götürüyor. Daha sonra birkaç ayet sonrasında ise geçmişte yaşanmış olan bir takım kavimlerin, onlara gelen peygamberlerin, getirdiği mesajların nasıl reddedildiğini, reddedildiği zaman başlarına nelerin geldiğini anlatan bir bölüm başlayacak. Hazreti Nuh Aleyhisselam'la birlikte, Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle birlikte anlatılmış olacak. Dolayısıyla burada Allah bizi kıyamete götürecek. Kıyamette önümüzde bekleyen manzaralar. Kesinlikle Kur'an'ı okuyan ben, dinleyen siz, Kur'an'ı kabul eden bizler ve reddeden başkaları ya da inkar etmediği halde, benimsediği halde inkar etmiş gibi bir hayat yaşayan insanlar tümünün içerisinde yer aldığı gruplardan bahsedecek. Yani burada sözü edilen gruplardan birisi olacak kaçınılmaz bir şekilde. Yani ya birisi ya ötekisidir. Başka bir grup olma ihtimali ve imkanı da yoktur. Arada derede kalma imkanı yoktur. Ya cennet ehlidir ya cehennem ehlidir. Ya da cennet ehli olmaya hak kazanmış ama ötesinde farklı bir kariyere, farklı bir rütbeye, mertebeye layık görülmüş olan bir başka kesimdir. Her halükarda ya cennet ya da cehennem ehli. Yani burada soruyu soran değilsek cevabı vereniz. Cevabı veren değilsek soruyu soranız. Bu anlamda ayetleri bize, yani şu anda bize indirilmiş olarak okuyoruz. Muhatap biziz anlamına okuyoruz. Yoksa sadece belki yıllar, belki yüz binlerce yıl sonra, belki birkaç yıl sonra, belki bir süre sonra karşımıza çıkacak olan böyle bir tabloyu sadece anlatmak değil, sadece oradan haber vermek değil, bu tablonun içerisinde yer alan birileri olarak bunları okumamız gerekiyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okuma anlayışı da buydu. Sahabenin Kur'an okuma biçimi de buydu. Ayetlerin cehennemden bahsetmiş olması sahabenin kendilerini okumasına mani değil. Sahabe sadece cennetten bahseden ayetlere razı olup onlardan hoşlanıp onları okuyan kişiler değillerdi. Aynı zamanda azaptan, tehditten ve cehennemden söz eden ayetleri de aynı şekilde kendilerine hitap eden ayetler olarak okumaya çalışıyorlardı. Öylece anlıyorlardı. Biz de bu düşünceyle okuyalım. Sahabe gibi okuyalım. Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekilde okumaya, anlamaya çalışalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nâdâ ashabul cenneh. Ashaben nâr. Cennet ehli cehennem ehline, cennet ashabı cehennem ashabına. Ashab arkadaşlar demek zaten. Cennetteki arkadaşlar, cehennemdeki birbirlerine yaran olmuş, arkadaş olmuş kimselere nida ederler. Derler ki en kad vecedna ma vaadena rabbuna hakka. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek anlamda gördük. Mecazi değil, teşbih değil, bizzati kendisini gördük. Rabbimizin bize vaat ettiğini. Fehel vecedtum ma vaada rabbukum hakka. Peki Rabbinizin size de vaat ettiğini siz de gördünüz mü? Rabbimizin bize vaat ettiğini biz bulduk. Siz de size vaat edilenle karşılaştınız mı? Bu sorunun cevabı aslında bellidir. Öyle değil mi? Yani cennetlikler kendilerinin durumunu bildikleri gibi cehennemdekilerin durumunu da zaten biliyorlar. Mesele bu soruya cevap vermek değil. Mesele dünyada söylenmiş olanları hatırlatmak. Bu cümlemi unutmayın. Mesela dünyada kendilerine söylenmiş olan bu hakikati hatırlatmak, unuttukları bu hakikati yeniden onlara hatırlatmak. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz bulduk, gördük gerçekten. Ya siz de vaat edileni gördünüz mü? Kalu, derler ki naam, evet. Feezzene müezzinun beynehum, aralarında bir nida eden birisi seslenir, der ki en la'netullahi alez zalimin, Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Allah'ın laneti zalimleredir. Zalimler kim? 45. ayeti de birlikte okuyalım. Çünkü zalimlerin tanımını veriyor bu ayet bağlamında. Ellezine, onlar ki yasuddune an sebilillah, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebğûneha ivece, diyelim ki alıkoymadılar. Allah'ın yolundan alıkoymadılar. İnkar etmediler. Çomak da sokmadılar. Ne yaptılar peki? Allah'ın dinini, Allah'ın yolunu nasıl yaptılar? Yamuk gösterdiler, yamulttular. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ, ve de ahireti reddettiler, örtbas ettiler, inkar ettiler. Zalimler bunlar ve Allah'ın laneti de bunlara. Bu soru cevap faslında, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu geçer, daha önceki derslerde de bir nebze hatırlatmıştık. Tekrar detaylı olarak Kur'an-ı Kerim'in benzer bölümlerine müracaat etmek yerine burada yetinelim, burada üzerinde kafa yormaya çalışalım. Bu soru, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz bulduk, size vaat edileni gördünüz mü sorusu ve cevabı ve sonrasında naam evet diye soru ve cevap faslı dünyada söylenmiş olmalı ki, dünyada bunlara bu hatırlatmada bulunmuş olmalı ki ahiret gününde ne haber, yani Allah vaat ettiğini gördünüz mü diye sorabilmek lazım. Bu ne demek? Yarın kıyamet gününde böyle bir manzaranın içerisinde yer aldığımız zaman nasılmış, Rabbinizin vaat ettiği şeyi buldunuz mu diye sorabilmek için dünyadayken de bunu hatırlatmış olma şartı var. Eğer hatırlatılmamışsa, eğer söylenmemişse, ilk defa orada oh iyi olmuş, cehennemi de hak ettiniz deme hakkınız ya da böyle bir soruyu sorup onlardan böyle bir cevap bekleme hakkınız yok gibi görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Ahirette bu sözü söyleme hakkımızın olması için kafirlerin, cehennemde olan kafirlerin ya da inkarcıların karşısına bu soruyla çıkabilmek için dünyadayken bunu söylememiz gerekiyor. Kime? Elbette Amerika'dakilere değil sadece. Gerektiği zaman belki, ama oraya varmadan önce, Afrika'dakilere ulaşmadan önce, şuradakilere, buradakilere ulaşmadan önce yanı başımızdakilere aynı şeyi söylememiz gerekmez miydi? Mesela eşlerinden birisinin cennet, birisinin cehennemlik olduğu durumlar, Allah korusun. Anne babadan ya da evlattan birisinin cennete, birisinin cehenneme gittiği durumlarda maazallah, böyle bir ortamda bu baba ve anne çocuğuna nasıl soracak bunu, eşler diğer eşe nasıl soracak ki? Yani dünyadayken bunu hatırlatmış olmalıydı ki bak kıyamet var, bak yarın ahiret var, bak Araf suresine Rabbimiz böyle bir manzaradan bize haber verdi, dünyadayken ben sana söylememiş miydim diyebilmeliyiz ki ahirette de bunu söyleyelim. Dolayısıyla burada özellikle ahirette bu tablonun içerisinde yer alan bu soru ve cevap cümlelerinin aslında dünyadan bir yansıma olduğunu, dünyadan oraya intikal eden bir cümle olduğunu asla ve asla unutmayalım. Bu neye benzer? Hani bir ticari ortaklık yapacaksınız. Ticari bir ortaklık yaparken birisine, yani bu teklifi yapıyorsunuz. Teklifi yaptığınız kişiyle alakalı herhangi birine de soruyorsunuz ya da sormuyorsunuz. Ortaklık yaptığınız kişinin aslında sizin bütün ticari hayatınızı alt üst eden birisi olduğunu sonra fark ediyorsunuz. İş işten geçtikten sonra, iflas bayramı çektikten sonra bir başkasının gelip de ben sana demedim mi demesine kadar komik olur değil mi? Demedi ki çünkü. Denmeyen bir şey nasıl ben sana demedim mi diyecek ki? Ya da gerçekten böyle bir örnekten hareketle bunu söylemek gerekmiyor muydu? Biliniyor, söylenmesine ve sorulmasına rağmen, bu sonucun istenmeyen bir sonuç olmasına rağmen neden böyle bir cevapla, neden böyle bir soruyla karşılaşması gerektiğini veya karşılaşmaması gerektiğini niye düşünmez insanlar? dünyada herhangi bir örneği verebilirseniz bu konuyla alakalı. Hakkında bilgilendirilmediğiniz bir konuda mazeretiniz olabilir ama bilgilendirildiğiniz bir konuda mazeretiniz yoktur. Ya da şöyle söyleyelim, daha sonradan ben sana demedim mi diyebilmeniz için demiş olmanız gerekiyor. Ben sana demedim mi diyebilmeniz için, bak ben sana bugünü hatırlatmadım mı diyebilmeniz için hatırlatmış olmamız gerekiyor. O açıdan ahirette sadece cennet ve cehennemliklerin birbirlerine hava atmalarıyla alakalı bir cümle değil elbette. O açıdan bunu böyle okuyalım. Yarın kıyamet gününde insanlara, cehennemi hak eden, boylayan zalimlere bak nasılmış, Rabbinizin size vaat ettiği de gerçek miymiş diyebilmek için dünyada bunu hatırlatmış olmak gerekiyor. En yakınımızdan uzanabildiklerimiz, ulaşabildiklerimize varıncaya kadar. Allah'ın laneti zalimler üzerine dendi. Kim dedi? Allah'ın görevlendirdiği birileri bunu söyledi. Peki zalim kim? Zalim kelime anlamıyla genel bir kuraldır bu. Genel bir tanımdır, genel bir tariftir. Nasıl yani? Bir varlığı, bir eşyayı olması gereken yerin dışına koyduğunuz zaman bunun adı zulüm olur. Bir eşyayı, bir varlığı, bir düşünceyi, bir şeyi olması gereken yerin dışına koyduğunuz zaman bunun adı zulümdür. Gözlük göze takılıp onunla bakılsın etrafa diye kullanılır. Gözlüğü göze takmak değil de birinin gözünü çıkarmak için kullandığınız zaman bu bir zulümdür. Buradan hareketle şirk neden büyük zulümdür? Çünkü hiçbir insan Allah'a rağmen başkalarına kul köle olmaması gerekiyordu. Allah'ı hayatın merkezine koyması gerekiyordu. Hiçbir beşerin, hiçbir varlığın, somut ya da soyut olan hiçbir varlığın Allah gibi değerlendirilmemesi gerekiyordu. Bunun değerlendirilmesi durumunda adı zulüm olur ve bunun adı da işte şirk, en büyük zulüm olmuş olur. Bundan dolayı zulüm genel anlamda böyle bir tanımı var. Burada özelliklerini, zalimlerin özelliklerini anlatırken de ellezine, o zalimler ki Allah'ın yolundan alıkoyar, alıkoymasa bile onu yamuk gösterir. Belki biri diğerinin sonucu olabilir mi? Allah en iyisini bilir, sanki öyle gibi görünüyor. Yani bir insan bu özelliklerin tümünü bir anda bulundurmayabilir. Bir insan Allah'ın yolunu engellemeye çalışabilir. Şu veya bu niyetlerle. Hani bu surenin baş taraflarında iblisçe yaklaşımlardan bahsedilmişti ya. İyi niyetle ya da kötü niyetle. Göz göre göre ya da sinsi sinsi. Göstermeye göstermeye yoldan sapıtma şekillerinden, çıkarma şekillerinden bahsedilmişti. Bu da buna benzer. Yani Allah'ın yoluna alıkoymanın değişik şekilleri olabilir tabii ki. Bazen bunu beceremedikleri zaman yolu inkar etmek, yolu tamamen reddetmek imkansız hale geldiğinde bu kez وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا اِوَجْ yamuk hale getirirler. Yamulturlar. Eğri bir reddetme değil. Yol yoldur ama yol diyebilmek için şahit lazımdır. Öyle bir noktaya getirirler yolu. وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا'nın anlamı ne peki? Belki din konusunda, dinle alakalı olarak düşünüldüğü zaman karşımıza şöyle tablo çıkar mı? Mesela okunmayan, okunsa bile amel edilmeyen ama son derece hürmete layık olarak görülen bir kitap anlayışı mesela. Yani kitap mı? Okunuyor tabii ki, evet yani. Ama anlama mı? O bizim işimiz değil. Amel etmem, o da bizim işimiz değil. Bizim işimiz sadece her harfine 10 sevap okumaktır. Dini yamultmanın şekli budur. Bir de hiç okumayanlara baksanıza diye bir cümle de tavsiye edilir ya, dinin tam yamultulmuş şeklidir bu. Ya da mesela yakın dönemlerde hemen gelecek karşımıza, tabi olunmayan, kendisine benzeme derdi taşımadıkları halde birçok Müslümanın göklere çıkardığı bir peygamber tasavvuru. Söyleyecekler, ama ne muazzam peygamber. Ama hiç yere inmemiş neredeyse. Hep gökte, hep Allah'ın yanında bir peygamber. Tabi olmak mı? O ne? Dinin yamultulma şeklidir bu. Ya da ilahlaştırılan bir peygamber karşılığında bir de sıradanlaştırılan bir peygamber. Dini yamuk gösterme. Mesela şu cümleler zaman zaman duyarız. Yani hayalden bahsetmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam söz konusu olduğu zaman, yani peygamber bugün yaşamış olsaydı aynen benim gibi davranırdı, benim gibi olurdu demeye getiriyorlar. Doğru, çünkü herkesin kendi peygamberi kendisine benzer. Bu tartışmasız. Herkes peygamberi kendine benzetir, kendisi peygambere benzeyemeyince. Bu da bir vaka. Onun için din yamultulur hale gelir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisini bize tanıttığı ya da Allah'ın onu bize tanıttığı şeklin ötesinde herkesin kendince bir şeyler bulduğu, herkesin kendince bir şeylere benzettiği bir peygamber tasavvuru. Dini yamultmak ne, değil de nedir? Ya da mesela bazen bir din anlayışından söz edilir. Din anlayışından. Nasıl bir din anlayışı? Mesela bir hedef belirlersiniz. Bir hedef belirlersiniz. O hedefe ulaşmak için farzların terk edilmesi gerekiyorsa terk etmek lazım. Neden? Çünkü hedefiniz var. Hedefinize ulaşacaksınız. Ne zaman? Problem değil. Yaşayacak mısınız? Kesinlikle garanti var çünkü. Birkaç yıl sonrasına dair garanti. Mecbur yaşayacağım. Allah'ın dinine hizmet edeceğim çünkü. Bu uğurda da bir din anlayışı bu sadece. Farzlar mı terk edilecek? Terk et. Problem değil ki. Ya da mesela haramlardan bazısı çiğnenecek mi? Problem değil ki. Niye? Çünkü hedefe ulaşmak adına bunu söyleyeceksiniz. Zaman zaman bunu duyarsınız. Bizatihi yakın dönemde duyduklarından ibarettir. Bakın, yamuk bir din anlayışı. O da dindir. Allah'ın burada anlattığı da dindir. İkisi de din. Elbette öbürü din değil. Yani bu Kur'an'a göre o din değil. Ama bunu benimseyen insanlara göre son derece muazzam bir dindir. Şimdi geçen biri aradı beni. Tanımıyorum. Hiç görmemişim de sadece bir arkadaş vasıtasıyla birisi beni aradı. Benimle görüştürdü daha doğrusu. Bir dönem bundan birkaç yıl öncesine kadar uzanan bir geçmiş olaydan bahsediyor, öyküden bahsediyor. Hocam ben sizi tanımıyorum ama arkadaş sizin tanıdığınız olunca o vesileyle rahatlamak için bir çözüm bulmak için sizinle konuşmak istiyorum. Tamam dedim ben de, buyurun. Yıllar önce belli bir hedef gösterdiler. Derler ki bu hedefe varmanız için bazı şeyleri göstermeyeceksiniz. Ne gibi mesela dedim. Mesela hiç namaz kılmamıza müsaade edilmedi. Namazı bırakın dediler. Kılmak gerekiyorsa bile ima ile göz ucuyla, ima aslında gözle namaz kılma diye bir namaz kılma biçimi yok. İma kafa hareketleriyledir. Yani rüküyü böyledir, secdeyi biraz daha fazla eğersiniz, budur. Yoksa gözle namaz kılma diye bir namaz kılma modeli yok zaten. Bize dediler ki ima ile namaz kılarsınız. Ama nerede? Kimsenin fark etmediği bir yerde. Abdest mi? Kesinlikle gittiğiniz yerde abdest almayacaksınız. Oruç zamanı geldiği zaman asla oruç tutmayacaksınız. İçki meclisine çağırdıkları zaman gideceksiniz. Ve bize bir hedef gösterildi. O hedefe varmak için bunları yapmanız gerekiyor. Ben 5 yılım böyle geçti diyor. Ne yapayım? Allah affetsin. Noktayı koydun. Tevbe istiğfar et. O sünger çek. Tekrar devam et hayatına. Ne diyeceğim ben şimdi? Ama bu sadece dedikodu olarak ya da sadece öykü olarak anlatılan şeyler değil ki. Ne diye? O da bir din anlayışı sonuçta. يَبْغُونَهَا اِوَجَا bu. Yoksa dinin kendisini yamultma imkanı yok. Dinin kendisi burada zaten. 14 asır önceki Kur'an-ı Kerim'in musafı neyse bugün de aynıdır. Değişen bir şey yok zaten. Problem bu değil. Yamultulan da bu da değil. Yamultulan şey buna yüklenen anlamdır. Din benden ne istiyor? Din benden böyle bir şey istiyor. Kim dedi bunu? Kendi kendine bir hedef belirledi. Bu hedefe ulaşmam lazım. Peki ulaşmak için bir takım haramları çiğnedin, bir takım farzları terk ettin. Diyelim ki tam hedefe varmak üzereyken Allah emanetini aldı. Ne diyecektin? Ya Rabbi sen beni bilmiyordun ki ya. Bana biraz daha müsaade etseydin bak ben nasıl iyi bir Müslüman olacaktım. Allah şu an itibariyle yatsı ezanı okundu. Yatsı ezanıyla mükellef değilim şu an, namazıyla mükellef değilim şu anda. Ne zamana kadar? Sabah namazının vakti girdiği ana kadar. Benim bu andan sonraki zamanla alakalı bir sorumluluğum yok ki ya, din böyle bir şey yüklemiyor bakın. Herkesin kendi din tasavvuruna dair bir takım yaklaşımlar vardır. يَبْغُونَهَا اِوَجَا budur. Yani bakıyorsunuz, hiç ele avuca alınacak tarafı yoktur. Hiç ele alınacak bir tarafı yoktur İslami hayatın, dini hayatın ya da. Ama buna rağmen varsa yoksa İslam bundakidir ya da İslam bendekidir, İslam bizdekidir diye zaman zaman reklam yapıldığını görürsünüz elbette. Bu dini yamultmak değilse nedir? Onun için bu zulmün danışkasıdır, zalimliğin danışkasıdır. Bakın Allah'ın laneti zalimler üzerinedir ifadesi bizim zihnimize çok fazla bir çağrışım yapmayabilir. Yani lanet, zalim. Lanet ne? Ne demek lanet biliyor musunuz? Cehennem azabının yanında çok daha fazla bir azap biçimidir. Cehennem azabının yanında lanet çok daha öte bir azaptır. Nasıl yani? Şimdi cehennem azabını hak eden bir insan Allah'ın rahmetinin gereği olarak cehennemden çıkar, cennete Allah koyabilir. Aleyhissalatü vesselamın hadislerinden hareketle söylüyorum. Yani cehenneme girmeyi hak eden, cezası cehennem olan birisine Allah'ın rahmeti gereği, Allah'ın rahmeti isabet eder de ne olur? Cennete sokulabilir, girebilir değil mi? Allah'ın rahmeti gereği. Ama bakın Allah'ın lanetine müstahak olmuş insanın Allah'la irtibatı kesiliyor. Rahmet diye bir şey artık yoktur. Lanet o yüzden cehennem azabından çok daha öte bir azaptır. Allah'ın laneti o yüzden bunların üzerinedir. Kimin? Allah'ın dininden alıkoymaya çalışan, olmadı onu yamultmaya çalışan ve de ahireti ve bil ahireti kafirun. Ahireti ne yapan? Kafir, inkar eden dediğimiz zaman zaten bizde yok diyoruz ya. Kefara kelimesi örtbas etmek anlamına da kullanıldığını dikkate alalım. Bu kelimenin bu anlamını hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Kafir ya da kefaru kelimesinin özellikle bu anlamı kaybolmasın gözümüzün önünden. Onun için sadece inkar diye buna bir anlam yüklediğimiz zaman bize bir şey kalmıyor zaten. Örtbas etmeyle alakalı olunca da Allah muhafaza birçok insan da topun ağzına girer mi? Yani ahiretin varlığını kabul ediyor. Ahiret var diyor ama ahiret yokmuş gibi yaşayanlar. Hani biz kendimize mümin deriz. Başkaları bize mümin der. Biz başkalarına mümin deriz. Ama Allah mümin değil diyorsa ne diyeceğiz? Allah mümin değil diyorsa mesela Nur suresinin ayetlerinde Rabbimiz böyle bir durumdan bahsederken der ki ve yekulune, derler ki insanlardan bir kısmı amennâ billahi, Allah'a iman ettik. Kimin özelliği? Bizim özelliğimiz. Ve bir rasuli, rasule de iman ettik. Bizim özelliğimiz. Ve ata'na, itaat ettik. Bu da bizim özelliğimiz. Ne kaldı geriye ki? Allah'a iman ettik, rasule iman ettik ve itaat ettik. Fakat sümme yetevella ferîkum minhum min ba'di zâlik. Bundan sonra da onlardan bir kısmını yapıyor? Tevella yapıyor. Arkasını dönüyor. İman ettim diyor, itaat ettim diyor, arkasını dönüyor. Allah ne diyor? Bakın وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Bunlar mümin değildirler. İman ettik dedi, daha ne yapsın? İtaat ettik dedi, daha ne yapsın bu adam? Ama buna rağmen bakın daha ne yapsın? Tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Daha sonra ne diyor Allah? وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Bunlar mümin değildirler. Nur suresinin 47. ayet kerimesi ve devamında böyle bir özellikteki insandan bahsedilir. Onun için ahireti inkar edenler diye çevirdiğimiz zaman yani inkar etme ne? Örtbas etmedir. İman etmek de iman ettiğini söylemek değil. O açıdan bu Allah'ın lanetini hak eden insanların üç özelliği Allah'ın dininden yolundan alıkoymak, o yolu yamuk göstermek ve de ahireti yokmuş gibi hayatı yaşamaktır. Benzeri bir özellik aynı şekilde Allah'ın laneti zalimler üzerine dedikten sonra benzer bir özelliği biz Hud suresinde de Hud suresi 19. ayette de okuyoruz. Aynı benzer üç özelliği yan yana peş peşe okumak mümkün. Evet. Ve beynehuma hicab. Ayet 46. Aralarında iki kesimin yani cennetliklerin ve cehennemliklerin arasında hicab var. Yani bir engel var. Hicab perde değil sadece. Hicab bir engeldir, bir duvardır, bir surdur. Her nasıl ise buna benzer. Yani neyin? Cennetlikle cehennemliklerin arasında. Birbirine karışmazlar. Bu hicab, cennet ve cehennem ya da cennetlik ve cehennemliklerin arasındaki bu örülmüş olan duvarın bir benzerini biz Hadid suresinde görüyoruz. Hadid suresinde mümin erkekler ve mümin kadınlar, ifade aynen böyle geçtiği için müminun ve müminat diye. Mümin erkekler ve mümin kadınlar nurları sağlarında ve önlerinde giderlerken, arkasından münafıklar bunların arkasından takip etmekteler. Bu takip eden münafıklar müminlerin bu nurlarını gördükleri zaman derler ki unzuruna, bize baksanıza. Bakın aslında bir katakulleye getirmedir yani. Dönün çünkü nur önde ya. Bize bir dönün bakın. Naktabis min nurikum. Nurunuzdan biz de faydalanalım derler. Münafık erkekler ve münafık kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlara bunu söylerler. Sonra kıyla denir ki bunlara irci'u veraikum feltemisu nura. Geriye dönün. Nur orada elde edilir. Geriye dön derken şu geriye değil. Dünyaya yani. Alay etmenin bir şekli bu zaten. Bu nur burada elde edilmez. Bu nur dünyadan elde edilir. Biz burada elde etmedik bunu. Dünyadaki amellerimizle ya da Allah'ın rahmetiyle elde ettik. Geriye dönün, geride eğer imkan varsa bu nuru elde edersiniz. Münafıklarla müminler arasında bu diyalog yaşanırken فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ konuşuyorlar, görüntü de var. Birbirlerini de görüyorlar. Derken aralarına bir sur çekildi. لَهُ بَابٍ kapısı olan bir sur. Bir tarafında بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ bir tarafında rahmet, öbür tarafında da azap olan bir duvar çekilir. Sonra görüntü gittikten sonra sadece sesle birbirlerine bunu duyurmaya çalışırlar. Neden beraber değildik? Onun cevabını verirler. Hadid suresinin 13, 14, 15. ayetlerinde bu konu uzun uzadıya anlatılır. Orada da aralarına bir surun, bir perdenin, bir duvarın çekildiğinden bahsedilir. Bizim duvarlar mı? Elbette değil. Yani belli ki bir engel, birbirlerini etkilemeyecekleri, birbirlerini görmeyecekleri, birbirlerinden uzaklaşmalarını sağlayan bir engel olduğunu anlıyoruz. Ve beynehuma hicab, aralarında bir engel var. Ve alel a'rafi rical, a'raf üzere bir takım insanlar var. Rical kelimesi sadece erkekleri değil, aynı zamanda kadınları da kapsayan kişi anlamına gelebilir. Eğer hemen yanı başında nisa kelimesi yoksa, yani kadın ve erkek şeklinde kullanmıyorsa, rical tek başına geliyorsa orada elbette çokluktan dolayı ya da tahlib kelimesi ya da daha çok kullanılan bir kelime olması hasebiyle bu şekilde kullanılır. Bunun içerisinde kadınlar da var. Yani kişi demek daha uygun Türkçesiyle. Rical. Kimi insanlar var orada? يَعْرِفُونَ كُلَّنْ بِس۪يمَاهُمْ hepsini simalarından tanıyan kimi insanlar var orada? عَلَلَ عَرَافِ عَرَافْتَ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ cennet ehlini, ashab-ı cennet olanları selamlarla derler ki Allah'ın selamı üzerinize olsun. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ henüz cennete girmemişler. Cennete girme arzusunu taşıyan kişilerdir bunlar, A'raf'takiler. İki ayet daha okuyalım, döneyim buraya. وَاِذَا صُرِفَتَ بْصَارُهُمْ تِلْقَ أَصْحَابِ النَّارِ cennetliklere bu selamı verirler ama bir de bakarlar cehennem ehli. Gözlerine cehennem ehli ilişince de قَالُوا derler ki رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Rabbimiz bizi bu zalim toplumla birlikte yapma. Onların içerisinde bulundukları azabın farkına varınca onlarla bizi birlik yapma diye dua ederler. وَنَادَ أَصْحَابُ الْعَرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَهُمْ derken bu A'raf ashabı, A'raf'takiler simalarından kendilerini tanıdıkları kimi insanlara derler ki مَا عَلَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ne haber? Sizin topladıklarınız, sizin topluluklarınız ve sizin toplantılarınız hiçbir zaman size fayda vermedi. Kibirlenmenizin de size faydası olmadı. Anladınız mı? اَهَاُلَا اِلَّذ۪ينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالِهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ Allah'ın rahmetine ulaşmayacak diye yemin ettikleriniz bunlar mı? Allah'ın rahmetine erişmeyecekler diye yemin ediyordunuz. İşte bakın bunlar Allah'ın rahmetine erişmişler. Siz kendinize baksanıza diye onlara çıkışırlar. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ derken bir ses. Hadi cennete girin denir. لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ size ne bir korku var ne bir hüzün var artık derler. Denir kendilerine. Bu bölüm ne anlatıyor şimdi? Şöyle bir bilgi önce söyleyelim. Birçok kaynakta, hatta birçok kitaptan okumuş iseniz eğer, şöyle bir şeyden bahsedilir. Önce yanlış üzerinden gidelim de yanlış olduğuna kanaat getirdim diyelim. Daha doğrusu, cennet ve cehennem arasında bir bölge var. Bu bölgede olan kimi insanlar olacak? A'raf denilen bölge burası. Buradaki bulunan insanlar ne cennete girecek kadar güzel amelleri var ne de cehenneme hak edecek kadar kötülükleri var. Birine denk gelmiş. Nasıl olmuşsa tam böyle denk gelmiş. Birine nötr edince ortada kalmışlar. Bu aradakilerden bahsediyor diye söylenir. Genelde böyle yaygın bir kanaat var. Doğrusu bu konuyla alakalı bilgiler sahih ise, sahih olup olmadığını tam netleştiremedim zihnimde, onun için söylüyorum. Bu ise kelimesini onun için kullanıyorum. Eğer bu bilgiler sahih ise, böyle bir mekanın varlığı, bu mekanda böyle bir insanın ya da insanların varlığı ayrı bir konudur. Ama burada anlatılan konu ayrı bir konudur. Burada anlatılan konu, günahları, sevapları birbirine denk olan, ne cennete gidecek ne de cehenneme gidecek gibi olmayan, en sonunda herkes cennete girdikten sonra birazcık yer kaldı diye birileri cennete gönderilecek anlamına mı sanki? Doğrusu böyle görünmüyor. Bu ifadeyi ilk dönemlerdeki insanlar da, ilk dönem Müslümanları da kafa yormuşlar, bunu çözmeye çalışmışlar. Konuyla alakalı şu mütalayı sunayım size. Kendi tercihimdir. Kendi en azından mutmain olduğum, kanaat getirdiğim şekildir bu ayetlerle alakalı. Öncekinin doğru olmadığı kanaatiyle birlikte bunu söylüyorum. Yani varsa böyle bir kesim, ne günahı var ne sevabı var. Hatta kafirlerin çocukları gibi bir kategori. Hatta işte bilmem şöyle veya böyle. Yani bu anlamda bir grup varsa o grubun konusu burası değil arkadaşlar. O ayrı bir konu olabilir. Burada bahsedilen konu tamamen farklıdır. Neden mi? Şöyle söyleyeyim. Burada araf kelimesi biliyorsunuz. Arafa kelimesi aslında bilmek demektir. Urf dediğimiz zaman, urf Arapçada, yani Kur'an bu kelimeyi kullanmadan önce de Arapların kullandığı öz Arapçada urf, atın yelesi, horozun ibiği, en tepede olduğundan dolayı, yani en görünen yer olduğu için Arapçada bu ikisine de urf denir. Atın yelesine de, kafasının tam üstünde olan o yeleğe de urf denir. Horozun ibiğine de urf denir. En tepede olan şeye urf denir Arapçada. Yani yüksek olan her yer aslında kelime anlamıyla, lügat anlamıyla urftur. Urf, yüksek yer. Dolayısıyla burada bulunan araf kelimesi de bu urf kelimesinden türeyen bir kelime olması hasebiyle yüksekçe yer ve o arafta olanlar da o yüksekçe yerde olanlar diye tercüme edilse daha doğru görünüyor. Allah en iyisini bilir, Kur'an'ı anlama çabasıyla alakalı böyle bir sonuca ulaşmış olabiliriz. Fahrettin Razi'nin de konuyla alakalı bu mütalaasına baktığımız zaman bu şekilde söyler. Mesela İbn Abbas, Araf cennet ile cehennem arasına çekilmiş olan surun en yüksek yeridir. Bunu duvar diye diyebilirsiniz, sur. Cennetle cehennem arasındaki surun en yüksek yeridir. Bu sur dediğimiz zaman şöyle dar bir yer değil elbette. Koca bir alandır ve bu alanın üzerinde bulunan bu insanlar, Ashab-ül Araf da, o rical denilen kimseler de o urfun, arafın üzerinde hem cehennemi gözlemliyorlar hem cenneti gözlemliyorlar. Tabir caizse neye benzer? Benim zihnimde karşılığı, hani bazen böyle kalabalık toplantılarda, mitinglerde falan platform olur, platformda. Platformun üzerine çıkmak herkesin harcı değil, belli yetkisi olanlar oraya çıkar. Ya da orada bulunması gerekenler oraya çıkar. İnsanlar da miting alanında ya da böyle bir kalabalık ortamda sağa sola bakar ama göremezler. Görmek için yüksek bir yere çıkması lazım. O yüksek yerin en ideali işte platform gibi düşündüğümüz zaman, cennet ve cehennem arasındaki bu yüksek mekanın üzerinde bulunan insanlar, özel yetkileri olan, Allah tarafından özel taltif edilen bir kesimdir. Ve bunlar hem cennetliklerin haline muttali, hem cehennemliklerin haline muttali olan insanlardır. Bütün etrafı kolaçan etme imkanına sahip kılınan insanlardır. Ve dolayısıyla böyle bir yapıdan söz edilebilir. İbn Abbas da bunu böyle tercüme edince, cesaretle bunu söylüyorum, cennet ile cehennem arasında çekilmiş olan surun en yüksek yeridir Araf. Tabi'in müfessirlerinden Hasan el-Basri, bu sizin burada bulunan Hasan el-Basri mi değil mi onu bilmiyorum. Hasan el-Basri tabi'in müfessirlerinden, büyük bir müfessir, o da der ki burada alel arafi ricalun dedi ya, Araf'ta da kimi insanlar var ifadesi, cennetlikler ile cehennemliklerden her birini, hem cehennemlikleri hem cennetlikleri simalarından, yüzlerinden, işaretlerinden tanıyan kimseler vardır manasındadır der. hem cennetlikleri hem de cehennemlikleri simalarından tanıyan kimselerdir bunlar. Burada ashabul araf denilen, alel arafi rical denilen kişiler bunlar. Bunu söylediği zaman Hasan el Basri'ye kendisine deniyor ki, peki diyor bunlar iyilikleri ve kötülükleri birbirine denk olan kimseler mi? İyilikleri ve kötülükleri birbirine denk olan kimseler mi diye sorulduğu zaman Hasan el Basri diyor ki, dizine vuruyor, dizlerine vuruyor ve diyor ki, bunlar, bu kimseler kendilerine cennetlikleri ve cehennemlikleri tanıttığı, Allah'ın onlara bunu tanıttığı ve böylece onları birbirinden ayırabilen kimselerdir. Vallahi bilemiyorum diyor. Belki de onlardan bazıları şu anda bizimle beraberdir diyor. Hasan el Basri. Belki de burada sözü edilen bu kimselerden kimileri, bazıları belki şu anda bizimle beraberdir diyor. Dolayısıyla burada ilk dönemlerden beri bu ayetlerle böyle bir olay ya da bu ayet grubuyla öyle bir insan grubu arasında bağdaştırma, eşleştirme gibi bir anlayış söz konusu olmuş ve böyle bir anlayış ortaya çıkmıştır. Yani günahları ve sevapları eşit olan, birine denk olan kişilerden bahsediyor gibi anlatılır. Halbuki ilk dönemlerde bu sorulduğu zaman bundan ziyade yüksekçe bir yerde bulunan bu insanların Allah'ın özel taltifine mazhar olmuş kimseler olduğunu, hem cennetliklerin durumunu hem cehennemliklerin durumunu fark eden ayrı bir kariyer deyim yerindeyse, ayrı

ibadet edip, itaat edip de sevaba nail olmuş olan en öncü kesimdir. Yani Vakıa suresi وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ denilen kesim var ya, o gibi yani öndekiler, ama öndekilerin en öndekileri, en mukarrabun olanlar, Allah'a en yakın olanlar gibi değerlendirilmiştir. Dolayısıyla burada günah sevap eşitliğinden ziyade Allah'ın lütfuna mazhar olmuş böyle bir insan, böyle bir model, böyle bir grup olarak da değerlendirilse daha doğru gibi görünüyor. Allah en iyisini bilir. Öbür konuyla alakalı bilgi bazı kitaplarda vardır. Doğrusu bu ayetlerle birebir eşleştirmek de gerekmiyor. Bu konular benzeri konular, bazen ayetle, ayetin ele aldığı kelimelerle, ayette yer alan cümlelerle, kavramlarla birebir örtüştüğü için, birebir örtüştüğü zannedildiği için kimi olaylar ve kimi ayetler bağdaştırılır. O olayların yaşanmış olması ayrı bir konudur. Ayette anlatılan konu ayrı bir konudur. Bir pratik örnek vereyim de buradan hareketle ne demeye çalıştım biraz daha netleşmiş olsun. Hepinizin bildiği Tebbet suresinde. Hani وَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, onun karısı da odun taşıyıcısı olarak tercüme ederiz. Ebu Leheb cehennemdedir. Onun karısı da فِيْجِي دِيَهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدْ, hurma lifinden boynunda bir gerdanlık olduğu halde odun taşıyıcısı olan karısı da cehennemdedir. Şimdi وَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ifadesini Hazreti Peygamber'in tebliğinin ilk yıllarında Ebu Leheb'in Peygamber'in yoluna diken, çalı, çırpı koymak suretiyle onu engellemeye çalışması şeklinde bir olaydan bahsedilir hatırlarsanız. Ebu Leheb'in karısı da kocasına, yani bir aile şirketi halinde Peygamber'e karşı böyle bir tezgah kurmuşlar. Ebu Leheb'in diken, çalı, çırpı, odun vesaire eziyet verici şeyleri Peygamber'in yoluna koymuş olması bir hakikattir, doğrudur. Ama Leheb suresinde وَمْرَاتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ifadesinin anlamı bu değildir. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ laf taşımak demektir. Bu bir deyimdir. Laf taşımak. Yani bu deyimlerin, biliyorsunuz zaman zaman geçiyor burada, deyimlerin illa da akli mantıksal örgü içerisinde olması gerekmiyor. Burada odun taşıyıcısı de tercüme edilmesi, kelimede hammal var, taşımak, hatap var, odun. Bu Arapçada bir deyimdir. Laf taşıyıpmak, laf taşıyıp götürüp getirmek anlamında bir cümledir. Bir deyimdir. Dolayısıyla o günkü toplumda Hazreti Peygamber'e karşı toplumda laf götürüp getiren, adeta bir kadın olarak, Ebu Leheb'in karısı olarak da bu işin propagandasını üstlenmiş olan bir kişinin özelliğini anlatıyor. Şimdi burada ne çıktı? Ebu Leheb'in karısının çalı çırpı taşıması, yollarına koyması ayrı bir gerçek. Bunu reddetmek gerekmiyor. Vardır. Ama Leheb suresi anlatılan laf taşıma özelliğidir, bundan ibarettir. Burada da böyle, buna benziyor yani. Böyle bir olay olabilir, kıyamette olabilir, bilmem. Ama burada anlatılan konu ondan ziyade, birbirine örtüştürmeye gerek yok. Ondan ziyade burada özellikle Allah'ın lütfuna mazhar olmuş olan bir kesimin cennetlikleri ve cehennemlikleri tanımaları, onların bütün hallerine muttali olmaları, Allah'ın lütfuna mazhar olmalarıdır. Orada şöyle bir cümle geçti. Onda zihnimize takılabilir. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ifadesi geçti. Henüz cennete girmemişler. Girmeyi uman insanlar. Tabi bu umma kelimesini يَطْمَعُونَ طَمَعَ يَطْمَعُ kelimesini Türkçe çevirdiğiniz zaman ummak diye çevirdiğinizde ne olur? Demek ki girip girmemekte şüpheleri var. Belki bir ihtimal falan gibi. Öyle değil. Yatmaun kelimesi tam anlamıyla istemektir. Zaten biliyorlar ama bir an önce oraya gitmek için can atıyorlar. Onların o cennetlik ve cehennemliklerle alakalı o görüntülere muttali olmalarından sonra, o konuyla alakalı bilgi sahibi olmalarından sonra zaten girecektir. Kaldı ki ikinci bir anlamı bu kelimenin, onlar henüz girmemişler, girmek üzere beklenti içerisindeler ifadesi cennet ehli için de söz konusu olabilir. Yani Araf'takiler henüz cennete girmeyen ama cennete girmek üzere bekleyen cennetliklere selam olsun derler. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Bu tercüme şekli de mümkün. Tekrar edeyim. Yani Araf ehli henüz cennete girmemiş olan ama cennete girmek için adeta geri saymaya başlamış olan cennetliklere selam olsun size diye söylerler. Yoksa bu onların sıfatından ziyade cennetliklerin sıfatı olarak da anlaşılabilir. Bu çok önemli. Evet.

0: Yani Rabbim bizlere böyle bir makam lütfetsin elbette. Yani cennet ehli olmanın ötesinde bir de bütün her şey muttali olmuş olan, tabir caizse platform üzerinde bütün herkesin durumunu, halini gözlemleyebilen ahiret ortamı için söylüyoruz bunu. Ne muazzam bir şey değil mi? Ahiret ortamı kim nerede ne yapıyor? Bu bilgiye sahip olmak sıradan insanların işi değil. Onun için bu peygamberlerdir, bu şehitlerdir, bu itaat edip sevabın en faziletlisine mazhar olmuş olan insanlardır şeklinde tasnif edilmesi de bundandır. Rabbim bizlere bunu lütfetsin inşallah. Burada bir şey söylediler, özellikle kimilerine döndüler. Dediler ki, ne haber? O sizin topladıklarınız, ma'ana ankum cem'ukum dedi. Ve ma kuntum testekbirun ve de o müstekbirliğinizin size faydası olmadı. Kime söylemiş olabilirler ki? Demek ki dünyada böyle tenezzül etmedikleri, adeta yan yana olmaktan utandıkları, bunlar mı Müslüman, bunlar mı cennete girecek diye küçümsedikleri insanlar var, küçümseyen insanlar var. Bunları küçümseyen insanlar var. Bunlar onlara diyor, hani siz birçok şeyiniz vardı diye kendi kendinize garantiydi cennete girmek. Hani bunlar sizi kurtaracaktı. Peki nereye vardık şimdi bu cümleyle? Yani bunu kafirlere mi? Yoksa bu bize yeter, bu zaten epeyce biriktirdik. Yani Allah bizi cennete koymayacak da kimi koyacak diye bu mantığa sahip olan insanlara mı deniyor sanki? Bir de bu açıdan düşünelim lütfen. Yoksa niye söylesin? Hani sizin topladıklarınızın size faydası olmadan faydası olacaktı? Ma'ana ankum cem'ukum. Cem' nedir bu? Bu kelimenin her üç anlamı da var. Bu üç anlamın üçü de burası için doğru. Hani topladıklarınızın size faydası olmadı. Neyi topladınız? Mal topladınız, para topladınız, katiyat topladınız, ev bark topladınız, bağ bahçe topladınız, para topladınız, altın topladınız. Hani hiçbirinin faydası olmadı. Siz dünyada zannediyorsunuz ki bunlara kim sahipse ahirette de elbette köşeye dönecek zannediyorsunuz. Hani faydası olmadı. Ya da cem'ukum, toplantılarınız, orada toplanıyordunuz, burada topladınız, plan proje çiziyordunuz, ümmete çekidüzen veriyordunuz. Hani faydası olmadı? Bir sürü toplantı yapıyordunuz, ümmeti kurtaracaktınız hani? Cemaat oldunuz, cemiyet oldunuz, nerede hani? Faydası olmadı. Ya da topluluğunuz, sizin grubunuz, sizin cemaatiniz, sizin mezhebiniz, meşrebinizin ise faydası olmadı. Üç anlamın üçü de mümkün burada. Dolayısıyla bu üç anlamın herhangi birisinin beklentisiyle kurtulacağın düşüncesi olan insanlara bir uyarı niteliğindedir. Hani toplantılarınızın faydası olmadı anlamındadır. Dolayısıyla bu belli ki dünyadayken kendi kendine cennet planları yapan ama yamuk bir din anlayışına sahip olan ve başkalarının yapmış olduğu mütevazi bir takım ibadetleri, bir takım mütevazi eylemleri, hareketleri küçümseyen bu insanlara diyecekler ki hani siz küçümsediğiniz o insanlar bakın o cennette bunlar. Siz bunlar nereden girecek cennete diyordunuz. Siz kendinize çok büyük faaliyetler yapıyordunuz. Dünyada Türkiye'de ses getirecek işler yapıyordunuz kendinizce. Öbürlerinki mütevaziydi, kişisel, bireysel, küçücük minnacık ibadetlerdi. Küçümsüyordunuz. Bak onlar cennete sizin bu yaptıklarınızın hiçbirinin faydası olmadı. Maazallah. Dolayısıyla kıyamet gününde foyalarımız ortaya çıktığı zaman böyle bir rezil rüsva olmadı söz konusu olabilir maazallah. Onun için önemli olan yaptıklarımızın, önemli olan söylediklerimizin Allah tarafından tescil edilmiş olmasıdır. Yoksa birilerinin o koçum çok iyi maşallah gerçekten yaptın böyle mükemmel iş yapacaksın. Malatya'da bir şey yaptığın zaman Ankara'da ses getirecek. Ankara'da bir şey yaptığın zaman Amerika'da ses getirecek. Bu mu cennet ehli olmanın garantisi ki? Allah onay vermediyse, Allah razı değilse, yaptığınız işin dünya insanlarının tümü tarafından alkışlanmasına rağmen zerre kadar bir karşılığı yoktur. Sadece şu ayeti yeniden hatırlayalım. Kıyamet gününde amel bakımından en husran, en rüsvay, en rezil olan insanlar dünyadayken çalışan, çabalayan, gayret sarf eden, yorulan, koşuşturan, İyi yaptığım zannettiği halde aslında Allah tarafından kötü yaptığı zannedilen ve tespit edilen kişilerin durumudur. Kendisi iyi çaba sarf etmiş zannediyor. Allah'a göre hiç sıfır bir karşılığı yoktur. Rabbim böyle bir akibetten korusun. Ve nâde ashabun nâr. Cehennem ashabı, cehennemlikler de ashabel cennet. Cennet ehline diyecek ki en afidu aleyna minel ma ey mimma razakumullah, şu sudan biraz bize de akıtsanıza, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinizi, verdiklerinden biraz da bize lütfetsenize. Cehennemlikler cennetliklerden istiyorlar. Allah'tan isteme yüzleri yok tabii ki. Zaten dünyadayken Allah'tan istememişlerdi ki. Çünkü kulluğu yaptıkları Allah değildi ki Allah'tan bir şey istesinler. Kulluk yaptıkları insanlardı. Hep insanlardan istiyorlardı. O yüzden orada Allah'tan istemek yerine cennetliklerin kapısına gidiyorlar. Allah'ın size vermiş olduğu şu rızıktan biraz da bize versenize. Biraz da su akıtsanıza bize. Kalu derler ki cennetlikler. İnna Allah harramahum alel kafirin. Allah bunu hem suyu hem de bu istediğiniz nimetleri, rızıkları Allah kafirlere haram kılmıştır. Diyenler biz olalım inşallah. Çünkü bakın burada özellikle dünyadayken bütün işi gücü, bütün gamlı kederi, bütün tasası, bütün hedefi, bütün ideali yemek ve ekmek olan, sadece ve sadece dünyasını mamur etme hedefinden başka bir hedef taşımayan, bir hedefe sahip olmayan insanlar öldükten sonra dirildiklerinde aynı şeyi tekrar istemeye devam ediyorlar. Farkında mısınız? Hayat böyleydi. Hayat zaten sadece ekmek ve para üzerineydi. Kıyamette, ahirette cennetliklerden de aynı şeyi istiyorlar. Hedefi rahmet olan adam bunu istemez. Hedefi cennet olan adam bunu istemez. Hayatı bununla geçirmiş. Sadece ne kadar ekmek yediğinin hesabını yapmış. Sadece ne kadar para kazanacağının hesabını yapmış bir adam. Kıyamet gününde ne isteyebilir ki başka? Su ver, ekmek ver diyecek. Başka ne diyecek ki? Hatta kimi alimler buradan şöyle bir nükte de çıkarmışlar. Demişler ki kişinin, bir insanın yaşadığı şey üzere öleceğine bu ayet-i kerime delildir. Ve de öldüğü şey üzere haşrolunacağına bu ayet delildir. Çünkü bu insanlar böyle bir hayat üzerine yaşamışlardı, böyle öldüler. Öyle öldükleri için de bu hayat üzerinden tekrar hayata döndüler. Tekrar Allah onlara ruh verdi. Nasıl yaşadılarsa öyle ölmek, nasıl öldülerse öylece tekrar dirilmek gibi bir akıbet bunları bekliyor gibi bir sonuçla çıkarmışlar. Allah en iyisini bilir. Sonra bunun bir benzeri münafıklarla alakalı yine Hadid suresi 13-14. Ayetlerde de var böyle bir diyalogta. Hani az önce dedim ya, münafıklar nur istedikleri zaman bu nur burada elde edilmez, dünyadan elde edin, gidin oradan elde edin diye adeta onların hayal kırıklığına uğraması için bir cümle sarf ederler. Sonra tabi aradaki engellerden dolayı kimse kimsenin yanına ilişemez. Ellezîn, Allah bu cenneti kime haram kılar? Bu rızıkları, bu nimetleri kime haram kılar? Kafirlere. Nasıl kafirler? Ellezîne ettehezû dînehum lehven ve le'iben. Onlar ki kendi dinlerini oyun ve eğlence haline getirdiler. Ya da eğlence ve oyun haline getirdiler. وَغَرَّتُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Ve o hayat da onları, bu deni hayat, bu yaşadıkları hayat da onları aldattı. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Bugün biz de onları unuttuk. Aynen onları dünyadayken bizi unuttuğu gibi. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Ve bizim ayetlerimizi inkar etmelerinden dolayı biz de bugün onları unuttuk. Dinlerini, kafirlerin hep birçok özelliği var elbette. Burada özellikle ön plana çıkarılan bir husus. Yanılmıyorsam Elmalı'nın şöyle bir incelik tespiti vardı bu konuyla alakalı. Biz genelde onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirirler, getirdiler diye tercüme ederiz. Diyor ki Elmalı, aslında burada kelime اتخذوا دينهم لهوا ولعبا aslında oyun ve eğlenceyi din haline getirdiler. Oyun ve eğlenceyi din haline getirdiler. Öbürü de doğru tabii ki. Birini diğerine vuruşturmak alternatif değil. Bu sadece anlamı biraz daha zenginleştirmek anlamında güzel bir şey tabii ki. Dini oyun ve eğlence haline getirmek, bir de eğlenceyi ve oyunu din haline getirmek, hayatın vazgeçilmezi haline getirmek de insanın küfre düşmesinin belki en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Bu ne demek peki? Dini oyun ve eğlence haline getirmek, din diye inandıklarını ciddiye almamak, bir insanın İslam diye, din diye inandıklarını ciddiye almaması elbette dini oyun ve eğlence haline getirmektir. Oyun ve eğlence haline getirilen şey nedir? Bu hani bir filmde birisi rol alır da film bittikten sonra aynı rol devam etmez. O biter. Bu anlamda yani dini de aynen oyun ve eğlence gibi. Ne zaman yani? Mesela sadece belli zamanlarda, belli zamanlarda yaşanan bir dindir. Oyun ve eğlence haline getirilen din. Mesela aklıma geleni söylüyorum. Sizin aklınıza farklı şeyler gelebilir. Bir din anlayışı ki belli zamanlara hapsedilmiş, belli bir zamanlara tahsis edilmiş bir din anlayışı. Mesela Ramazan'da Müslüman, Şevval'de demokrat gibi. Mesela yani. Ya da mesela kandil gecelerinde alabildiğine Allah'a yakın, kandil günü, kandil varsa tabii yani, sabaha da şeytana alabildiğine yakın bir hayat. Nasıl bir şey bu? Yani hoş güzel de yani İslam sadece birkaç geceden ya da bir aydan ibaret bir din midir? Yani o şekilde yaşanacak bir din midir? Oyun ve eğlence haline getirmenin şekillerinden bahsediyoruz. Ya da mesela sadece konuşulan ve tartışılan bir din, bir türlü amel edilmeyen bir din. Konuşur insanlar, konuşur, bir ceviz kabuğunu doldurmaz. Müslümanlar neyle uğraşır, bizimkiler neyle uğraşırlar, ne konuşurlar? Hep konuşulan, bir türlü çözüme kavuşturulmayan meseleler. Nedir bu ya? Dini alay ve eğlence haline getirmektir bu. Ya da mesela boş zamanlarda sadece ya da çaresizlik zamanlarında sadece gündeme gelen bir din anlayışı. Olur mu? Yok mu çevremizde? Sadece çaresizlik dönemlerinin anlayışıdır din. Mesela bir kazaya maruz kaldığı zaman Allah ne kadar hatırlanır? Bir afetle yüze kaldığı zaman Allah nasıl da varmış? Ya da Kur'an-ı Kerim ne kadar da önemliymiş? Birisinin evinde Kur'an okumak için adamın ölmesini beklemek gerekiyormuş meğer. Tabii ki ya. Yani adamın evinde Kur'an okunsun diye mecburen ölmesini beklemeniz lazım. Bu din anlayışı, dinle alay etme anlayışının ta kendisidir. Dolayısıyla atalar dini gibi bir din anlayışı. Ben bilmem kardeşim, yani ben babamdan böyle gördüm. Bizim orada derin bir hoca vardı, böyle gördü, biz böyle öğrendik. Demek de dini oyun ve eğlence haline getirmektir. Niye başka konularda bir işin peşine düşüyor insanlar? Bir pazardan bir sebze, bir meyve alacağı zaman en iyisi, en kalitelisi ve de en ucuzu neredeyse insanlar arıyorlar, peşine düşüyorlar. Din konusunda neye sorulmaz? Çünkü herkesin kendi beklentisine göre bir din anlayışı olacak ya. Herkes kendisine fetva verecek, çözüm üretecek bir hocayı bulur zaten. Onun için de o buluncaya kadar gider. Hocaları karşılaştırır, tercih yapar. Ya şunda ya bunda diye birini tercih yapar, mutlaka bir sonuca ulaşmaya çalışır. Bu da nedir? Dini oyun ve eğlence haline getirmektir. Bunu yapanların kıyamet gününde Allah'ın karşısındaki sıkıntılarına, problemlerine bakın. Onlar nasıl ki bizi unuttular? Onlar nasıl ki bizim kitabımızı reddettiler, bizim kitabımızı ciddiye almadılar, biz de onları unuturuz. Allah unutmaz, haşa. Allah unutmayacak elbette ama onların unutmasına mukabil yaptığı şey budur. Allah onları kul yerine koymayacak, insan yerine koymayacak, adam yerine koymayacak. Allah için şu bulunduğunuz kentte, şehirde, arkadaşlardan, tanıdık insanların arasından geçerken hiç kimsenin yüzüne bakmadığını bir tasavvur edin. Hiç kimsenin sözünüze cevap vermediğini, hiç kimsenin selamınıza karşılık vermediğini bir düşünün. Allah yüzünüze bakmıyor, yüze bakmayacak, Allah muhafaza. Neden? Çünkü siz de bugüne kavuşacağınıza dair bütün köprüleri atmıştınız. Hayat sizi aldatmıştı da aldatmıştı. Sahip olduğunuz imkanlarla iyi Müslüman olacağınızı zannediyordunuz. İmkanlar arttıkça dibe vurdunuz. O noktaya geldiniz. Ben de bugün unuttum sizi diyor. Aynı benzer bir konuyu Taha suresindeki bölümden de okuyalım. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Kim benim zikrimden, kitabımdan, ayetlerimden yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Onun için dar bir geçim vardır. Geçim sıkıntısı değil dünyada sadece. Olabilir ama asıl olan o değil. Onun için dar bir hayat vardır. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet gününde de onu kör olarak haşrederiz. Kör. Kör olarak haşredilen bu insan diyecek ki kal. Rabbi lime haşartani ya'ma ve kad kuntu basira. Ya Rabbi ben dünyadayken gözüm görüyordu. Beni niye kör olarak haşrettin ki? Ben kör değildim. Allah da diyecek ki doğru. Kezalik etetke ayetune fenesiteha, ayetlerim sana gelmişti sen onları unuttun, reddettin değil, dikkat edin, reddettin değil, inkar ettin değil, ayetlerimi unuttun, ciddiye almadın. Ve kezalike el yevme tünsa, sen ayetleri unuttun ya, onun karşılığı olarak da bugün sen unutuldun, bunu bil. Onun için mukabele bir misil gibi değerlendirilebilir bu. Dünyada Allah'ın ayetlerine tenezzül etmeyenler, Allah'ın ayetlerine zaman bulamayanlar, her şey zaman buldukları halde bir türlü Kur'an'a fırsat vermiyorlar, yarın kıyamette yalnız başına, yapayalnız ve unutulmuş olarak bırakılacaklar. Allah böyle bir akibetten bizleri korusun. Subhanakallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Manevi gelişimde züht 3. İmam İbni Teymiye ve talebesi İbni Kayyım, şükreden zengin mi, sabreden fakir mi daha üstündür sorusunu tartışırken bu meseleye genişçe yer verir. Fakat İmam İbni Teymiye ise konuyla ilgili olarak şu kısa değerlendirmeyle yetinir. İnsanlar kendi aralarında şükreden zengin mi, sabreden fakirin mi daha üstün olduğunu tartışırlar. Doğru olan, üstün olan Allah'tan en çok sakınandır. Talebesi İbni Kayyım ise konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alır ve Uddetü Sabirin adlı kitabının 100'den fazla sayfasını bu konuya ayırır. Orada her iki grubun delillerini detaylı bir şekilde ortaya koyar. Sabreden fakirin daha üstün olduğunu iddia edenlerin dayandığı temel delilin, kıyamet günü fakir Müslümanların zenginlerden 40 yıl önce cennete gireceklerini belirten hadis olduğunu söyler. Fakirlerin zenginlerden daha önce cennete gireceklerini belirten bu hadis, aslında fakirlerin daha üstün bir dereceye sahip olduklarını göstermez. Aksine, hesaba çekilecek şeyleri pek olmadığı için hesaplarının daha kısa sürede biteceğine ve bu nedenle zenginlerden daha önce cennete gireceklerini gösterir. Ayrıca Kur'an ve sünnette geçen ifadeler insanları zenginlik veya fakirliğe göre değil, iman ve takvaya göre değerlendirmekte ve bu kritere göre insanları üstün saymaktadır. Bu aklen de böyledir. Bazı insanlara fakirlik, bazılarına da zenginlik daha yararlıdır. İmam İbni Kayyım meşhur zühdün hakikatini şu sözlerle açıklayarak tartışmaya son noktayı koyar. İmam Ahmed'e 1000 dinarı olan bir adam zahit olabilir mi diye soruldu. İmam Ahmed evet ama bir şartla, arttığı zaman sevinmeyecek, eksildiği zaman da üzülmeyecek diye cevap verdi. Dolayısıyla zühd dünya sevgisini kalpten çıkarıp atmaktır. Yoksa ellerin dünya ile uğraşmaması değil. Bütün bu anlattıklarımızla ortaya çıkan gerçek şudur. Zühd kalple ilgili bir olaydır. Zahid de kalbinden dünya sevgisini ve zevklerini çıkaran, bunun yerine kalbini Allah ve Resulünün sevgisiyle dolduran ve dünya sevgisinden hiçbir şey bırakmayan kimsedir. Onun dünya ile ilişkisi kalbin dışında gerçekleşen bir olaydır ve nefsin doğal özlem ve arzularıyla sınırlıdır. İbni Kayyım Medaricü's Salikin adlı kitabında zühd ve kuralları konusunda detaylı açıklamalar yaparken meşru zühd kavramı hakkında birçok alimin sözlerini de nakleder. Bu sözlerden birkaçını şöyle aktarabiliriz. Süfyan es-Sevri zühd hakkında şöyle der. Zühd ne aba giymek ne değersiz ve kaba şeyler yemektir. Asıl zühd uzun emellere sahip olmamaktır. Cüneyd-i Bağdadi ise şöyle der. Zühd kalbin elden giden şeylere ilgi duymaması, onlara sevgi beslememesidir. İmam Ahmed de şu açıklamayı yapar. Zühd üç çeşittir. Birincisi haramları terk etmektir. Bu normal halkın zühd anlayışıdır. İkincisi helal ama gereksiz, fazlalık olan şeyleri terk etmektir. Bu Allah katında seçkin kulların, Havvas'ın zühd anlayışıdır. Üçüncüsü Allah'ı anmaktan meşgul eden her şeyi terk etmektir. Bu da ilahi sır ve hakikatlere vakıf Allah dostlarının, ariflerin zühd anlayışıdır. İbni Kayyım İmam Ahmed'in bu sözünü naklettikten sonra şu yorumu yapar. İlahi sır ve hakikatlere vakıf olan Allah dostlarının, ariflerin anlamı üzerinde görüş birliğine

0: vardıkları züht, kalbi bağlı olduğu altı şeyle dünya vatanından postalamak ve ahiret durağında onu teslim almaktır. Bu altı şey mal sevgisi, iktidar arzusu, uzun ümitler, insanlar, nefis ve Allah'ın dışında kalan her şeydir. Kul bu altı şeyden uzak durmadıkça asla zahit sıfatını elde edemez. Tabii ki bu altı şeyden uzak durmak onlara sahip olmayı istememek anlamına gelmiyor. Maksat kalben ve içtenlikle bu şeylere sıkı sıkı bağlanmaktır. Yoksa Süleyman ve Davud peygamberler kendi dönemlerinin en zahit kimseleriydiler. Ama bunun yanında kimsenin sahip olmadığı mallara, mülklere ve kadınlara sahiptiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz insanların en zahidi olmakla beraber 9 hanıma sahipti. Sahabilerin en ileri gelenlerinden Abdurrahman bin Avf, Zübeyr bin Avvam ve Hazreti Osman da geniş mal varlığına sahip olmalarının yanında büyük zahitlerden sayılmaktadırlar. Biyografi kitaplarını inceleyenler, samimi ve sadık alimlerin üzerinde bulundukları, kalplerinde karar kılmış, sağlam ve doğru züht anlayışını anlayabilir ve zühdün dış görünüş olarak eski, yırtık ve kaba elbiseleri giymek olmadığını kavrayabilirler. Örneğin, alim ve zahitlerden İmam Ebu'l-Hasan el-Kazvini ölene kadar Kur'an ve hadis dersleri verdi. Bilinen birçok kerametlere sahipti. Kendisini dinlemeye gelenlere gerçek ve meşru züht anlayışını anlatır, bununla beraber güzel ve şık elbiseler giymekten geri durmazdı. İmam Maverdi, İmam Kazvi'nin arkasında namaz kıldığını ve üzerinde güzel dikilmiş şık bir gömlek olduğunu görünce zühtte böyle elbiselere yer var mı diye kendi kendine sorar. İmam Kazvi'ni namazı bitirip selam verdikten sonra döner ve Allah ne yücedir, şık elbise zühte zarar vermez der. Zühtle ilgili bir diğer konu. Züht amacıyla mübahları terk etmek, Allah'a yaklaşmak için bir vesile sayılır mı sorusudur. İmam Şatibi, Muvafakat adlı kitabında bu konuyu genişçe ele alır ve güzel bir şekilde açıklığa kavuşturur. Kur'an ve hadislerde geçen ve dünyayı kötüleyen metinlerin mutlak anlamda olmadığını, bunların insanın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu için kötülendiğini söyler. Ardından mübah şeyleri üç kısma ayırır. 1. Bazı mübahlar yasaklanan şeyleri işlemeye vesile olur. Bu yönüyle böylesi mübahların terk edilmesi istenir. 2. Bazı mübahlar yapılması emredilen şeyleri yapmaya vesile olur. Ahiretle ilgili bir ameli işlemek için kullanılan şeyler gibi. Salih adam için salih mal ne güzeldir hadisinde anlatılmak istenen durum buna örnek verilebilir. Dolayısıyla bu tür mübahlar Allah'a itaat ve ibadet etmeye vesile oldukları için yapılan ibadeti taşırlar. İbadet farz ise bu mübahları kullanmak da farz olur. İbadet nafile ise bunlar da nafile olur. 3. Bazı mübahlar ise hiçbir şeye vesile olmayan salt mübahlardır. Dolayısıyla mübahları terk etmek başlı başına mutlak bir ibadet değildir. Mübahların da diğer eylemler, farz, vacip, sünnet gibi gözetilmesi gereken rükünleri, şartları ve engelleri vardır. Bu yüzden mübahları terk etmek durumuna göre hüküm alır. Bu ümmetin ilk neslinden olan bazı önemli şahsiyetlerden rivayet edilen ve yiyecek, içecek, giyecek, binek ve ev gibi konularda iyi yaşamdan kaçındıklarını, bu nedenle birçok mübahı işemediklerini anlatan rivayetler vardır. İmam Şatibi aşağıda belirtilen noktaları göz önünde bulundurarak bu rivayetler hakkında şu değerlendirmede bulunur. 1. Onlar hakkında rivayet edilenler onların içinde bulundukları manevi durumları anlatan hikayelerdir. İncelemeden ve araştırmadan bu hikayelere delil göstermenin hiçbir anlamı ve değeri yoktur. 2. Bu anlatılanlar daha kuvvetli rivayetlerle çelişmektedir. Örneğin Allah Resulü'nün bal ve helvayı sevdiği, et yediği, özellikle budu sevdiği için bu eti tercih ettiği, her zaman kendisine tatlı su getirildiği rivayet edilmektedir. Aynı şeyler birçok sahabe ve tabiundan da rivayet edilmektedir. Eğer İslam dini bu tür şeyleri terk edilmesini isteseydi, sahabe ve tabiun bu emri yerine getirmekten kesinlikle geri kalmazlardı. Hatta bazı sahabiler bir takım mübah olan şeyleri terk etmek istediklerinde Allah Resulü onları o davranışlarından men etmiştir. 3. Eğer ilk nesil alimlerin sevap elde etmek için mübah olan bazı şeyleri terk ettiği sabit olursa, bu terk o şeylerin mübah olmasından değil, aksine harici bazı sebepler nedeniyle terk etmiş olmaları mümkündür. Onların mübahları terk etmelerine neden olan dış faktörlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Söz konusu mübahın ibadeti veya iyiliği yapmaya engel olduğu için. Yasak olan bir şeyi yapmaya yol açması. Herhangi bir nedenle ona dair kalbine şüphe gelmesi. Mübah olan şeyi kullanma yolunda kararlı bir niyetin olmaması için. Zira ilk nesil yaptıkları her amelin Rablerinin rızasına uygun olmasını isterlerdi. İlim ve ibadette buldukları haz dolayısıyla mübahlar işlemeye ilgi göstermemeleri. Bu anlattıklarımız ışığında şu sonuca varıyoruz. Mübah olan şeyleri tamamıyla terk etmek, dünya ile ilgili olan her şeyle bütün bağları koparmak, ona sürekli kötü ve nefret dolu gözlerle bakmak, kesinlikle arınma ve manevi gelişim yöntemi olamaz. Böyle bir yöntem ancak uzlet, içe kapanma ve sorumluluktan kaçmak gibi bir yol olabilir. Zühdün gerçek anlamından uzak, böyle bir görüntünün toplumda yaygınlaşması sonucu toplumun zillet, çöküntü ve zayıflık haline uğrayacağı, Müslümanların düşmanlar için yutulması çok kolay bir lokma haline geleceği açıktır. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih Suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secdeye. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim, dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim, yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
2: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini ve dif'al kalbi u'tikum fe mehsa.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yesser li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 35. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu alıştırmada sizden verilen kelimelerle, verilen kelimeleri kullanarak cümleler oluşturmanız istenmişti. Ve bu alıştırmayı ben size ödev olarak tevdi etmiş, sizi vazifelendirmiştim. Burada toplam 12 fiil yer alıyor 10. alıştırmada. Ve burada yer alan fiilleri kullanarak sizin birer cümle oluşturmanız istenmişti. Şimdi ben örnek sadedinde bazı cümleleri sizinle paylaşacağım. Her biriniz farklı cümleler oluşturmuş olabilir. Bu gayet tabidir. Ben kendime ait olan cümleleri sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci cümle, ekele fiili verilmiş. Ekele tıflul hubze, çocuk ekmeği yedi anlamında. Ekele tıflul hubze, çocuk ekmeği yedi. İkinci cümle, annem elbiseleri yıkadı anlamında. Gaselet ummi el melabise, gaselet ummi el melabise. Üçüncü cümle, Salih Kur'an okudu anlamında. Qara'e salihun el Kur'ane, qara'e salihun el Kur'ane. Dördüncü cümle, öğrenci dersi yazdı anlamında. Ketebet talibu ed derse, ketebet talibu derse. Beşinci cümle, Hasan Kemal'e vurdu, Hasan Kemal'i dövdü anlamında. Darabe Hasenun Kemalen. Altıncı cümle, polis hırsızı öldürdü anlamında. Katale şurtiyul lissa, katale şurtiyul lissa. Veya bir başka örnek olarak, katale raculu el hayyete bil asa, adam yılanı bastonla öldürdü, sopayla öldürdü anlamında bir cümle. Yedinci cümle, dehalet tullabul fusule, öğrenciler sınıflara girdiler anlamında. Dehalet tullabul fusule. Sekizinci cümle, öğretmenler okuldan çıktılar anlamında. Haracel müderrisune minel medraseti. Onuncu, ondan bir önceki, dokuzuncu fiil Hafıza olarak verilmiş kitabınızda. İçinde Hafıza'nın bulunduğu ve Yusuf sureyi ezberledi anlamında. Hafıza Yusufu surate, Hafıza Yusufu surate. Onuncu cümle, çocuk sütü içti anlamında. Şeribel veledul halibe, şeribel veledul halibe. 11. cümle, öğrenciler dersi anladılar anlamında. Fehimet tullabud derse, fehimet tullabud derse. 12. cümle, insanlar ezanı duydular anlamında. Semi'an nasu el ezane, Semi'an nasu el ezane. İnsanlar ezanı duydular. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızda sayfa 35'te yer alan 10 numaralı alıştırmada sizden isteneni yerine getirmiş olduk. Şimdi 11. alıştırmaya geçelim. Bu alıştırmada teemmel ma yeliği başlığını görüyoruz. Aşağıda geleni incele anlamında bir başlık. Men fetahal bâbe sorusunun cevabı, ki bu cümlenin anlamı kapıyı kim açtı? Bu sorunun cevabı ene fetahtuhu, onu ben açtım. Parantez içerisinde fetahtu artı hu ifadesini görüyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Fetahtu, ben açtım anlamındaki fetahtu ifadesine hu zamirinin bitiştiğini görüyoruz. Peki fetahtuhu bir fiil cümlesidir. Fetaha kısmı veya fetah kısmı fiil, kendisine bitişen tü zamiri fail ve son olarak bitişen hu zamiri ise mef'ulün bih'tir. Fetahtuhu tek bir kelime gibi gözükebilir, size öyle yansımış olabilir. Fetahtuhu fiilini, failini ve mef'ulün bihini bünyesinde barındıran üç kelimeden müteşekkil bir fiil cümlesidir. Fetah kısmı fiil, tü kısmı, tü zamiri fail, hu ise mef'ulün bih'tir. Ben onu açtım veya onu ben açtım anlamında. Men fetahal bâbe, kapıyı kim açtı? Ene fetahtuhu, onu ben açtım. İkinci soru, ikinci cümle. Men fetahan nevafize, pencereleri kim açtı? Bu sorunun cevabı da ene fetahtuha, onları ben açtım anlamında. Burada da fetahtu fiiline ha zamirinin bitiştiğini görüyoruz. Yukarıdaki cümlede, yani fetahtuhu cümlesinde, cümlenin son elemanı olan hu zamirinin soru cümlesinde yer alan elbabe kelimesine döndüğünü, elbabe isminin yerini tuttuğunu görüyoruz. İkinci cümlede ise ene fetahtuha cümlesinde cümlenin son elemanı olan ha zamiri ise soru cümlesinde yer alan ennevafiz kelimesine dönmektedir. Ennevafiz, ennafize kelimesinin çoğuludur. Pencere anlamındaki ennafize isminin çoğuludur. Soru cümlesinde geçen ennevafizin yerini cevap cümlesinde ona dönen sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müennes bir zamir tutmuştur. Ennevafiz kelimesi cemdir, yani çoğuldur ve gayri akildir, akıl taşımayan bir varlıktır. Cem gayri akil bir isim olması münasebetiyle ona dönecek ve onun yerini tutacak olan zamir müfret müennes olmalıdır ve nitekim burada da olması gereken olmuştur. Yukarıdaki cümlede ene fetahtuhu cümlesinde cümlenin son elemanı olan hu zamirinin elbabe ismine döndüğünü söylemiştik. Elbabe sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekker bir isimdir. Ve sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekker olan bu isme dönecek olan, onun yerini tutacak olan zamir hu zamirinden başkası değildir. Efendim, bu açıklamalardan sonra ders kitabınızın bu sayfasında, sayfa 35'te yer alan El-Kelimatul Cedidetü bölümüne geçelim ve burayı okuyarak bu dersi, ders kitabınızda şu an üzerinde durduğumuz, çalıştığımız Ed-Dersul Hamisu 5. ders başlıklı dersi tamamlamış olalım. Ve bir sonraki sayfada, sayfa 36'da Ed-Dersul Sadisu 6. ders başlığıyla verilen yeni derse inşallah Bismillah demiş olalım. El-Kelimatul Cedidetü, yeni kelimeler. El-İnebu, üzüm. El-Mevzu, muz. Et-Tinu, incir. El-Fecru, sabah. Cevabun, bunun çoğulu ecvibetun, cevap, cevaplar. Sualun soru, çoğulu es'iletun sorular. El bakkalu bakkal. El asa, asa, baston, sopa. Hayyetun, hayyatun şeklinde kaydedilen bu kelimenin Türkçe karşılığı yılan. Hayyetun müfredi, hayyatun cemi çoğulu. Semi'a duydu, işitti. Fehime anladı. Ve son olarak şeribe ise içti anlamındaki kelimeler. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Radyo Dershanesi orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkhine biha, ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri başlığını taşıyan, adını taşıyan daha doğrusu kitabımızın öğretim serisinin ikinci cildinde sayfa 35'te yer alan 5. dersin alıştırmalarını da tamamlamış olduk. Şimdi sayfa 36'ya yeni bir derse geçiyoruz. Eddersus Sadisu 6. ders. Peki 6. derste bir diyalog var. Uzunca bir diyalog. Bu sayfayı kapsadığı gibi sayfa 38'e kadar süren, 38'e kadar devam eden bir diyalog var. Şimdi bu diyaloğu okuyup anlamaya çalışalım hep birlikte. Eddersus Sadisu 6. ders. El Ummu anne. Meta raca'te minel medraseti ya buneyye. Yavrucuğum okuldan ne zaman döndün? Yavrum okuldan ne zaman döndün? Meta raca'te minel medraseti ya buneyye. Said, raca'tu kable nisfi saatin. Yarım saat önce döndüm. Raca'tu kable nisfi saatin. Yarım saat önce döndüm. El eyne uhtuke Meryem? Ema raca'at. Kız kardeşim Meryem nerede? O dönmedi mi? Kız kardeşin Meryem nerede? O dönmedi mi? Said, la edri. Ene ma ra'eytuha. Bilmiyorum. Ben onu görmedim. La edri, bilmiyorum. Ene ma ra'eytuha. Ben onu görmedim. El maza qara'tel yevme? Bugün ne okudun? Said, قَرَأْتُ الْيَوْمَ dersen cediden fil fıkhi. Bugün fıkıhta yeni bir ders okudum. Bugün fıkıhta yeni bir ders okudum. El-um efehimtehu, onu anladın mı? Said, naam fehimtuhu ceyyiden. Evet, onu iyi anladım. El-um ema قَرَأْتَ الْقُرْآنَ الْيَوْمَ, bugün Kur'an okumadın mı? Ema qara'tel Kur'anel yevme, bugün Kur'an okumadın mı? Said, bela, elbette, tabii ki. Qara'tu suratel Rahmani ve hafiztuha. Er-Rahman suresini okudum ve onu ezberledim. Fe feriha biyel müderrisu kesiran, ve öğretmen benim bu davranışımla çok sevindi. فَفَرِحَ بِيَ الْمُدَرِّسُ كَثِيرًا, öğretmen benim böyle yapmamdan ötürü çok sevindi. وَقَالَ, ve şöyle dedi. اِنَّكَ اَحْسَنُ طَالِبٍ فِي الْفَصْلِ, kuşkusuz sen sınıftaki en iyi öğrencisin. Öğretmen buna çok sevindi ve muhakkak ki, kuşkusuz ki sen sınıftaki en iyi öğrencisin dedi. El-um maşaallah. Zadekallahu ilmen ya buneyye. Maşaallah, Allah ilmini artırsın yavrucuğum. Maşaallah, Allah ilmini artırsın yavrucuğum. Said, e gaselti kumsani ya ummi. Anneciğim gömleklerimi yıkadın mı? E gaselti kumsani ya ummi. Anneciğim gömleklerimi yıkadın mı? El-um naam gaseltuha ve keveytuha. Evet, onları yıkadım ve ütüledim. Evet, onları yıkadım ve ütüledim. Huz hazel kamisa. Bu gömleği al. Al bu gömleği. Said, hati zâke ya ummi. ذَاكَ اَجْمَلُ مِنْ هَذَا Şunu ver anne, şu bundan daha güzel. هَاتِي ذَاكَ يَا اُمِّي Şunu ver anne, ذَاكَ اَجْمَلُ مِنْ هَذَا Şu bundan daha güzel. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızda sayfa 36'da Ders-ül Sâdisu başlığıyla verilen diyaloğun bu sayfada yer alan kısmını tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 37'ye geçelim. Sayfa başında parantez içerisinde Tedhulu Meryem'u ifadesini görüyoruz. Meryem girer. Esselamu aleykum. Keyfe haluki ya ummi ve keyfe haluke ya ahi. Esselamu aleykum. Selam sizin üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Keyfe haluki ya ummi. Anneciğim nasılsın? Ve keyfe haluke ya ahi. Kardeşim nasılsın? El-um ve aleykümüsselam. Ehlen ya binti. Merhaba kızım. Ehlen ya binti. Merhaba kızım. Meta haracti minel medreseti. Okuldan ne zaman çıktın? Meryem. Haracatu ba'de salati zuhri. Öğle namazından sonra çıktım. Haracatu ba'de salati zuhri. Öğle namazından sonra çıktım. El-ummu. Eyne zemilatu ki Amine ve Fatime ve Suad. Arkadaşların Amine, Fatıma ve Suad neredeler? Meryem. Ene ma ra'aytuhunne ba'de salati. Ben onları namazdan sonra görmedim. Ben onları namazdan sonra görmedim. El-um. Ya binti. Ehuki hafiza suratel Rahman. Kızım. Kardeşin Rahman suresini ezberledi. Eyye suratin hafizti enti. Sen hangi sureyi ezberledin? Meryem. Ana hafiztu suratel hadidi. Ben Hadid suresini ezberledim. Ve hiye atvelu min suratir rahmani. Ve o Rahman suresinden daha uzun. Ve kezalike hafiztu 16 ayeten min suratin nebe'i. Aynı zamanda aynı şekilde ben Nebe suresinden de 16 ayet ezberledim. Nebe suresinden de 16 ayet ezberledim. El-Ummu maşaallah inneki talibetun müçtehidetun inneki talibe müçtehide. Maşallah sen çalışkan bir öğrencisin. Ene mesruratun biki. Ben seninle mutluyum. Ben senin bu davranışından ötürü sevinçliyim. Yani seninle gurur duyuyorum gibi bir anlam ifade eden bir cümle. Ezzehebti ilel mektebetil yevme. Ezzehebti ilel mektebetil yevme. Bugün kütüphaneye gittin mi? Meryem. Naam zehebtu. Evet gittim. El ummu. Maza qara'ti hunake. Orada ne okudun? Meryem. Qara'tu mecelleten min Pakistan. İsmuha el İslam. Ben İslam adında Pakistan'dan gelen bir dergi okudum. Qara'tu mecelleten min Pakistan. İsmuha el İslam. Ben Pakistan'dan gelmiş olan El İslam adında bir dergi okudum. El ummu ebil lugatil arabiyyeti hiye. O Arapça mı? Ebil lugatil arabiyyeti hiye. O Arapça mı? Meryem. La. Hiye bil lugatil İngilizceti. Hayır, o İngilizce. El um ezzehebti ilel müdireti. Müdireye gittin mi? Müdirenin yanına, yani müdür hanımın yanına gittin mi? Evet efendim, diyalog devam ediyor bir sonraki sayfada. Sayfa 38'e geçiyoruz. Meryem. La hiye ma ca'et el yevme. La hiye ma ca'et el yevme. Hayır, o bugün gelmedi. La hiye ma ca'et el yevme. El um lime. Niçin? Meryem evvonnu enneha zehebet ila Mekke'te. Sanıyorum o Mekke'ye gitti. Onun Mekke'ye gittiğini sanıyorum. El-um eşeripti şaye. Çay içtin mi? Veya çayı içtin mi? Meryem la ma şeriptu. Hayır içmedim. El-ummu lil-hadime. Hizmetçiye şöyle seslenir. Hati şaye ya Leyla. Leyla çayı getir. Hati şaye ya Leyla. Leyla çayı getir. Meryem ve hati kıt'ate hubzin eyzan ya Leyla. Ana cev'a. Ve hati kıt'ate hubzin eyzan ya Leyla. Leyla bir parçada ekmek getir. Leyla bir parçada ekmek getir. Ana cev'a, ben açım. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Radyo dershanesinde, orta düzey derslerde, ders kitabınızda kaydedilmiş olan Ed-Dersus Sadis 6. ders başlıklı dersin diyaloğunu tamamladık, okuduk, tercüme ettik. Şimdi sayfa 38'de gerek bu okuduğumuz diyalogla ilgili gerekse ders kitabını kaleme alan müellifimizin siz değerli öğrencilerimize kazandıracağı yeni bir takım bilgileri içeren temarin bölümündeyiz. Alıştırmalar. Birinci alıştırma ecib anil esiletil atiye, aşağıdaki soruları cevapla. Parçayla ilgili sorular bunlar. Bu sorulara cevap vermenizi istiyorum. İkinci alıştırmada da yine parçaya göre doğru olan cümlelerin önüne doğru işaretini, doğru olmayan cümlelerin önüne de doğru değil işaretini koymanızı bekliyorum. Burasını size ödev olarak tevdi ediyorum. Sayfa 39'da yer alan 3. alıştırmada da efendim sizden istenen okuyup anlamaya çalışın. Hatta devamında 4-5 ileriye doğru alıştırmaları okuyup anlamaya çalışın ve cevaplayabildiklerinizi cevaplayın. Cevaplayamadıklarınızı programımızın gelecek bölümünde ele alalım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel
2: FM. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mil'as-semavati vel-ard ve ma beynehuma. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. İla cemii'il muslimin fi liqa'il alem. İla allazina aradu en tekuna kelimetullahi'l ulya. İla allazina tazdadu'l uhuvvetu bi liqa'ihim. İla allazina qalu la ilaha illallah Muhammedur Resulullah. Nuhdihim tahiyyatuna.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.
3: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 1. Kişinin iyiliği emredip kötülükten alıkoymak farizasını hakkıyla yerine getirebilmesi için cemaatle çalışmasının zorunluluğunu ifade eden delillerden birisi Allahü Teala'nın şu sözüdür: "Hep birlikte Allah'ın ipine, Hablullah'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın." Ali İmran Suresi 103. ayet-i kerime. Allahü Teala bu ayette çok açık bir şekilde Müslümanlara parçalanmayın buyurarak bir arada kalıp cemaat olmalarını emretmiştir. Burada Allah'ın ipi Hablullah'tan maksat Kur'an'dır. Hazreti Ali ve Ebu Said el-Hudri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde rivayet etmişlerdir. Mücahit ve Katade'den de bu şekilde bir rivayet vardır. İbni Mesud'dan ise ayet-i kerimedeki Hablullah'tan maksadın cemaat olduğu rivayet olunmuştur. Bu rivayete göre ayet-i kerimenin manası hep birlikte Allah'ın ipine, cemaate sımsıkı yapışın, parçalanmayın şeklindedir. İmam-ı Kurtubi ise şöyle der: Hablullah kelimesinden kastedilen manalar birbirine çok yakın ve iç içedir. Allahü Teala bu ayete bir arada olmayı ülfeti emretmiş ve ayrılıp parçalanmayı yasaklamıştır. Ayrılık helak, cemaat ise kurtuluştur. Allah Abdullah İbni Mübarek'e rahmet etsin. O şöyle dermiş: "Kesinlikle cemaat Allah'ın ipidir. Ona yapışın." Cessas ise ayeti kerime bir ve beraber olmayı emredip ayrılıp parçalanmayı ise yasaklar demiştir. Konumuza delil olan ayetlerden bir diğeri de şudur: 1. İyilik ve takva, sakınma üzerine birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide Suresi 2. ayet-i kerime. İbni Kesir şöyle der: Allahü Teala bu ayet-i kerimede mümin kullarına hayırlı işleri yapma, 1 ve kötü işleri terk etme, takvada yardımlaşmalarını emretmiş, günah ve haramlarda ise birbirlerine destek vermelerini yasaklamıştır. İbni Cerir, Taberi ise ayetin manası ile ilgili olarak şunları kaydeder: Ey müminler! 1 konusunda birbirinize yardım edin. 1 Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirmek, takva ise Allahü Teala'nın kaçınılmasını istediği şeylerden kaçınıp günahlardan sakınmaktır. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Allahü Teala dini yaşama konusunda yardımlaşmayı emretmiştir. Allahü Teala'nın emri vücubiyet, kesin gereklilik ifade eder. Allah'ın şeriatini yaşayan ve onun için mücadele eden Müslüman bir toplum oluşturmak yolunda çalışmaktan daha değerli ve daha hayırlı başka bir şey olabilir mi? Ve yine Allah'ın dinini yağmalayanların yağmalamasına, zalim ve tağutların onun hakkında istedikleri gibi ileri geri konuşmalarına terk etmemizden daha günah ve kötü bir şey olabilir mi? Allah'ın dinini yeniden hayata hakim kılma yolunda yardımlaşmayı ve mücadeleyi terk etmek kesinlikle çok büyük bir günahtır. Bu büyük günahı gerisin geriye dönen ve bu dini yeniden tesis etmek için uğraşan gruptan geriye kalanlar işliyorlar. Çünkü iyiliği emredip kötülükten sakındırmak kendisiyle Allah'a yaklaşılan en büyük farz ibadetlerdendir. Şevkani diyor ki: Münkerden sakındırma görevini ihlal ve ihmal eden kişi kesinlikle Allah Celle Celaluhu'na isyan ederek ve onun koyduğu sınırlara tecavüz etmiştir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak ise İslam'ın koyduğu en önemli kurallardan ve şeriatin farz kıldığı hükümlerdendir. Bu derece önemli olduğu için onu terk eden kişi günah işleyeni ortak ve Allah'ın azabına müstahak olur. Cumartesi balık avlamak yasak olduğu halde İsrailoğullarından yasağı dinlemeyip balık avlayan ve onları sakındırmayan cumartesi halkı gibi. Allahü Teala cumartesi günü balık avlayanları cezalandırıp maymun ve domuza çevirdiği gibi balık avlamadığı halde avlayanları uyarmayanları da cezalandırmış ve onları da maymun ve domuza çevirmiştir. Şevkani bu açıklamasıyla Araf suresindeki şu ayetleri işaret etmektedir: İçlerinden bir topluluk Allah Celle Celaluhu'nun helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de dediler ki, Rabbimize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf suresi 164-166. ayet-i kerime. İkrimeden rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anh bana cumartesi halkına ashab-ı sebt, vaaz-ı nasihat etmeyenlere Allah Celle Celaluhu'nun verdiği cezayı öğrenme çabasından yoruldum dedi. Ben de ona ben sana onu öğreteyim, sonraki ayeti oku dedim. O da biz de kötülükten men edenleri kurtardık ayetini okudu ve sen isabet ettin dedi ve bana cübbesini giydirdi. Cesas şöyle demiştir. İbn Abbas Allah-u Teala'nın kötülük işleyen asilerle onları o kötülükten alıkoymayanları helak ettiğine dair bu ayeti delil getirmiştir. Allah Celle Celaluhu azap etme konusunda kötülük işleyenlerle onları o kötülükten alıkoymayanları eşit saymıştır. Emri bil maruf ve nehyanil münker İslam alimlerin ittifakı ile farzdır. Selef ve halef İlk dönem ve sonraki İslam alimleri, İslam devletinin var olduğu ortamda yeterli bir grubun iyiliği emredip kötülükten alıkoyma vazifesini yerine getirmesinin farziyetinde ittifak ve icma etmiştir. Dolayısıyla bu görev böylesi bir grup tarafından yerine getirilmediği takdirde ümmetin hepsi günahkar olur. Burada ifade edilen hüküm, Müslüman bir toplumun var olduğu ve İslami hükümlerin toplum tarafından uygulandığı dönemler için geçerlidir. Böylesi bir toplumun olmadığı ve İslami hükümlerin uygulanmadığı dönemlerde ise iyiliği emredip kötülükten alıkoyma her Müslüman erkek ve kadına farzul ayn olur. Müslümanların topraklarından bir karış dahi gasp edilse fakihlerin ittifakıyla cihat bütün Müslümanlara farz-ı ayn olur. Ta ki kadın kocasının izni olmadan cihada katılabilir ve yine dünyanın doğusunda bir Müslüman kadın esir alınsa batıdakiler dahil bütün Müslümanların o kadını kurtarması vacip olur. Velev ki bu kurtarma onların mallarının hepsinin gitmesine sebep olsa bile. Bir karış toprak ya da Müslüman bir kadının esaretinde durum böyle olunca peki ya Allah'ın dini gasp edilip görüntüden silinince durum nasıl olur? Hanefi fukahasından Cesas şöyle der. Allah-u Teala iyiliği emredip kötülükten alıkoyma farziyetini Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tevatür derecesinde hadislerle bunu çok açık bir şekilde vurgulamıştır. Selef ve bütün İslam diyarındaki fakihler de onun gerekliliğinde ittifak etmişlerdir. İbn Arabi şöyle demiştir. İyiliği emredip kötülükten alıkoyma İslam dininde bir asıl, Müslümanlar için Rabbül Alemin tarafından halife olmanın bir gereği ve peygamberlerin gönderilme maksatlarındandır. O kudret ve imkan olmak kaydıyla fert ve cemaat olarak bütün herkese farzdır. Buradaki kudret şartı münkeri elle veya dille değiştirmek için gerekli olan şarttır. Zira münkeri kalple reddetmek, ona bulaşmamak ve onu her halükarda boykot etmek zaten her zaman gereklidir. İbn Atiye ise şöyle der. Gücü yeten, kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden emin olan kişinin münkerden nehyetmesinin farziyeti icma ile sabittir. Eğer kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden korkarsa o zaman o münkeri kalbiyle reddeder ve ona bulaşmaz. İyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk etmek Allah'ın Celle Celaluhu'nun lanetini celp eder. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun onların yaptıkları ne kötüdür. Maide suresi 78 ve 79. ayet-i kerimeler. Zikrettiğimiz bu ayetler emri bil maruf ve nehy anil münkeri hem diliyle hem de kalbiyle terk eden veya uyardığı halde o asilerle oturup kalkan, yiyip içen ve onları boykot etmeyenler hakkındadır. Bunlar gerektiği şekilde asileri uyarıp boykot etmedikleri için isyancılık ve haddi aşmakla suçlanıp lanete müstahak olmuşlardır. İbn-i Mesud radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu şu hadis bu ayeti çok güzel bir şekilde açıklamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları Allah'a isyana başlayınca alimleri onları uyardı fakat daha sonra onlar da bu uyarıları bırakıp isyankarlarla oturup kalkma ve yeme içmeye başladılar. Böylece Allah Celle Celaluhu kalplerini birbirine benzetti. Allah Celle Celaluhu Davud ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın diliyle onlara isyanları ve hadde tecavüz etmeleri sebebiyle lanet etti. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaslanıyordu. Oturdu ve şöyle dedi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki onları hakka, doğruya sevk edinceye kadar uğraşacaksınız. Cumartesi yasağını çiğneyenlerin kıssasında gördük ki Allah Celle Celaluhu iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk edenleri de isyan edenler gibi cezalandırmış, maymun ve domuza çevirmiştir. Sahih-i Müslim'de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benden önce geçmiş ümmetlere gönderilen bütün peygamberlerin havarileri ve arkadaşları vardı. Onlar peygamberlerinin sünnetine sarılıp tabi oluyorlardı. Sonra onların ardından yeni nesiller geldiler. Bunlar öncekilere benzemeyen, yapmadıklarını söyleyen ve üzerlerine vazife olmayan işleri yapan kişilerdi. Her kim onlara karşı eliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı diliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Bu hadisten anlaşıldığı üzere iş çok ciddidir. Kesinlikle elle, dille veya kalple cihad etmek şarttır. Kalple yapılan cihat olumlu yönde atılmış bir adımdır fakat yeterli değildir. Pratik hayatta kötülükleri boykot edip onlardan yüz çevirmek ve onlar adına yardımlaşmamayla etkisini göstermelidir. Bu cihadın en alt seviyesidir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman kalmaz. İmanın en alt derecesi kötülükleri ve haramları kalple reddetmektir. Eğer ümmet bu noktada aynı şuurla hareket etse fesat olmaz. Mütekebbir ve zalimler o toplumda boy gösteremez. İşte bugün sivil itaatsizlik denilen şey budur. Sahih-i Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Başınıza bir takım emirler tayin edilecek. Onların bazı işlerini güzel, diğer bazı işlerini ise çirkin görüp reddedeceksiniz. Her kim kötüyü kötü görürse sorumluluktan kurtulur. Her kim reddederse cezadan kurtulur. Lakin o kötü ve yanlışlıklara razı olup onlara tabi olanlar, onlar sorumlu tutulup cezalandırılacaklardır. Dinen yanlış ve yasak olan şeyleri kalben kötü görmek ve değişik şekillerde onları protesto etmek gereklidir. Eğer böylesi yanlışlar kalben kerih görülmez ise bu kişi iman dairesinin dışına çıkarır. İbn-i Mübarek anlatıyor. İbrahim Es-Sahiyye'nin öldürülme haberi Ebu Hanife'ye ulaşınca öyle ağladı ki ağlamaktan ölecek zannettik. Bir ara onunla yalnız kaldım. Bana, vallahi o İbrahim Es-Sahiyye çok akıllı bir adamdı. Onun başına böyle bir musibetin gelmesinden korkuyordum dedim. Ben de bu olay neden oldu, sebebi neydi dedim. İmam Ebu Hanife şöyle anlattı. Benim yanıma geliyor ve bazı sorular soruyordu. Kendisini Allahü Teala'ya itaate adamış, çok takvalı birisiydi. Bazen kendisine bir şey ikram ederdim. Bana onun hakkında soru sorar ve onu yemezdi, bazen de yerdi. Bir gün bana emri bil maruf ve nehy anil münkerin hükmünü sordu. Ta ki farz olduğunda ittifak ettik. Bunun üzerine bana elini uzat, sana biat edeyim dedi. O anda benimle onun arasında dünya karardı. İbni Mübarek, neden dünya karardı ya imam dedim. Dedi ki, nasıl kararmasın? Beni Allah Celle Celaluhu'nun hukukundan bir hak olan iyiliği emredip kötülükten alıkoymak üzere biat etmeye çağırdı. Ben ise imtina ettim, kabul etmedim ve ona tek kişi bunu yapmaya kalkışırsa öldürülür ve herhangi bir fayda da elde edilemez. Bu iş ancak ehil ve salih yardımcıları olan ve Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir kişinin önderliğinde olursa o zaman bu işten kaçınılmaz yapılır dedim. Benim yanıma her geldiğinde bu konuyu hararetli bir şekilde gündeme getiriyordu. Ben de ona şöyle diyordum. Bu bir kişiyle olacak iş değildir. Peygamberler dahi tek başına bu işe güç yetirememiş, ta ki mucizelerle Allahü Teala tarafından destek ve yardım görmüşlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek olarak da yapabilir. Fakat bu farklı. Kişi bu işi tek başına yapmaya kalkarsa kanının akıtılması ve öldürülmesi söz konusudur. Ben o kişinin öldürülmesine yardımcı olacağından korkarım ve böylesi bir kişi öldürülürse hiç kimse onun arkasından gitmeye cesaret edemez. Sonra İbrahim Es-Sâi Merv şehrine gitti. Orada Ebu Müslim'e karşı çok ağır konuştu. O da onu tutuklattı. Bunun üzerine Horasan'daki fakihler ve abidler toplandı ve onun serbest bırakılmasını istediler. Böylece serbest bırakıldı. Gitti tekrar onu azarladı ve Allah'ın indinde sana karşı cihad etmekten daha faziletli bir şey bilmiyorum. Sana karşı kesinlikle dilimle cihad edeceğim. Çünkü elimde başka bir güç yoktur. Fakat ben istiyorum ki Allah beni sana karşı onun için buğz ederken görsün dedi. Bunun üzerine Ebu Müslim onu öldürttü. İşte bu Ebu Hanife'nin açıklamasıdır. O emri bil maruf ve nehy anil münker farizasını yerine getirebilmek için cemaat olarak çalışmanın zaruri olduğunu vurguluyor. Onun şu sözüne dikkat et. Eğer ehil yardımcılar olur ve başlarında Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir lider olursa o zaman kaçınılmaz. Yani o zaman onlarla çalışmak gerekir. Demek ki ehliyetli bir önderlik ve ehil, güvenilir bir tebaanın olması kaçınılmazdır. Ebu Hanife devamla şöyle diyor, bu bir kişiyle olmaz. Peygamberlerin dahi tek olarak buna gücü yetmemiştir. Öyle ki gökten mucizelerle desteklenmişlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek başına da yapabilir. İbn-i Teymiye rahimehullah şöyle diyor, emri bil maruf ve nehyanil münker bazen kalp, bazen dil, bazen de elle yapılır. Kalple yapılması her halükarda vaciptir. Çünkü bunu yapmanın pratik bir zorluğu yoktur. Bunu yapmayan kimse mümin değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bunun ardında hardal tanesi kadar iman yoktur buyurmuştur. İbn-i Mesud'a diriler içerisinde ölüler kimdir diye soruldu. O da iyiliği takdir, kötülüğü ise tenkit etmeyendir buyurdu. İnsan maruf olanı sevecek, münkere karşı ise buğz edecek. Sevgisi ve buğzu Allahü Teala'nın sevgi ve buğzuna uygun olacak. Yani Allah Celle Celaluhu'nun sevdiklerini sevecek, Allah Celle Celaluhu'nun buğz ettiklerini buğz edecek. Bütün bunlar güç ve kuvvetiyle orantılı olacak. Çünkü Allahü Teala kimseye götüremeyeceği yükü yüklemez. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Tegabün suresi 16. ayet-i kerime. Fakat kalple sevme, buğz etme, isteme ve reddetmeye sıra gelince bu kesin ve tam olmalıdır. Bu konudaki herhangi bir eksiklik imandaki eksiklik demektir. Pratik müdahale ise imkan ve güce göredir. Kulun kalbindeki sevgi ve buğzu tam olup imkan derecesinde de çalışırsa o kula o işi tam manasıyla yapmış sevabı verilir. Adamın biri Ömer İbni Hattab'a geldi ve dedi, ben bütün hayırlı işleri yapıyorum ancak iki tanesi hariç dedi. Ömer radıyallahu anh nedir onlar dedi. Adam emri bil maruf ve nehyanil münker yapmıyorum deyince Ömer radıyallahu anh sen İslam'ın parçalarından iki parçayı yok etmişsin. Allahü Teala ister seni affeder, isterse de sana azap eder buyurdu. Tabiinin ileri gelenlerinden Dahhak şöyle buyurdu. Emri bil maruf ve nehyü anil münker Allah Celle Celaluhu'nun kesin olarak farz kıldığı hükümlerdendir. Abdullah Azam, İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 1-

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
2: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: düşünen insanlar için.
1: Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağluptur, mahcuptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-ül Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur.
2: Özel efendim.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Aşırı hıza red, yaşamaya evet. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler.
2: Hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
2: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
1: Yine de ki:
2: gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

insan kişisel çıkarlarından başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsa, toplumsal bir güzellik için hayatında hiçbir özveride bulunmamışsa, cebinde katlı duran bir şiiri iki insana okumamışsa, üşüyen birinin üzerini örtmemişse ve hep zararsız ve hep yararsız yaşamışsa nasıl iyi olabilir ki? İyi olmanın da bir şerefi vardır ve herkes duyarlılığı, ahlakı ve bu güzel duyarlılığı, güzel ahlakı karşısındakilere yansıttığı sürece, yaşattığı sürece değer kazanacaktır ve bu bilinci kadar iyi olacaktır. Kendi yangınını söndürmeyenin başkalarının yangınını söndürmeye, seyirtmesini kim ciddiye alır?

Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleğiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen çeker gider. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar. Ana babaların yerini tutar, sonra hepsi mahvolup gider. Vukuatın ardı kesilmez, hemen hepsi birbirini takip eder. Kulaklarınızı açınız, dikkat ediniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü geniş bir döşeme, gökyüzü ise bir yüksek tavandır. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba gittikleri yerlerden memnun kaldıkları için mi gelmiyorlar? Yoksa orada bıraktıkları için uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha doğrudur ve daha sevimlidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başımızın üstündedir. Ona iman eden kimse ne mutludur. Ona isyan ve muhalefet eden kimseye de yazıklar olsun. Yazıklar olsun ömürleri gaflet içinde geçen kimselere. Ey cemaat-i iyad! Hani ecdadımız ve babalarımız? Hani taştan saraylar yapan Ad ve Semud kavimleri? Hani dünya malına güvenerek kavmine ben sizin Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut? Onlar size nispetle daha zengin ve kuvvet bakımından da sizden daha kuvvetli değiller miydi? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleriyle çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onlar yolunda gitmeyin. Her şey fanidir. Baki ancak Allah'tır ki birdir. Şeriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Evvel gelip geçenlerde ibret alınacak çok şeyler vardır. Ölüm ırmağının girecek yerleri vardır ama çıkacak yerleri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Anladım ki herkese olan şey bana da olacaktır. Mekke büyük hüsranların, acıların beldesiydi. Bir tarafta korku, endişe ve yokluk, öteki tarafta şatafat, lüks ve gösteriş. Kodomanlar sermayeyi putlaştırıp fakirleri köleleştiren zihniyette.

Mekke'nin bozguncu düzeni insanları düşünmeye sevk ediyor. Karamsarlık sokakları kuşatıyordu. Gece olduğunda kocasının borcu yüzünden genel ev kadını olmak zorunda bırakılanlar evlerinin önüne büyük bayraklar dikerdi. Mekke sokakları def sesleri, dansözler, eğlencelerle yankılanır. Arka sokaklarda, yani varoşlarda ise